Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

TT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg TT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Birer tutar yanımız yok. Bin güzelliği bir hatayla siliyoruz çünkü affetmeyi unuttuk. Öleceğimizi unuttuğumuz gibi. Uzaktan sızan o ince ışığı soruyorsun ya. Al sana define haritası. Sevgiyi kazanmak için verdiğimiz emeği, kazandığımız sevgiyi korumak için de verdiğimizde kurtuluruz. Aşka kurtuluş yok.

Ömer KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Garanti BBVA.
2: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
3: DTS uğraşır.
2: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
3: DTS ile ödenir.
2: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
3: DTS kovalar.
2: Güzel de ne bu ya DTS?
3: Dinleyelim.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Reklam.

0: reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: toplantıya giriyorum.
1: Abi niye bağlanmıyor?
2: Ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım, İntepe'mden toplantı başlıyor.
3: Borsa dün ne kadar dalgalıydı, şaka gibi.
0: Duyma başlıyorum. Good morning, we've talked the whole night through. Good morning, good morning. Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde, ister ofiste, günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
4: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg HT Radyo'da.

92.8 Bloomberg HT Radyo'dan günaydın. Süheyla Yılmaz ile İşbaşı an itibariyle başladı. Bugün günlerden 25 Haziran Perşembe ve biz çok...

0: Çok az perşembe olduğu gibi kiminle birlikteyiz?
1: Filiz Er Yılmaz.
0: Niye? Titrim yok mu senin?
1: Ya önemli değil.
0: Ha, bıraktım titrimi. Evet. Filiz Er Yılmaz. Tamam. Evet. Tamam, az kaldı. O yeni titrini aldı sen. Ben görüşeceğim bakayım. Titirsiz konuşuyor musun? Yapsın öyle şeyler. Niye yapmıyorsun? Bak bu kadar ünlü oldun. Herkesler seni tanıyor. Bütün iş dünyası tanıyor seni. Ekranlarda bak mesela böyle bizim ulusal kanal dediğimiz yerlerde de böyle kadın programları tanıyor seni. Onlar biliyorlar artık. Yapmıyor musun hiç böyle şeyler? Şekerim açın kapıları falan. Yapmıyor musun?
1: Yok.
0: Niye
1: yok
0: yapmıyorsun? Niye?
1: Ya bilmem. Yani. Bilmem.
0: Yapımda yok. Utandı.
1: Belki yapıyorsunuzdur farkında olmadan, onu bilemem ama hani ekstra fokuslanmam yok yani öyle.
0: Yok, hiç zannetmiyorum yaptığını. Şunu ben birazcık şöyle azıcık
1: sakın,
0: çekeceğim.
1: Lütfen, senin lütfen. O zaten
0: şu cicili şeyini çekeyim biraz. Abi. Onu da sen biraz kendi sağına doğru
1: şöyle,
0: alırsan.
1: Evet, tamam.
0: Tam böyle. Onun ağzına yapışık olması gerekiyor aslında.
1: Öyle mi?
0: Benimkisi
1: tamam.
0: kadar yapışık olması gerekiyor.
1: Şimdi nasıl?
0: Evet. Bence daha iyidir sesin. Tamam. Nasıl Yasemin? Geliyor mu şu an sesi?
1: Ben şöyle biraz kaldırayım.
0: Evet. Evet. Şeyde ünlü oldun demişsin. Ne? Ekranı kararttım. Ne yaptım? Ekranı nasıl kararttım? Yapmadım böyle bir şey. Ekran karartma nereden çıktı o? Ne diyorsunuz sabah sabah? Ne anlatıyorsunuz acaba? Ne anlatıyorsunuz sabah sabah, bir anlatsanız da bana. 536-266-81-81 536-266-81-81 WhatsApp'a sizlere yazılı bekliyoruz. Filiz hocamız stüdyoda, bütün sorularımızı yanıtlayacak. Görüyorum ben de. Ben de gördüm. 4000 doların altında böyle saçınızı başınızı mı yoluyorsunuz? Oh oh deyip ellerinizi mi ovuşturuyorsunuz? Düşsün de toplayalım diye. Siz ne yapıyorsunuz? Belki bize yorumlarınızı aktarmak istersiniz. Filiz hocaya pek de bir altını soracağım. Petrol ne oldu biliyor musunuz? Savaş öncesi döneme geri döndü fiyatı. Madem geri dönecekti, biz bu kadar işlem hacmi niye yaşadık acaba? Dünyaya nasıl bir zarar verdi aslında? Ne gerek vardı tüm bunlara? Bunları da konuşacağım Filiz hocayla. Nefes kredisi. Her seferinde söylüyor ya, adının nefes konmasının da bir sebebi var. Yani sen bir nefes al, ayağa kalk da ondan sonra kendi kendine devam et demek. Ama o nefes kredisi diye bir nefes de daha alıp veremeden nasıl bitti? Bizim neye ihtiyacımız var? Biz bu teşvik işini becerebiliyor muyuz, beceremiyor muyuz? Bunların hepsini konuşacağız Filiz hocayla. Sizin soracak sorularınız olabilir. 536-266-81-81 536-266-81-81 Filiz Hoca iş dünyasıyla çok iç içe olduğu için ben daha ziyade kendisine içerideki gelişmeler üzerinden soruyorum. Ama makroyu çok yakından takip ediyor. Dolayısıyla siz buraları da sorabilirsiniz efendim. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabımda link paylaştım. Gelmek isterseniz sizi burada bekliyoruz. Bendeniz vasıtasıyla efendim. Doçent doktor Filiz Er Yılmaz'a sorularınızı, yorumlarınızı yönlendirebilirsiniz. Peki. Gel o zaman bence altınla başlayalım. Doğrudan altınla başlayalım. O ne öyle, ne yapmaya çalışıyor, nereye varmaya çalışıyor? Düşmüş 4000 doların altına. Madem evet. Düşecekti niye çıktı? Niye bu kadar insanlara umut verdi bu kadar? Böyle ooo ben yürürüm bununla dedi, insanlar yürüyemediler. Ne yapmaya çalışıyor bu altın hanımlar acaba ya?
1: Evet Süheyla, şöyle söyleyeyim. Yani geçtiğimiz perşembeden bu yana yani neredeyse 3 aylık gördüğümüz fiyatlama terse döndü. Neydi evet. O 3 aydır neyi görüyorduk? Petrol yukarı, altın aşağı. Petrol aşağı, altın yukarı.
0: Evet.
1: Savaş fiyatlaması bu. Bence bir korelasyon analizi yapsak %90'ın üzerinde. Yani 1'e yakın bir korelasyon çıkardı. Peki niye petrol aşağı gelirken altın yukarı gidiyordu? Hı-hı. Çünkü ya da petrol yukarı giderken altın düşüyordu savaşa rağmen. Güvenli liman gömleğini giymiyordu. Çünkü piyasa diyordu ki yani bu savaş çok uzun sürmeyecek. Orada bir belirsizlik yok. Kısa sürecek. O zaman güvenli limana çok da ihtiyaç yok. Ha illa bir güvenli liman olacaksa o altın olmasın da likitte kalayım, dolar olsun vardı. Biraz ağırlıklı güvenli liman talebini savaş belirsizliği sebebiyle dolar çekiyordu. Altın da çok hafif çekiyordu. Çok güçlü değil. Hı-hı. Fakat petrol yukarı gittiği için bu bir maliyet. Enflasyon yukarı gidecek. Faizler yukarı gidecek. Ki altının en büyük rakibi faiz. Altın Hı-hı. sürekli aşağı geliyordu. Şimdi perşembeden itibaren geçen hafta bu terse döndü. Petrol aşağı, altın aşağı olmaya başladı. Ve petrol çok ciddi aşağı geldi. Geçen hafta %8'e varan bir düşüş gördük. Peki ne oldu? Biz tam tersini bekliyorduk. Petrol aşağı, altın yukarı, hatta gümüş daha da yukarı. Sebebi FED. Altın ciddi bir FED baskısı altında kaldı. Geçen hafta çarşamba biliyorsun FED kararı vardı. Ve çok şahin bir FED gördük. FED ile birlikte dolar çok güçlendi. Yani 98'lerdeydi. Hatırlarsan seninle yayın yaparken hep diyordum ya söyle hani baktığımızda 98 böyle 100 arası gidip geliyor. Nereye kırarsa o tarafa gidecek demiştim. 100'ü kırdı, 101'e geldi. Şimdi bak 101'de dayanıyor. Eğer 101'i kırarsa çok hızlı 105'in yolu açılıyor. Önce 103'e o kadar hızlı gidecek ki sonra da 105'e gidecek. Dolayısıyla doların bu kadar güçlenmesi ve Fed'in 2% artıracağı fiyatlamaları altını çok ciddi baskıladı. Ha, bir miktar anomali de yok mu hala bence Şahin Fed'e rağmen bu kadar baskı? Bence var. Seninle yaptığım yayında da söyledim. Orada bir anomali var. Bu anomaliyi görüyoruz demiştim. O nedenle güçlü dolar Şahin Fed altını baskıladı. Altın şuna sevinemedi. Petrol aşağı geliyor, savaş bitti, göremedi diyebilirim genel olarak. Bir de şu var. Ağırlıklı olarak bu özellikle işte son dönemde SpaceX tarzı böyle büyük halka arzlar nedeniyle de çok güçlü ETF'ler tarafında bir çıkış oldu. Hı-hı. Dolayısıyla o ETF'ler tarafındaki çıkış da biraz teknik itibariyle burayı destekledi. Bir de teknik satış da var. Altın o kadar belli teknik desteklerin altına geldi ki 4500, o kadar hızlı 4400'e gitti. O kadar hızlı 4200'e gitti ki Süheyla, yani boşluklar o kadar hızlı geldi ki. Dolayısıyla hem teknik olarak ciddi baskı altında, bir de üstüne Fed gelince altında bunu gördük. Şimdi soru şu tabii. Daha düşüş devam edebilir mi? Evet, edebilir. Hele ki Fed'in ileriye dönük sözel iletişimini kaldırdığı bir ortamda benden bir şey beklemeyin. Veri ne diyorsa bakın veriye, anlayın. Ne yapacağımı oradan anlayın diyen bir Fed var. Bakın mesela bugün 15.30 PC datası gelecek, Mayıs ayı. Çok önemli, çekirdek taraf çok önemli, çekirdek aylık, çekirdek yıllık. Çünkü oradan savaşın ikinci etkileri enflasyonun çekirdek tarafına yansımış mı yansımamış mı anlayacağız. Bugün beklentisi bir veri piyasayı tabiri caizse darma duman eder. Altını 3500'lü seviyelere doğru, pardon, evet 3500 seviyelerin altına doğru getirebilir. Çok ciddi baskı yaratabilir altın tarafında.
0: Ne kadar sürede bekliyorsun bu 3500'ü?
1: 3500 derken şöyle, daha yanlış olmasın, 3600'lere doğru. Yani 3900'ün altına kırdığımız bir süreç olabilir. Bugün yanlış söyledim, özür diliyorum, çok iyi ki hatırlattın. 3950'yi gördük biz dün en son. 3950, evet. 3500 değil. Teşekkür ederim. 3950'nin altına gelir. Gümüş zaten daha da baskılı. Çok normal çünkü altın gümüş rasyosu altın lehine. O nedenle de Fed Şahin olacaksa, faizler daha yukarıda kalacaksa, bir de ECB tarafı da var tabii. ECB tarafında da tartışmalar bitmiyor. Orada da Eylül'de bir faiz artırma olur mu olmaz mı? Ben dün bir analiz yaptım, oturdum. Yani net bir şey söyleyemiyorum. Yani bir taraftan şimdi Lagarde'ın söylemlerine bakıyorum, üyelerin söylemlerine bakıyorum, datalara bakıyorum. Net gelir de diyemiyorum, net gelmez de diyemiyorum. Diğer verileri görmek gerekiyor ama gelebilir. Dolayısıyla söyle, hani bence bundan sonraki tartışma, savaş bitti ama bizim için de o geçerli. 23 Temmuz'da piyasa başladı tartışmaya. 23 Temmuz'da 40'ı 37'ye getirir, bir de üstüne aktif faiz indirir diyenler de var. Dün Sayın Fatih Karahan'ın söylemleri var. Ben şuna ikna oldum. Eylül'den itibaren eğer bu savaş biter, petrol fiyatları aşağıda gelirse ben Merkez Bankası'nın Eylül itibariyle aktif faiz indirimine başlayabileceğini, Temmuz'da da 40'ı 37'ye çekebileceğini düşünüyorum. Çünkü talep yavaşladı vurgusunun çok öne çıktığını görüyorum. Yani söylemeye çalıştığım şey şu. Piyasa savaş bitti, petrol fiyatları geri geldi. Peki çok hızlı savaş öncesi döneme dönebilecek miyiz? Faiz artışlarını silip hemen faiz indirimine mi başlayabileceğiz? Buralarda çok önemli. Toparlayayım. Altın ve gümüşte teknik olarak baktığımda ciddi bir satış baskısı var Süheyla. Ağırlıklı satış baskısının güçlü olduğunu görüyorum. Amerika'dan gelen veriler ağırlıklı bundan sonra, eğer savaş daha hararetlenmez, petrol fiyatları daha yukarı gitmezse, altın ve gümüşte ana fiyatlamayı Amerika'dan gelen veriler belirleyici olacak. O veriler ne kadar güçlü ekonomiyi gösterir, ne kadar enflasyonda katılığı, beklenti üstlüğü gösterirse o kadar baskı altında kalmaya devam eder. Benim genel beklentim şu, altında da gümüşte de yukarı giderken zorlanacak. Şu Şahin Fed durumu, konjonktür ortadan kalkmadan aşağı giderken de çok hızlı aşağı gidecek. Hele bir de bunu, şu senaryoyu da eklersem. Şu an benim bas senaryom değil. Hani şu an Amerika ile İran arasında evet, farklı haber akışları geliyor ama diyelim terse döndü. Biz bu anlaşmayı kabul etmiyoruz, imzalamıyoruz. Bir de onu duyarsak, bir de petrol tekrar yukarı giderse o senaryoyu hiç düşünmek istemiyorum yani. Altın gümüşte.
0: Bu senaryoyu ben hiç düşünmek istemiyorum diyorsun. Peki ne oldu da birdenbire bu kadar karanlık oldu her şey? Yani sadece bir tek faiz kararı mı? Yani o kadar vakit içerisinde Fed durmadan gümbür gümbür faiz mi artırıyordu? Her gün Fed'le mi kalkıyorduk? Ne oluyordu? Başka bir şey de olmalı Filiz Hocam. Neyi kastediyorum mesela? Çok enteresan değil mi aynı döneme denk gelmiş olması, altının düşüşünde? Teknoloji hisseleri, birazdan da daha detaylı bahsederiz dünyada, işte bu Magnificent Seven dediğimiz, muhteşem yedili dediğimiz, zaten o da gidemiyordu bir süre sonra. O SpaceX dört gözle bekleniyordu, işte kurtarıcımız süvari geldi, o süvari pek iyi gelmedi.
1: Evet.
0: Şimdi kaldıraçlı işlem yapan var, zorda olan var, borcunu çeviremeyen var. İlk satılan varlıklardan biridir altın, biliyorsun bu nevi durumlarda. Biz seninle de yayınlarda da daha önce konuştuk.
1: Evet.
0: Yani bu kadar borçluluk ortamında birdenbire herkesin aklına altının gelmiş olması da bana enteresan geliyor. Hı hı. Ama bu kadar çok pozisyon yığıldıysa altına, oradan çözülmesi de normaldir. Hı hı. Bak mesela böyle bir faktör de var. Bu ne kadar bir faktör? Ayrıca Çin faktörü var bir de. Hı hı. Yani merkez bankaları altın almaya devam ediyor.
1: Evet.
0: Ama bu süre içerisine bakıyoruz mesela dolar altın ters korelasyonu üzerinden savaş kime yaradı dersen, Çin'e yaradı savaş, çok net. Ortada dış ticareti patladı gitti, yani daha da patlayacak belli. Bu evet. kadar ihracat. Biz orada petro yuanı konuşurken bir baktık, aslında bütün mesele sino dolar olmuş. Çin sayesinde dünyaya dehşet bir dolar basılıyor.
1: Evet.
0: Aldığı bütün o şeyle, ihracatı, mal verdim, para aldım, nereye koyacağım? Tahvile koyacağım, mal verdim, para aldım, nereye koyacağım? Finans piyasalarına basacağım.
1: Evet.
0: Altına basmıyor belli ki bir şekilde.
1: Evet. Şöyle söyleyeyim, şimdi bence altın ve gümüşün büyüsünün bozulalı çok oldu. Ne zaman bozuldu? Şimdi çok böyle bir buçuk yıldır çok hızlı bir şekilde giden, önce altın gitti. Fed'in faiz indirim sinyali gelince, faiz indirimlerine başlayacak sinyali gelince, yaklaşık bundan 1,5-2 yıl önce altın yükselmeye başladı. Gümüş çok sonradan takip etti. Gümüş çok yatayda kaldı. Altın gitti, 3500 doları gördü, 3600 doları gördü. Gümüş yerinde saydı. Ne zaman gümüş sahaya çıktı? Altın gidemeyince, yani 3600'lerden 3200'lere gelince, bu kez yatırımcı kendine bir alternatif aramaya başladı o dönemde. İşte o dönemde de ucuz kalan gümüş, gri kardeşler, platin ucuz kaldı ve bu kez gümüşe yöneldiler. Ve dolayısıyla belirli bir noktaya geldi ve öyle bir FOMO çalıştı ki Süheyla, bir momentum trade'i çalıştı. Artık bak 2020 yılından sonra piyasalarda ağırlıklı yatırımcının istediği şey momentum. Momentumu görmediği yere gitmiyor yatırımcı. Özellikle pandemiyle birlikte buna biraz alıştı. Altında momentum trade'ini yaptı. Üstüne geldi gümüşte momentum. Hatta biraz platin bazı dönemlerde, paladyumda da momentum trade'ini yaptı. Bu momentum trade'i dediğimiz trade türünde FOMO çok etkili oluyor Süheyla. FOMO para girişi yaratıyor, para girişi yukarı çekiyor. Tabii bir de buna kaldıraçlı pozisyonları da eklediğin zaman, özellikle gümüş tarafında, bu etki, momentum trade'i daha güçleniyor. Dolayısıyla momentum trade'ini gördüğünde, yani çok temeli de bence bakmadan, belirli düzeyde üzülmeyecek kadar hep pozisyon almak gerekiyor. Aksi takdirde kaçırıyorsun hareketi çünkü.
0: Evet.
1: Yani ben buradan girmeyeyim, bu çok yükselti dediğinde, tabii orada da üzülmeyecek kadar çok kademeli giriyor olman lazım. Stop loss'ların çok iyi. Ben mesela yaptığım yayınlarda mümkün mertebe gerek gümüş, gerek GMSTR, gerek altın, gerek altın S1'de de 125 TL'leri gördük biz. Hep evet. momentum trade'i yakalayacak kadar, trendde olacak kadar kademeli alım, ama stop, dediğim gibi stop disiplinini de çalıştırarak, haber akışlarını ve piyasayı çok yakından takip ederek hep mümkün mertebe, tabiri caizse, iyi para kazanmaya çalıştık yatırımcılarla. Yakından takip ettim, yatırımcılarda da öyle. GMSTR'de, altın S1'de çok iyi paralar kazandık gerçekten. Dolayısıyla orada işte çıkma dönemini iyi takip etmek lazım. Düşüş hızlı geliyor. Sonra ne oldu? Tam tarihi hatırlamıyorum. Bundan herhalde savaştan bir ay, bir buçuk ay önce ciddi bir düzeltmeydi. Normal, çünkü FOMO'nun getirdiği bir etki vardı. 120 dolarlara kadar giden bir şeyden bahsediyoruz. Gümüşten bahsediyoruz. Şaşırtıcı değildi bu. Orada işte getirilen kaldıraçlı pozisyonlara teminatların artırılması o düzeltmeyi tetikledi. Gümüş önce düştü, sonra altın düştü. Sonra dedik ki Süheyla, seninle yaptığımız yayınlarda da hep şunu söyledik. Dedik ki altın daha güçlü toparlar. Fakat gümüş o kadar toparlayamaz. Niye toparlayamaz? Gümüş zaten şeytanın metali. Likit bir piyasa değil. Tarihsel olarak baktığında en yüksek seviyeyi gördükten sonra ciddi düzeltmediğinde bir daha toparlayamamış belini. Ama altın öyle değil. Güvenli liman var. Merkez bankaları alıyor. Fed 2 ya da 3 tane faiz indirecek. O, savaş yoktu o dönemde. O evet. nedenle yani bir 5600'lere kadar gider, ama daha yukarısı olur mu? Onu bilemeyiz dedik. Ama ne oldu? Fed daha faiz artırımına, daha savaş gelmeden bir türlü altın 5200'ü geçemedi. Yatırımcı sıkılmaya başladı. O dönemde de yapay zeka kaynaklı, gerek bizde Hatırlayalım ilk dönemi ciddi yabancı girişiyle dolar bazında %25 kazandırdı borsa. Hı-hı. Serbest fonlar, HSYF'ler. O zaman yatırımcı diyor ki ben niye altında kalayım? Amerikan borsasına giderim. Gitti zaten. İşte Kozbi var şeyde Asya tarafında. O tarafa gidenler var. Hı-hı. Bizde borsa İstanbul'da çok iyi gidiyordu yabancı girişiyle. Hep bu tarafa gitti. Yatırımcı sattı bu tarafa gitti. Altın almak ben mesela çok iyi hatırlıyorum. Altın alalım mı ya? Bakın sizin altın pozisyonunuz azdı. Biraz istiyorsanız toparlayalım. Yok hocam gerek yok. Biz bu şeylerde fonlarda iyiyiz. Bir bakalım sonra bakarız altına. Altının gittiği yok ki şekline dönüştü. Zaten orada bir küskünlük vardı. Üstüne savaş geldi. Savaşta normalde herkesin bildiği ezberler aslında bozulmadı da bence. Çünkü olan şey sonuçta uzun sürmeyecekse güvenli liman talebine de çok güçlü ihtiyaç yok. Dolayısıyla belki orada birazcık daha fazla güvenli liman gömleğini giymesini beklerdik. Orada dolar ön plana çıktı. Dolar giydi. Birazcık çaldı altından rol. Dolayısıyla yatırımcı ikinci kez küstü Süheyla buna. Sonra ne oldu? İyi haberlerde bak gümüş gene gitti. Yani bu savaşla ilgili gelen işte Hürmüz açıldı açılıyor. İran kabul etti edecek. Ama altın yine gidemedi. Yani 4800'ün üstüne yanılmıyorsam bu savaş döneminde biz 4850'nin üzerini göremedik. Ama gümüşte gördük 80 dolarları. Şimdi ne oldu? Yatırımcı daha da küstü altın gümüşe. Bu kez bir baskı bekliyorduk. Bence çok da iyi bile tutundu aslında kötü haberlerde. Sonra tabii Süheyla şey meselesi var. Artık bu dediğim gibi üstüne Şahin Fed gelince belli destekleri hızlı kırınca belli pozisyonlardan büyük oyuncuların hızlı çıkmasıyla birlikte baskı daha da arttı diyebilirim. Şimdi hele ki bu saatten sonra yani özellikle Fed tarafında tutunma olmadan çok zor. Mesela bir örnek vereyim. Deutsche Bank diyor ki Fed hiçbir şey yapmazsa yani hiç ne indirir ne artırır olmazsa burada 4800 doları görürüz diyor sene sonunda. Ama Fed faiz artırırsa diyor bir tane bile ya da iki tane 3800 belki daha aşağılara gidecek bir altın olabilir var. Dolayısıyla genel olarak baktığımızda temel fiyatlama bu yönde. Şimdi burada şu soru çok soruluyor. Ya altının düşmesinin sebebi merkez bankaları satıyor. Sattığı için böyle oluyor. Bizim merkez bankamız çok burada ön plana çıkıyor. Dönem dönem hani bu ilk savaş döneminde altın swap'ı yaptığı dönemde altın sattığı dönemler de oldu. O dönemde de piyasalar kapalıydı, likitti. İşte bizim merkez bankamız sattığı için piyasayı öyle bir global anlamda söylüyorum etkiledi ki altın çok ciddi düştü. Bizim bazıları böyle diyor. Bizim merkez bankamız satıyor o nedenle altın düşüyor. Değil. Aksine Çin verilerine baktığımızda Çin yani yaklaşık 20-21 aydır aralıksız almaya devam ediyor. Bir de onlar almasaydı belli desteklerde zaten tutunamaz. Bak şu an 4000 doların üzerinde aşağıya da geldi ama en azından 3950-3960'larda tutunmaya çalışıyor. Merkez bankaları oluyor ama şöyle bir gerçeklik de var. Merkez bankaları da biraz hani Çin ve Asya gibi onlar biraz daha jeopolitik bakıyorlar bu meseleye. Politik bakıyorlar ama onun dışındaki merkez bankaları yatırımcı gibi davranıyorlar. Altının düşmesini bekliyorlar. Dipten alıp yukarı gittiğinde pozisyon artırıyorlar. Daha da fazla pozisyon artırıyorlar. Onun için genel olarak yani altındaki durum bu. Psikolojik etkinliğinde burada ben psikolojik yatırımcı davranışının da etkili olduğunu düşünüyorum. Küsme olayı FOMO'da nasıl coşku varsa küsme olayının da biraz fazla baskıladığını düşünüyorum altına açıkçası.
0: Yani özetle sen bize diyorsun ki coşarken herkes de ay ben bu treni kaçırmayayım korkusu vardı. Ne güzel parti var ben bu partiyi kaçırmayayım korkusuyla peşine düştüler. Şimdi de herkes küstüğü için evet. Küsenlerin sayısı artıyor. O küskünlerle birlikte altına da teveccüh yok Süheyla. O yüzden ben 3800'leri görürsem benim için sürpriz olmaz dedim evet. Mi demedim mi?
1: Evet evet dedim.
0: 3800'ü görürsem benim için sürpriz olmaz dedim. Ne kadar süre içerisinde bekliyorsun bu 3800'leri?
1: Süheyla şöyle burada şey çok önemli. Şimdi aşırı satılan teknik olarak bir altından bahsediyoruz. Hı hı. Amerika'dan gelen veriler bunu belirleyecek. Şimdi bugün mesela beklenti altı bir veri geldi. Çekirdekte hı hı. Daha böyle beklentinin altında bir durum gördük. Biraz tepki verir. En azından 4000 üzerinde tutunur. Şimdi yakında tarım işi istihdam geliyor. Amerika'nın enflasyonu geliyor. Tamamen veriler ve savaş belirleyici olacak. Verilere göre gidecek. Onun için kötü veriler... Yani yükselirken daha yavaş yükselen düşerken daha hızlı düşen bir altın gümüş bence söz konusu olur. Mesela gümüş de 45 dolarlar hedefe girdi. 55 doların altı hızlı 45'e gidecek bir gümüş demek mesela. Onun için tamamen verilere bakacağız. Verilere göre hareket edecek bir altın ve gümüş olacak bence.
0: Evet pek. Gel biz reklam arasına gidelim. Arada konuşmaya devam edeceğiz efendim. Farklı konularımızla birlikte size geri döneceğiz. Gelmek isterseniz bekleriz. Arada yazabilirsiniz de bize. 536-266-8181 536-266-8181 WhatsApp'a sizleri yazılı bekliyoruz. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link paylaştım. Gelmek isterseniz buradayız. Canlı canlı izleyebilirsiniz efendim. Ben Deniz vasıtasıyla Doçent Doktor Filizer Yılmaz'a sorularınızı, yorumlarınızı yönlendirebilirsiniz.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB E-Solutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Reklam.
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
0: Reklam.
2: Şimdi Access'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Access'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.
3: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam
4: SOA. Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
0: Reklam.
1: Bloomberg HT Radyo.
5: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam ediyor.
6: Siz radyoda reklamları dinlerken biz Merkez Bankası'nın altınlarını konuştuk. Peki şimdi ben borsaya gel Süheyla diyorsunuz. Tamam geleceğim efendim, borsaya da yavaştan geleceğim. Bir sorayım mı sana? Şimdi ben diyelim ki uzun vadeli yatırımcıyım. Şu an ellerimi ovuşturmalı mıyım? Yoksa ben daha çok uzun vadeli yatırımcı mı olurum? Kısa vadeliysem eyvah eyvah eyvah diyorum. Kurtulmak istiyorum. Ne yapayım, ne edeyim ben? Ya da tam tersine başka şeyler mi söylersin bana kısa vadeli olsam da?
7: Şöyle söyler. Yani kısa vadeli, tabii kısa vadeli tarafta şu an yani çok alım için ciddi bir şey yok, konjonktür yok. Yani bana diyor ki hareket 4020'nin üzerini gör, ondan sonra bir long pozisyon. Üzerine 15 dakikalık kademeli, ama bu bir trend dönüşü değil yani. Trend dönüşü için bizim kabaca 4225 dolar üzerine görüyor olmamız lazım. Ama 4020 üzerinde ne yapabiliriz burada? Biz bir kademe alım bu noktada yapabiliriz. Kısa vadeliler 3968 üstü kaldığı sürece pozisyonlarını tutabilirler. Ama 3968 altında ve hatta işte 4020 dolarlara geliyor, buraya geçemiyorsa, 3968'in altına gelmiyorsa da birazcık pozisyon azaltmakta bence bu noktada fayda var.
6: Evet. Tamam. Ben de ses gitti. Ay öyle pardon. Mi? Ben de gitti. Tekrar alabilir miyim
7: tabii,
6: hocam senden?
7: Şu an için baktığımda 4020 dolar söyle.
6: 4020.
7: Evet, geçilmeden burada kısa vadelinin long pozisyon ya da kademeli alım yapması uygun değil. 4020 üzerini görürse eğer bence bir kademe alım denemesi yapabilir bu noktada. Peki satışta 3970 üzeri kaldığı sürece elindeki pozisyonları tutabilir. 3970 altına gelmeye başladığında artık kademeli pozisyon azaltabilir. Veya şu üçüncü taktik şu olabilir. 4020'lere geliyor, buralardan geri dönüyorsa yine kademeli pozisyon azaltımı yapabilir. Yani şu an kısa vadeli de hızlı ne al ne de çok güçlü sat bölgesindeyiz aslında genel olarak bakarsak. Hatta bence teknik olarak şimdi bugünkü Amerika'dan veri gelecek. Amerika'dan bu veriyi görmeden burada
6: hiçbir şey yapmasınlar
7: açmak doğru değil. Hatta veriyi görüp ona göre hızlı aksiyon almak bile bence çok önemli. Bence elinde yani altın trade edenlerin bugünkü ekran başında geçiriyor olmaları lazım. Neden bir de biliyor musun Süheyla? Kevin Warsh sonrası ilk gelen önemli veri bu Amerika'dan. Evet, PMI verisi geldi. Hizmet PMI geldi. Bileşik PMI, S&P, üretim PMI çok güçlü geldi. O da çok etki yarattı. Dolar endeksini ciddi yukarı çekti. Şimdi bugünkü veri enflasyon olduğu için ve Fed'in ağırlıklı odaklandığı yer olduğu için normale göre piyasa oturana kadar bugün çok büyük, beklentinin çok üzerinde ya da çok altında bir veri ciddi bir olumlu ya da olumsuz volatilite yaratabilir bugün. Onun için böyle bu biz Warsh'ı anlayana kadar, piyasayı anlayana kadar bu volatilite güçlü olur. Onun için bugün ekran başında geçirsinler kısa vadeler.
6: Alert olun dedi size, evet. Filiz hocamız. Dikkatli dikkatli izleyin dedi. Altınız ne oluyor ne olmuyor. O zaman bitti şimdi bu süper döngü, öyle mi?
7: Şimdilik öyle görünüyor Süheyla. Çünkü şahin bir Fed var. Hayır, burada bence görsek görsek neyi görürüz? Savaş bitti, petrol fiyatları geri çekildi. En fazla hiç faiz artırmayan ama sabit tutan Fed var. Şimdi Bank of America'nın bu arada bir tane raporu vardı. Dün değil, ondan önceki gün. Dedi ki Fed 3 tane faiz artıracak bu sene 75 bas puan. O da çok baskıladı altını. Evet. Şimdi ben takip ediyorum piyasayı. Çok sinirlendi. Özellikle bu Amerika'da pozisyonu olanlar. Hadi canım oradan Bank of America çok sinirlendiler bank, çünkü ciddi satış getirdi ABD endekslerine. Zaten orada bir sıkıntı var. AI kaynaklı satış var. Bir de Bank of America'nın bu şeyi gelince, raporu. Dolayısıyla burada şimdi Fed ne yapacak? Bence burada kritik soru şu. Benim bas senaryom, kör topal bu anlaşma gidecek. Ben öyle düşünüyorum. Amerika buradan çıkmak istiyor. Hı hı. İşte bugün de açıklama yapmış Trump. İran diyor çok büyük tavizler veriyor. Pek öyle görünmüyor karşıdan. Kaybedenin Amerika olduğu açık. Açıkçası Amerika bir şekilde çıkmak istiyor ve bir şekilde çıkacak kör topal. O öyle anlaşılıyor. Bence Amerika taviz veriyor gibi görünüyor. Bir nükleer kaldı taviz vermediği. Oradan da verirse artık. Yani şimdi sen bana sormuştun ya, fon meselesi var. Ben orayı kaçırmışım Süheyla, dedim sonra sana.
6: Evet.
7: Fonda taviz veriyor. Yaptırımlar konusunda taviz veriyor. Dolayısıyla işte nükleer tarafı oradan zaten taviz. Muhtemelen hani veremeyecek. Ama işte orası çok kritik. Yani sözün özü, petrol fiyatları geriledi. Mesela bir diğer tartışma konusu şu. Petrol nereye kadar geriler? Mesela ben bir analiz yaptım Süheyla. Analiz diyor ki eğer olur da gerçekten hani bu savaş biter, üstüne bir de İran altyapısı ciddi zarar almamışsa ve Hürmüz beklediğimizden daha, gene yavaş olacak ama beklediğimizden daha hızlı tam kapasiteye doğru ya da işte kapasitesini arttırabilirse, eski seviyelere, yani o savaş öncesi seviyeleri test etme olasılığı var. Orayı test etmek isteyebilir petrol. Dolayısıyla ben bir geçen hafta sunum yaptım. Geçen hafta yaptığım sunumda yaptığım çalışmayı sundum. Hatta tartıştık. Hatta kendisi de bu arada selam olsun. Bizi de dinlediğini söyledi. Eskon CEO'su Onur Ünlü Bey. Onur Bey'le de konuştuk. O da çok değerli görüşlerini anlattı. Dolayısıyla ben de biraz şu noktadayım. Piyasa ikiye ayrıldı şimdi. Bir kesim ECB taraftarı, diyorlar ki yok, bu petrol fiyatları biraz fazla iyimser. Niye bu kadar iyimser? Çünkü İran'ın yaptırımlarının kaldırılacağını diyorlar piyasa. Çok güçlü fiyat diyor, işte Çin çok güçlü. Petrol ithal etmedi. Körfez'deki ülkeler bir yolunu buldu. Bir şekilde yan yollarla ihracat da yaptılar. Onun getirdiği etki de var deniyor. O nedenle yani buralar bu aşağı geliş devam edebilir. Bir kesim diyor ki hayır, bu fazla risk primi hızlı kalktı petrol fiyatları üzerinden. Bu biraz daha yukarı gidebilir veya daha aşağı gelemez diyenler var. Ya benim kafama yatan, aklıma yatan, yani ben 70 dolarlara, hatta biraz altı bile, 68 dolarlara doğru bile eğer bu anlaşma devam ederse gidilebileceğini düşünüyorum. Hatta yaptım yine baktığım analizde 62 dolarlara, bu çok iyimser bir senaryo ama onu söyleyeyim. Yani şu an bende bas senaryo değil ama 68 dolarlara kadar, 70 doların altına gelebilecek bir petrol fiyatı var. O zaman şunu tartışacağız. Fed, ECB ve örneğin bizim Merkez Bankamız. Faiz artırmaktan, bizde değil de Fed için, faiz artırmaktan vazgeçer mi? İki, indirir mi konusu var. Orada da şu tartışılıyor biliyorsun. Kevin Warsh güvercin miydi yoksa Şahin miydi? Fed mi Şahin'di, Kevin Warsh mu Şahin'di? Elini mi sakladı yoksa Kevin Warsh nokta grafikte görüş belirtmeyerek sadeleştirme mi yaptı? Yani söylediği şeyi mi yaptı? Forward guidance yapmadı mı? Şimdi burada da o tartışma var. Veya Kevin Warsh'un yapay zeka kaynaklı verimlilik enflasyonu düşürecek, buna gerçekten inanıyor mu acaba? Dolayısıyla bunun enflasyonu aşağı getireceğini, o nedenle kısa vadeli faizleri aşağı getirip tahvil tarafında uzun vadeliler zaten yapısı gereği de borçlanmadır, işte yapay zeka borçlanmasıdır, işte ülkenin borçluluğudur, bu gibi nedenle daha yukarıda kalarak asıl sıkılığı işte uzun tarafla mı yapacak, kısa tarafı aşağı mı getirecek gibi tartışmalar var. Yani gerçekten hani o metne de konulan yapay zeka itişli arz ya da verimlilik büyümeyi artırdığında dezenflasyonu olacak mı gerçekten? Ya da öyle olmasa bile Kevin Warsh buna inanıp faiz indirecek mi ya da faiz artırmayacak mı? Yani sözün özü şu. Bundan sonraki sürede gelecek veriler, işte savaş, petrol fiyatları nerede dengelenecek? Bunlar çok etkili olacak ama ben şunu görmeye başladım. Bu anlaşmayla birlikte, petrol fiyatlarının geri gelmesiyle birlikte piyasa makroekonomik veriler tarafını daha güçlü fiyatlamaya başladı. Ana fiyatlama orası olmaya başladı Süheyla. Çok etkili oldu. Bir de üstüne işte dediğim gibi Fed belirsizliği, ileriye dönük söz iletişim yapmayan Fed gelince volatilite de artıyor tabii.
6: Bu arada pek tabii şunun da etkisi olabilir, belki senin değerlendirmeni rica edeyim pek tabii. Şimdi istisnai durumlarda, yani kısa süreceğini bildiğin durumlarda işte o elin günahı olmaz gözüyle bakılıyor. Yani işte o açıklanan verinin işte geçici bir durumdu. İşte enerji bağımlısıydı. İşte petrol fiyatları yüksekti. Sonrasında her şey normalken, yani denizin çok süt liman olmasına gerek yok da, biraz daha böyle dalgası durulduğunda bakalım neymiş kısmını,
7: evet,
6: dünya bir yere kadar tolere edebiliyor. Edemediği yerde zaten resesyona giriyoruz.
7: Evet.
6: Sen gerçekten petrol fiyatlarının bu kadar geriye gelmesini bekliyor musun? Neden soruyorum? Şimdi yüksekken ABD'nin çok işine geliyordu. Yani savaşı kim başlattı? ABD. Petrolü kim sattı? ABD. Avrupa'da LNG satışlarını kim tavana çıkardı? ABD. Evet. Şimdi çok o en yüksek seviyelerinden çok güzel varil petrollerini sattı. Ha içeride vatandaşı galonunu benzinin 5 dolardan almış. Ne olacak canım? Ara seçime daha çok sar. Ara seçim gelsin bakarız o zaman. Ama dışarıda şimdi İran uzun zamandır istediği ve zaten kendi belini büken özgürlüğü elde etti. Dışarıda rahat rahat şimdi petrolünü satıyor Asya tarafına. O da çıktı varil petrolleriyle. Yine işte yetmiş. Ama çok ciddi stoğu vardı İran'ın.
7: Evet.
6: Çok ciddi stoğu vardı. Yani bir yerde şimdi birinin tamam. Yani daha iyinin düşmanı. Birinin oyunu bozması gerekecek. Ya bu kadar varil petrol tamam satalım. Asya'nın ihtiyacı var da. Böyle ucuz ucuz gidiyor petroller.
7: Evet.
6: Yani birinin oyunu bozması gerekecek. Bozar mı biri yoksa çok acı çekti yok artık. Yani bozacak söyle işte Asya'da ucuz ucuz alacak. Ne yapsın yani dünya ölsün bir resesyona mı girsin? Ne istiyorsun sen de diyebilirsin.
7: Yani orada şimdi genel olarak hani petrolün bu kadar hızlı geri çekilmesi anlattığım nedenler var. Bunlardan evet. biri de petrol arzının beklenenden daha güçlü olabileceği beklentisi de var. Hani burada oyunu bozsa OPEC artı bozabilir. Yani onun genel stratejisi. Arzı kısıp fiyatı daha yukarıdan çekmek. Ama son dönemde bu Amerika ile olan müttefik sebebiyle çok hani Trump'ın tersine değil de Trump'ın istediği şeyleri yapan bir OPEC artı var. Yani çok ciddi kıssa da o arzı çok ciddi kısmayacaktır diye düşünüyorum. Tabii orada bir belirsizlik var Süheyla. Yani mesela orada ana anlaşmazlık konusu şu. Yani tamam İran'a bu kadar anlam yüklüyorsunuz da İran'dan ne bekliyorsunuz? İran'ın bütün altyapısı gitti. Ne kadar petrol arz edebilir ki diyenler hala var. Ciddi orada sıkıntı oldu. Onu hani savaş bittikten sonra orada hasar tespitini anlayacağız diye düşünüyorum. Hı hı. Bir de şu var. Petrol talebi beklenenden daha yavaş olacak. O nedenle de petrol fiyatları daha aşağıda kalacak beklentisi var. Büyümelerin yavaşlaması hasebiyle özellikle. Amerika tarafında değil artık dünyada büyümeye baktığınızda tek bir dünya yok artık. Yani Amerika farklı bir dünya, Çin farklı bir dünya, Avrupa farklı bir dünya. Yani büyüme açısına baktığımızda evet tamam bir tane küresel büyüme tahmini veriyoruz ama Amerika hala güçlü dediğin gibi. Yani hem yapay zeka hikayesi var hem dediğin gibi enerji ihracatı çok arttı. Çin'e bakıyoruz yine savaştan büyüme anlamında en az etkilenen ülkelerden biri. Hala temel olarak 2026 büyüme tahmini %4.65'i var. Avrupa burada çok etkileniyor. Bizim gibi enerji ithalatçısı ülkeler çok ciddi etkilendi, hasar aldı burada. Onun için de ama genel olarak petrol talebinin birazcık daha beklenenden az olabileceğine ilişkin bir beklenti var. O ne evet. kadar az olabilir? İşte onlar biraz belirleyici olacak bence.
6: Özetle efendim Filiz hocamız diyor ki altında yönü aşağıya bekliyorum. 3800'ü görsem beni şaşırtmaz. Petrolde de aşağı yönlü seyir bekliyorum. Orada da 68 mi görsen seni şaşırtmaz.
7: Evet 68'e gelebilir.
6: Evet 68'i görsen beni şaşırtmaz. Her ikisinde de aşağı yönlü seyir bekliyorum ben dedi bu konjonktür içerisinde. Ve her seferinde meseleyi bir şekilde ya FED'e ya ABD'ye bağlıyor haliyle. Böyle bir ortamda peki dolar endeksi 101 seviyesinde Süheyla bak biraz daha buralarda tutunsun. 105'i kırması işten değil. O kadar hızlı gidecek ki 103'lere, 105'lere şaşıp kalacağız dedim. Dolar, güçlü dolar ABD'nin işine gelmiyor. Ama güçlü de kalmaya devam ediyor. Biz evet. bunun euroya da etkisini görüyoruz. Bak bakıyorum şimdi 1.13'lerde.
7: Evet.
6: 1.13'lerde ki bizim ihracatçımızın hiç hoşuna giden bir seviye değil 1.13. Evet.

0: dolarda peki oyunu değiştirecek bir şey olabilir mi? Yoksa onda da ne kısası ne ortası ne uzunu sen seçimlerden önce böyle bir geri çekilme bekleme mi dersin? Yo alakası yok sen bir 98'den aşağıya gelsin geldiği gibi o tarafa doğru gider mi dersin? Güçlü dolara neden bu kadar göz yumuluyor? Nedir görüşün?
1: Tabii önce şu altın konusunda şunu söyleyeyim. Hani Amerika'dan gelen veriler eğer beklenenden daha yumuşak olursa enflasyonda, büyüme o kadar güçlü olmazsa veya iş gücü piyasası olursa altın toparlar Süheyla. Yani tamamen aşağı gider noktasında
0: Ne
1: değilim.
0: kadar toparlar?
1: Valla şöyle söyleyeyim, benim sene sonu beklentim 4850 dolar şu an. Yani gidip gidebileceğimiz yerin orası. O da hani Fed'in belki en fazla bir faiz artırdığı ortamda. Hatta böyle artırmadığı bir senaryoda diyebilirim yani. Ama benim bas senaryomda şimdilik bir faiz artırımı var Fed tarafında. En iyi senaryo hiçbir şey yapmadı. Ben indirim beklemem. 68 dolara da gitse petrol tarafı, Amerika'da şu an için indirim beklemiyorum açıkçası. Şimdi gelelim dolar meselesine. Şimdi bu arada şunu da söyleyeyim, dolara bağlayınca petroldeki bu kadar baskının bir diğer önemli sebebi de güçlü dolar. Dolarla ticaret yapıldığı için, dolar maliyeti arttığı için petrol biraz o nedenle de aşağı geldi son dönemde. Onu da söyleyeyim. Şimdi burada her şey Amerika lehine. Yani büyüme Amerika lehine. Avrupa ile kıyasladığımız zaman Avrupa ilk çeyrekte çeyreklik bazda daraldı. Yıllık büyümesi 1,2'lerden 0,8'lere geldi. Amiral gemi Almanya'da çok ciddi sıkıntı var. Ülke bazında baktığımızda PMI'larda daha da Almanya ve Fransa negatif ayrıştığını görüyoruz. Onun için büyüme farkları Amerika yukarı gidiyor. Euro bölgesi aşağı geliyor. 2,2 Amerika'nın beklenen büyümesi. Bu doları güçlü kılıyor. İki, faiz farkları çok güçlü Amerika'da ECB ile aradaki fark açıldı. 3, 2 faiz artırımı, 3 faiz artırımını fiyatlıyor piyasa belki. Şu an evet piyasa 40 bas puanlık artış fiyatlıyor. Bir tane diyor Ekim'de gelir diyor. Eylül'de gelir. Bir de böyle Mart'a atmış piyasa bunu. Ocak gibiydi böyle. Şu an Mart'a doğru atmış ikinci faiz artırımını. Fed'in daha güçlü bu son hem Kevin Warsh hem son gelen projeksiyonlar nokta grafikle ECB'ye göre daha güçlü faiz artıracak ve faiz farkları da Amerika lehine. 3 dolar güvenli liman gömleği giyiyor Süheyla. Yani altın giymiyor onu. Dolayısıyla işte mesela ne zaman giymiş çok ilginç. Amerikan hisselerine satış geldi. SpaceX aşağı gitti. Bu kez herkes borsadan çıkan, altından çıkan dolara gitmiş. Bir de güvenli liman gömleğini giyince şu an her şey dolar lehine. Peki orada daha gevşemeyi görmemiz için bizim ne olması lazım? Hani büyümelerde kısa vadede yapısal çok büyük değişiklik beklemem ama faiz farklarına bakarım. Yani Fed örneğin bir değil hiç faiz artırmadığı bir süreç olur mu? İndirme benim senaryomda yok ama hani diyelim ki ona döndü. Sanmıyorum. Bu durumda tabii ki dolarda zayıflama olur. Euro tarafında da şöyle bir durum var. Yani Avrupa faiz artırabilir fiyatlamaları güçlü Eylül'de. Piyasa bir 25 bas puan artış bekliyor mu? O kadar büyümesi zayıf yapısal olarak ve faiz farkı Amerika lehine ki Euro onu o gücü alamıyor faiz farkından. Dolayısıyla da burada tamamen yine Amerika'dan gelen veriler ve buna bağlı Fed'in ne yapıp ne edeceği bence ilk etapta kısa vadede doların tarafını etkileyecek. Peki gelelim şu meseleye. Şimdi ben de bu savaş biterse Trump ve ekibinin iki tane kırmızı çizgisi var piyasa fiyatta. Biri dolar, biri de Amerikan 10 yıllıkları. Dolar çünkü neden? Diyorlar ki biz imalat sanayini küllerinden yeniden dolduracağız. Bunun için önce bir imalat sanayini bir Çin baskısına bir kapatmamız lazım. Çin geliyor bize mal satıyor. O kadar ucuza satıyor ki bizim üretmemizin anlamı yok. Biz daha maliyetli üretiyoruz. Bizdeki üretici gidip Amerikan malını değil Çin malını alıyor. O zaman Çin'i bir dışarı atmamız lazım. Tarifeyle bunu yaptılar, attılar. İki, şimdi sadece içeriye mi üretecek imalatçı? Böyle mi toparlanacak? %20'nin altına düşmüş bir Amerika'da imalat sanayinden bahsediyoruz. Nasıl olacak? Dünyaya ihracat yapması lazım. Bunu nasıl yapacak? Doları zayıflatarak. Daha görece hani dediğimiz o rekabetçi kurdan yararlanarak bunu yapıyor olması lazım. Özellikle buraya çok dikkat edin. Çünkü dış ticaret açığını kapatmak istiyorsun. Sadece ithalatı azaltarak değil, ihracatı artırarak da bunu yapacaksın. O zaman doları zayıflatman lazım. İşte o nedenle de şu seviyeler ne Amerikan 10 yıllıklarında ne dolarda Trump ve ekibinin başa geldiğinde hayal ettiği seviyeler değil. Ama şu an savaş olduğu için bir şey yapamıyor. Ama savaş biterse onun elinden geldiğince icabına bakacaklardır diye düşünüyorum bu noktada. Ama orada da son kez şunu söyleyeyim. Ne kadar icabına bakabilir? İşte mesela ne diyor Trump? Tamam ben büyümeyi etkilemiyorum. Yüksek büyüme olsun. Ama hiç değilse Fed faiz indirsin ki dolar aşağı gelsin diyor. Tahvil faizleri aşağı gelsin diyor.
0: Peki şimdi bu teknoloji balonu var patlayacak söylemleri daha da artmaya başladı. burada SpaceX'in durumunu görüyoruz. İşte burada fiyatının ihaleye çıktığı dönemin altına gerilemiş olması, kendisinin tahvil ihracına çıkmış olması, üst üste gelen şeyler var SpaceX tarafında. Sanki böyle kurtarıcı süvari gibi bekleniyordu. Oradaki işte hezimet demek ne kadar doğru, o sen bizim için değerlendirirsin. Bununla birlikte bu sesler daha çok yükselmeye başladı. Hı hı. Bir balon vardı, o balon patladı ve bu işin sonu hiç iyi bir tarafa gitmiyor sesleri daha da yükselmeye başladı. Bununla birlikte bakıyorum mesela, yok muydu ya finansalları gelecekti diye. Sen anlatırken bir taraftan gözüm o taraftaydı Filiz Hocam. Macron'un finansalları geldi. Orada bakıyorsun mesela, gelire bakıyorsun. Bir önceki yılın aynı dönemine göre 11.3 milyar dolardan 50 milyar dolara bunu çıkacağını bekliyor. Beklenen bu mesela. Kendi o kazancıyla birlikte, açıkladığı kazancıyla birlikte S&P 500 vadelileri de efendim buradan bir destek görüyorlar. Yani ya söyle, eskisi gibi işte, yani 2025'in sonundaki gibi bir düştü işte. İnsanlara düşükten toplamak için fırsat olacak bu. Bak herkes de nakde döndü. O nakit işte borsaya gidebilir şimdi, hazır bu kadar. Herkes geriye doğru çekilmişken, istenen fiyatlar yakalanmışken bir dersin. Başka bir şey mi görüyorsun? O tarafta ne görüyorsun?
1: Evet Süheyla, şimdi bu Amerika'da yapay zeka hisselerinde bir şişkinlik var. Bir balon var. Patladı, patlayacak. Her an patlayabilir. Biz bunu yaklaşık 1,5-2 yıldır konuşuyoruz. Hı-hı. Süheyla. Evet. Peki geldiğimiz nokta ne? Bana mısın demiyor. Ama burada bir hikaye var mı? Evet var. Fakat burada bir hani o geleneksel hisse değerlemesi açısından baktığımızda pahalılık, hı-hı, var mı? Evet var. Evet. Örneğin SpaceX 100 çarpanla işlem görüyor. Fiyat kazanç oranı 100 çarpan. İnanılmaz bir rakam. Veya işte Tesla'ya bakıyorsun. Daha da yüksek fiyat kazanç oranı ile işlem görüyor. Peki burayı besleyen şey ne? İnanç mı sadece yani? Hani bu alan çok iyi gidecek. Ben buna inanıyorum, bu hikayeye değil. Tabii ki ne Süheyla? Bilançolar.
0: Evet.
1: Bilançolara bakıyoruz. Gelen bilançolar karlılık tarafını destekliyor. Tabii bilançolarda sadece karlılık tarafına bakmıyoruz. CapEx dediğimiz sermaye harcamalarına bakıyoruz. İnanılmaz burada bir yatırım var Süheyla. Dolayısıyla bu yatırım ne kadar marja dönüşebiliyor? Bu yatırımı kar marjına dönüştürebilen şirketler tarafındaki dönüştürenler var. Piyasa onu görüyor. O nedenle o eski geleneksel yöntemlerle işte fiyat kazanç şu noktalara gelmiş. Önemli değil, burada hikaye var. Ben bu hikayeyi alırım diyor. Çünkü burada devrimsel bir 90'lı yıllardaki internette olduğu gibi bir hikaye var. Bu hikayeyi kaçırmak istemiyorum diyen bir yatırımcı var. Dolayısıyla ben piyasa analizlerini okuduğumda, analistleri dinlediğimde ikiye ayrılan bir görüş var. Bir kısım diyor ki yok, ara ara %5'tir, %10'dur. Bu düzeltmeler normal. O kadar güçlü gitti ki, yani savaş olmasına rağmen her gün tarihi rekorla kapatan Amerikan borsalarından bahsediyoruz. O kadar da olsun. Evet. Ve dikkat edersen Süheyla, bunu ne tetikliyor? Yani yapay zeka düzeltmesini bilançolar tetikliyor. Kötü gelen bilanço. Mesela burada ne tetikledi? SpaceX tetikledi. Yani ne oldu? İşte bir günde %19 arttı. 1.7 trilyon dolarlık değerleme 2.2 trilyon dolarlara gitti bir gün içinde. Sonra tekrar çok hızlı aşağı geldi. Yatırımcı bir ürktü. SpaceX bile. Bir de üstüne 25 milyar dolarlık tahvil ihracı. Çünkü öyle bir burada yatırım gerekiyor ki yetmiyor yani. Ciddiysen zaten hani şirketin büyük bir bölümünü ya da bir bölümünü satmışsın. Üstüne bir de tahvil ihraç ediyorsan. O zaman bir de 2025 bilançosu zararda olan bir şirketten bahsediyoruz. Aşırı mı değerliydi? Bir de o tartışma da çoktu. Dolayısıyla ben burada neye bakarım Süheyla? Şuna bakarım. Yapay zeka ile ilgili bilançolar güçlü geldiği sürece bu hikaye devam eder. En azından kısa vade için. Orta vadeyi bilemem. Ya da bir dikkatli olmak gerekir mi? Tabii dikkatli olmak gerekir. Burada bence artık yatırımcı şuna bakacak. Evet, yapay zeka çok güçlü bir hikaye. Fakat her yapay zeka hissesi gitmeyecek. Burada doğru niş alt alanı seçiyor olmak lazım. Mesela orada da şu söyleniyor. Deniyor ki yapay zekanın kendisinden çok yapay zekayı kullanan işte soğutma sistemleridir. Bununla ilgili işte yan alanlardır. Bu gibi alanlara kayacak artık kar marjı. Buralarda olacak. Onun için orada da yapay zeka alt segmentinde de doğru niş alanı. Mesela yazılım donanım artık eskisi gibi değil işte. Bir Anthropic çıktı. Tüm yazılımı, tüm donanımı dağıttı. Dolayısıyla antropikte olup yazılım örneğin ya da donanımdan çıkmak, evet, çıkmak gerekecek. Onun için her yapay zeka hissesi değil bence. O CapEx'i kar marjına dönüştürebilen yapay zeka siteleri olacak ve bilançolar genel olarak iyi gelmeye devam ettiği sürece bu hikayenin ben en azından bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum. Amerikan hisselerinde de ya da endekslerinde de ben büyük bir çöküş şu an için beklemiyorum açıkçası. Hele ki bir de hani daha güvercin bir Fed de görebilirsek, o da nedir benim senaryomda? Hiç faiz artırmayan şimdilik bir Fed. Hiçbir şey yapmayan bir Fed olur. İndirim dediğim gibi senaryomda yok. Ya da işte 2027'de daha erken faiz indirimi yapacak bir Fed'le birlikte birazcık daha olumluya da gider. Ama mesela niye mesela şu tesadüf mü? Neden şimdi satış geldi? Hem SpaceX hem de şu var söyle. İkinci çeyrek bilançoları geliyor.
0: Evet.
1: Onun öncesinde de hani ben karımı alayım bir kenara geçeyim, bu SpaceX beni rahatsız etti diyen grup sayısı da oldukça fazla.
0: Ama bana yine de enteresan geliyor. Hep beraber giderken bakıyorsun altın 7 ayın düşüğünde. Teknoloji hisseleri savaşta gümbür gümbür gitmiş. Riskli varlıktır efendim. Savaş ortamında rekor kırmamasını beklersiniz en azından, yükselse bile. Rally'e çıkmamasını beklersiniz. Rally'e çıkmış, savaş bitmiş. Dolar yükselmiş ki dolara o dönem rezerv para olduğu için her zaman ihtiyaç var aslında. Fakat sadece bununla da kalmamış, güvenli liman gömleği giymiş. Şu an bana güvenebilirsiniz demiş.
1: Evet.
0: Ki bu da hemen Amerika'yı sat temasının arkasından gelmiş. Trump'a kızanlar Amerika'yı sat sat sat sat diye. Evet. Dünyanın dört bir tarafında ne kadar Amerikan varlığı varsa elinden çıkarmaya çalışmış. Bu dönemin arkasından geliyor hep beraber. Şimdi dünya bir şeye hazırlanıyor mu, hazırlanmıyor mu? İnanmayalım mı yani bunu? Şüphelenmeyelim mi biz bundan?
1: Mesela ne olabilir? Hani herhangi bir şey mi söyle bu hazırlanma konusu? İşte
0: bilmiyorum. Bilsem derdim ki şuna mı hazırlanıyor dünya? Ama bana enteresan geliyor. Aynı anda sen tahvillerinden çıkmışsın, parasını satmışsın, sonra geriye dönüyorsun. Bir şey oluyor yani. Hı-hı. Altından çıkıyorsun. Hı-hı. Ama hisselerinden de çıkıyorsun.
1: Hı-hı. Ya şöyle söyle. Şurası bir şey net. Bir şey oluyor evet. Trump'la birlikte bir şey oluyor. O da şu. Hı-hı. Mesela biz hiç şunu görmedik Amerika'da, ya da gördüysek ben bilmiyor olabilirim. Hı hı. Bir belirsizlik olduğunda insanlar gidip Amerikan tahvili alıyordu. Hatta 2008 global ekonomik krizi Amerika'da çıktı. Bankalar batma noktasına geldi. İnsanlar gidip ABD 10 yıllığı aldı. Şimdi Trump ve ekibi ne hesap ediyordu? Küresel tarifeleri getirdiklerini. Trump'ın elinde kocaman bir tane tablo vardı, hiç unutmuyorum. O 2 Nisan'dı galiba. Evrensel tarifeleri açıkladığında. Şunu bilmiyorlar mıydı? Yani bunun piyasalarda çok büyük tedirginlik yaratacağını, sıkıntı evet bekliyorlardı. Onlar şunu istediler. Bir taşla iki kuş vuralım. Hem ne yapalım? Pazarlık masasına oturtalım. Alabildiğimizi alalım. Alamazsak da sorun değil. 2 hatta 3 Amerika'nın gövde gösterisini görsün piyasa. Hı hı. Oyun değiştirici noktası. Ve 3 insanlar korksunlar, gitsinler ABD 10 yıllığı alsınlar. ABD tahvili alsınlar, ABD tahvil faizleri aşağı gelsin. Evet. Şu an en büyük bence dolardan da öte onların kısa vadede kırmızı çizgileri 10 yıllıklar. Çünkü çevirmeleri gereken çok ciddi bir kısa vadeli borç var. Amerika'yı yeniden yapmak isteyen MAGA diyen bir Trump var. Zaten borcu 36 trilyon dolar. Zaten bütçe açığı çok güçlü. Bak kaç defa hükümet kapanma noktasına geldi ek bütçe sebebiyle. O zaman bunu nasıl yapacaksın? Tarife koyacaksın. Tarifenin gelirleriyle yapacaksın. 1-2 mümkün mertebe Powell da faiz indirmiyor. O zaman ben korkutup ürküteyim piyasayı. Piyasa korksun gitsin ABD 10 yıllığı alsın. Almayana da diyeyim ki gel yap, ben sana ticaret anlaşmalarıyla ABD 10 yıllığı satayım. Ya da işte Genius Act dedikleri yasayla işte stable coinler artık ne almak zorunda kalsın? ABD 10 yıllığı almak zorunda kalsın. Ama öyle olmadı. Piyasa tam tersini yaptı. Duvara çarptı orada. O nedenle Trump'ın diyoruz ya hani taco trade'in bence başlamasının en önemli nedeni piyasa fiyatlamaların istediği gibi gitmemesi. Dolayısıyla ne oldu? Sürekli olarak ABD 10 yıllıkları yukarı gitti. Sattı insanlar. Evet. Doların satılacağını tahmin ediyorlardı. Belki ABD hisselerin, ama tahvillerin satılacağını değil alacağını tahmin ediyorlardı. Onun için de Trump mecburen 10 yıllıklar 3.75'in altına hızlı geliriz diyen ekipte neleri gördük? Biz 4.60, 4.70'lere, 4.80'lere giden 10 yıllıklar gördük. Onun için evet bir şey değişiyor orada. Bir hikaye değişiyor. O da artık gelişmekte onun ülke refleksi veren fiyatlamalarda Trump belirsizliği, Trump'a olan güvensizliğin Amerikan ekonomisine, Amerikan varlıklarına yansıması kaynaklı bir süreç var bence. Bir de şu da var Süheyla. 2020 sonrası artık piyasa fiyatlamaları açısından anomalinin çok daha fazla olduğu bir dünya. Bu anomali normale dönecek mi, ona bakacağız. Yani işte dolar düşerken altında düşecek mi? İşte ABD 10 yılı düşerken altında düşecek mi? Kimilerine göre bu artık yeni normalimiz. Buna alışmamız lazım. O eski geleneksel işte hisseler düşerken tahvil alınır.

0: sıraları vardı. Biz yine kendi ligimizde kaldık. Bir şey değişmedi. Listede kalmak neden bu kadar önemli? Bilmeyenler için bir kısaca anlatmanı rica edeyim senden. Ve bizim ne gibi değişikliklerimiz var? MSCI'nin uyarısını sen nasıl değerlendiriyorsun?
1: Evet, şöyle bir yorum okudum onunla ilgili. Doğru bir yorum. Yani bana da çok tatlı sert bir uyarı var orada. Yani şunu demiyor hızlı bir şekilde. Direkt seni işte Kasım'a kadar süre veriyor Türkiye'ye. Diyor ki hani bak diyor, yok pay dolaşımıdır, ortaklık yapısıdır. Fiyat oluşturma ile ilgili işte şeffaf olmayan, hoşuma gitmeyen noktalar var. Hani bu noktalar hoşuma gitmiyor. Bu noktada adım atman gerekir diyor. Bu direkt olarak çok hızlı bir şekilde seni atarım anlamına gelmiyor. Bir alt lige düşürürüm anlamına gelmiyor. Tatlı tarafı şu, SPK'ya atıf var. Biliyorsun SPK'nın son dönemde attığı bu serbest dolaşımla ilgili bir karar var. Bu kararı olumlu buluyor. Ve hani şöyle bir beklenti de var. Hani SPK'nın bu gibi böyle düzenlemeleri Kasım'a kadar devreye alabileceğine yönelik de bir inanış var. Onun için genel piyasanın nabzını tuttuğunda hani buradan bir alt lige düşme söz konusu olmaz. Düşerse zaten yani işte Endonezya olayında da olduğumuz gibi yani ciddi anlamda %30 %40'lara varan ciddi bir düşüş görürüz. Onun için benim de şimdilik genel beklentim hani bunun bir uyarı olduğunu, ama önemli bir uyarı olduğunu. Bu noktada da ben düzenleyici kurum tarafından adımların gelme ihtimalini Kasım'a kadar güçlü görüyorum. Tabii dediğim gibi düşüyor olmamız işte fonların, mesela bazı fonlar, yabancı fonlar örneğin sadece MSCI gelişmekte olan ülkelere yatırım yapıyor. Hiçbir şey olmasa bile yani. Hani güven meselesini geçtim. Bu liste içinde olmayan ülkelere yatırım yapmıyor ve birçok büyük fonda da bunu görüyoruz, bu gibi meseleleri. Onun için tatlı sert bir uyarı. Bundan sonraki sürede de düzenleyici kurumların atacağı adımlar önemli olacak. Eğer ikna olmazlarsa bu kez kendileri gelip araştırma yaparak, İşte gerek yatırımcı gerek işte ilgili kurumlarla görüşerek ona göre bir idari ya da ne diyelim bir tam teknik karşını bulamadım ama bir süreç başlatacaklar, anlamaya çalışacaklar süreci. Şimdilik piyasa bunu fiyatlamıyor ama ben arkadaşlarımla konuştuğumda, fon yöneticileriyle konuştuğumda, işte bizim yurt içi piyasalarla konuştuğumda bir dikkatli olmamız gerekir. Yani bir temkinli de olalım meselesi de var tabii.
0: Peki yatırımcı nasıl olsun?
1: Yatırımcı da bence dikkatli olsun. Bu haber akışlarını yakından takip etsin. Mesela ben örneğin şöyle söyleyeyim. Hani bununla ilgili haber akışları, işte uyarılar, işte bilgi notu ile ilgili biliyorsun bir şey geldi, uyarı geldi. Eğer bu olumsuza doğru giderse o zaman şunu yapacağız. Yani Kasım'a doğru belki de pozisyon azaltacağız o zaman. Yani ne olur ne olmaz diyeceğiz. Eğer haber akışları ve piyasa inancı kötüye doğru giderse buna bakacağız ağırlıklı olarak.
0: Peki, o zaman sana şunu sorayım. Trump'ın F-35 mesajı var biliyorsun. Türkiye'yi memnun edecek bir şeyler yapacağım dedi kendisi. Savaş uçakları ve jet motorları tedariği ile ilgili konuştu. NATO zirvesine ilişkin de dedi ki Erdoğan olmasaydı belki zirveye gitmezdim dedi. Kendisine duyduğum saygıdan sebep NATO zirvesine geliyorum dedi.
1: Evet.
0: Yani bir taraftan aslında NATO'ya ne kadar küskün, ne kadar kırgın olduğunun kızım sana söylüyorum gelin sen anla altını çiziyor bunu belirtiyor. Diğer taraftan da Cumhurbaşkanı Erdoğan orada bir övgü var.
1: Evet.
0: Sen bunun bir şekilde bizim piyasalarımıza ilgi açısından yani Trump'ın gösterdiği teveccühün bizim piyasalarımıza doğru yayılmasını bekler misin? Bu haberin bir etkisi olur mu? Çünkü biz birçok şeyi borsa için yakından takip ettik. İşte katsa yaptırımları ne olacak? Halkbank davası ne olacak? F-35'lerimizi alabilecek miyiz? S-400'ler mevzu ne olacak diye. Bunlar yakından takip edilen konulardı. Hala aynı sıcaklığını koruyor mu bu konular? Aynı ağırlığını koruyor mu sence?
1: Koruyor Süheyla. Bence bugün Borsa İstanbul'da, yani Asya piyasalarını göremedim ama ben borsa şuradan bir bakayım. Asya piyasalarında evet bir miktar KOSBİ'de %6 yukarıda var. Dipten o dediğim gibi Mikron'un bilançosunun olumlu etkisini görüyorum. ABD tarafında da yani yatay negatif süreç var. Dolayısıyla bu Trump'ın bu F-35 meselesi bize bugün olumlu yarar. Hatta şöyle söyleyeyim. Biz yatırımcılara hep şunu söyledik. Dedik ki Temmuz'un, hani savaş nereye gider nereye biter bilmiyoruz ama Temmuz'un ilk 10 günü bizim için çok önemli. 3 Temmuz'da enflasyon gelecek. %1'e yakın enflasyon bekliyorum ben. Piyasa bunu şuraya koyar. Petrol fiyatları gerileyince Temmuz'da 40-37'ye çekeriz. Hatta dedim ya bende yok o senaryo da hani acaba aktif bir faiz indirimi gelir miye bile döner piyasa. Üstüne bir de Trump geliyor. Üstüne bir de NATO zirvesi burada. Bir de üstüne bu tarz açıklamalarla yani borsada belirgin bir en azından iyiye gidiş söz konusu olabilir. Hatta 15.200'ü geçer miyiz acaba dedik ama işte küreseldeki satış...

0: buna çok imkan vermedi. Piyasa bugün, borsa bunu satın alır Süheyla. Bu olumlu. Ha şu da ayrı bir mesele. Trump'ın sağ solu belli olmuyor, o ayrı, ama genel olarak Türkiye ile ilgili verdiği mesaj, Cumhurbaşkanı ile ilgili verdiği mesaj hep olumlu son dönemde. Onun için bugün o satın alınacaktır bence. Bu borsaya yarayacaktır Trump'ın bu açıklamaları diye düşünüyorum ben. Geldiğinde de ben borsada iyi bir hava bekliyorum. Eğer küresel tarafta satış olmaz, savaşla ilgili bir başlık olmazsa, bir de üstüne tüfe iyi gelirse 3 Temmuz'da, ben o hafta itibariyle Borsa İstanbul'da biraz daha iyi, olumlu hava bekliyorum açıkçası.
1: Evet. Ben sağını solunu çok tahmin edemiyorum ama genel olarak olumlu bir havası var. Dolayısıyla bunun da yansımasını bekliyorum piyasalara diyorsun. Peki şimdi izleyicimiz sormaya çalışmış. O soru öyle sorulmaz efendim. Bu doğru bir soru formatı değil. Ben uygun hale getireyim sizin için. Yine de merak ediyorsunuz. Yabancı yatırımcı ne olursa gelir bize doğru. Ne bekliyor yabancı gelmek için?
0: Yani bir kere bir, yani şu küresel tarafta işlerin bir düzene giriyor olması lazım. Önce bir savaşın gerçekten bittiğini görüyor olması lazım. Bir, iki, şu AI meselesinin bir hallediliyor olması lazım. Sonrasında yabancı yatırımcı buraya geldi. Neden geldi? Çünkü Türkiye'de iyi bir hikaye vardı. O da nedir? Faiz indirim hikayesi. Bir de ucuzluk hikayesi vardı. Ucuzluk hikayesinin her zaman çalışmadığını anladık geçen sene. Ama bu sene faiz indirimiyle birlikte ucuzluk hikayesi yabancıya olumlu geldi. Ama tabii şu var. Şimdi o yılın ilk 1,5 ayı diyeyim, hani şu, ya da 2 ayı, Şubat'ın işte 28 Şubat'a kalan olan sürede kadar, savaş bugün bitti, emin de olduk. O dönemdeki kadar güçlü gelir mi buraya? Gelmeyebilir. Neden? Çünkü şimdi Türkiye'de bir seçim meselesi var Süheyla. Yabancının şimdi takıldığı yer burası. Seçim Türkiye'de ne zaman olur? Raporlara bakıyorum. 2026'nın sonu baskın seçim diyen var. 2026 Mayıs diyen var. 2027 Mayıs diyen var. 2027'nin sonu diyen var. 2028'den bir ay önce olması gereken sürede diyen var. Onun için yabancıların, bak hatırlayalım, Goldman Sachs, Bank of America pozisyon kapattılar. Carry Trade'den karlarını aldılar ve taktiksel gidiyoruz. Kısa vadeli gidiyoruz. Short pozisyon açtı Bank of America 2-3 ay. Neden? Çünkü diyor ki yani dolarda baskı olacak, turizm gelirleri gelecek, savaşın da güçlü gitmeyeceği veya kuru etkilemeyeceği varsayımı. Onun için o şartları aynen getirelim ve emin olalım, yabancı o ilk 2 aydaki geldiği kadar güçlü buraya gelmeyebilir. Sebebi de ne? İşte bu seçim meselesi, siyasetle ilgili buraları da yakından takip edecektir diye düşünüyorum. Ama gerçekten savaş biter, bizde bu enflasyon katılık biraz daha geri kalırsa, tabii ki toparlanma bu noktada beklerim.
1: Evet, peki şimdi vaktimiz daralırken sorularınıza daha yakından bir bakıyorum. Paylaşmışsınız bu süreci. Teşekkür ederim efendim. İnternet sıkıntısı yaşayan varmış, geçen varmış. Asıl yanım da onlardan biri. Geçmiş olsun hepinize diyeyim. Altının düşmesi mi sadece sorun? Bekleme maliyetimiz bizim ne olacak demiş self servis.
0: Evet, bence en önemli maliyet bu, fırsat maliyeti dediğimiz şey.
1: Evet.
0: Hatta ben bazen çoğu zaman yatırıma karar verirken düşmesinden çok, hani ben burada ne kadar kalırım? Çok kalacaksam kolu kesip, benim kol kesmemdeki kendi nacizane tabiri caizse baktığım ana kriter bu. Tamam düştü ama hani yukarıda gider. Her düştüğümde hemen gidip
1: Evet.
0: satmıyorum. Önemli.
1: Murat Yıldız da demiş ki ay sonuna geldik sonuç olarak. Buradan sonra COMEX pozisyonları kapanmaya başlayacak. Haftaya bakmadan altın ve gümüş için hüküm vermemek lazım bence demiş. Böyle bir yorumda bulunmuş.
0: Evet. Tabii, katılıyorum. Yani biraz önce dedim ya, hani tamamen direkt düşer değil. Hani bir şeyi görmek lazım. Hani bir verileri görmek gerekir.
1: Çin'de bankalar altın ve gümüşte kaldıraçlı işlemleri sıkılaştırdı. Teminat oranı %140'a çıktı demiş Murat Yıldız. Bizimle bu bilgiyi paylaşmak istemiş. Peki gidiyoruz öyleyse yavaştan herhalde. Evet gidiyoruz. Çok teşekkür ediyorum Filiz hocam sana. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim Süheyla. Seninle yayın, hele ki stüdyoda, daha da keyifli.
1: Evet çok daha keyifli. Görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın. Bol kazançlarınız olsun. Gününüzün geri kalanı çok güzel geçsin.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions iş başını sundu. Reklam.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.
4: Geçer. Geçer, geçer, geçer, geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer, geçer, Türkiye QNB'ye geçer.
3: geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
4: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Reklam.
3: Öncelikli yayın.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam.
9: Bahar geldi, Şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 7 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
10: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
11: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
12: Denize çek gönder, denize çek gönder.
13: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
2: Reklam.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu başlıyor.
1: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Omega Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gülkan eşlik edecek bana. Murat hoş geldin.
2: Yayınımıza. Günaydın, hoş bulduk.
1: Şimdi elimizde neler var diye bakalım bir hızlıca. Çünkü gündem gerçekten yoğun ve üzerine konuşmaya değer çok fazla konu da var. Bunların içerisinde bir özellikle yapay zeka konusunda başlamış bir realizasyon hareketi vardı. Başta çipçiler olmak üzere satışlar biraz belirginleşmişti. Dün gelecek olan Micron Technologies bilançosuna çok fazla odaklanma olmuştu bu nedenle. Bilanço iyi gelince bugün o dipten alım hikayesini yeniden çalışmaya başladığını görüyoruz. Ortam bayağı iyimser. Bugün KOSPI'ye baktığımız zaman %6 civarında yükseliş var. Çipçilerin artık gösterge yerlerinden bir tanesi olduğu için. Diğer taraftan yine benzer şekilde Güney Kore'de Hynix'in belki Nasdaq'ta bir kotasyona girme ya da Amerika'da halka açılma yeniden

planlaması olduğuna dair haber akışı da orayı bir parça yukarı çekiyor. Bir yeniden değerleme olabilir. Bu da onu yukarıya itebilir diye. Dolayısıyla AI fiyatlaması bildiğimiz çerçevede gitmeye devam ediyor. O tarafta herhangi bir problem kalmamış gibi görünüyor. Amerikan piyasası da olumlu gitti. Asya piyasaları da bu sabah olumlu devam ediyor yoluna. Diğer yandan yine Amerika ile Çin arasındaki güç dengesi arasındaki bilek güreşinin biraz yapay zeka tarafına da sıçramaya başladığını görüyoruz. Anthropic'in bir şikayeti var. Alibaba grubun çeşitli fake hesaplarla kendi algoritmalarını ele geçirmek için çaba gösterdiğine dair bir ifşası tırnak içerisinde olmuş. Dolayısıyla bunun nereye doğru gideceğine bakmaya çalışacağız. OpenAI işte Broadcom'la ilk kendi çipini üretmiş. Dolayısıyla aslında bundan sonra biraz daha bu işlerin nereye doğru evrileceğine bakmaya çalışacağız. Yapay zeka fiyatlaması ayrı. Savaş bitti gibi görünüyor. Anlaşma çerçevesi hala %100 netleşmemiş olmakla birlikte. Piyasaysa Hürmüz Boğazı'nın açılması sonrasında petrol fiyatlarını aşağı sürmeye devam ediyor. 72,5 dolara geldik Brent petrolde. Hatta Ağustos-Eylül vadeli kontratlardaki daha agresif fiyatlamanın nerelere doğru gittiğine bakacak olursak biraz daha 62-68 dolar arasına doğru, hatta 60-65'e doğru yoğunlaşma potansiyelinin de oluştuğunu gözlemliyoruz. Savaş öncesi seviyenin aşağısına doğru gelme olasılığı artmış gibi görünüyor şu anda. Dolayısıyla şimdi biraz da bunlara bakacağız. Tabii ki arzın normale dönmesi, tamamen hayatın doğal akışına geri gelmesi muhtemelen son çeyreği bulacak. Çünkü stratejik rezervler yerine konulacak önce. İşte belli başlı tesislerde problemler vardı. Bunların yeniden onarımı vesaire gerekecek ama fena gitmiyor gibi görünüyor. İşte Birleşik Arap Emirlikleri üretim kapasitesinin %85'ine gelmiş yeniden. Bunları dikkate almaya çalışıyoruz. Böyle olunca merkez bankalarının kendi politikalarını nereye doğru evirecekleri de önem kazanmaya başladı. Biz işte Fed'den biraz daha sanki güvercinleşebilir bir yaklaşım, hani faiz artırımı olmayabilir mi gibi bir yaklaşım duymaya başlıyoruz. Avrupa Merkez Bankası ise biraz daha farklı. Onlar diyorlar ki iki tane başkan konuştu dün. Yani %2 hedefini yakalamamız bizim 2027'nin en erken ortasını bulacak. Dolayısıyla gerekirse daha da sıkılaştırabiliriz ama petrol fiyatlarındaki bu geri çekilme böyle devam ederse o zaman buna gerek kalmayabilir. Biz bunu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası çerçevesinde de belli ölçüde seninle değerlendirmeye çalışırız. Bu arada tabii ekonomik büyümenin yaratmış olduğu siyasi çalkantılara önemli örneklerden bir tanesi İngiltere. İngiltere'de enteresan şeyler oluyor. Başbakan Keir Starmer'ın istifa açıklamasının ardından oraya gelmesi düşünülen en büyük aday Andy Burnham. Andy Burnham da eski işte Manchester Belediye Başkanı ama yanında iki tane daha önceki dönemde İngiltere Merkez Bankası deneyimi de olan, aynı zamanda kamu tarafında da deneyimli isimle birlikte geliyor. Bir tanesi Andy Haldane, bir tanesi Rhys Hay. Bu ikisinin görüşleri İngiltere'de, neden anlatıyorum sabahın bu saatinde İngiltere'yi, detaylandıracağım şimdi, o zaman anlaşılacak. Diyorlar ki İngiltere'nin yaşadığı politik problemlerin temelinde büyümesizlik var. %2,5 ile 3 arasında olan büyüme Brexit'ten bu yana, potansiyel büyüme Brexit'ten bu yana %1,5'un altına düştü. Dolayısıyla biz finans tarafında Hazine Bakanlığı'nı bölelim. Bunun içerisinden sadece ekonomik büyümeye odaklanacak ayrı bir bakanlık çıkartalım. Ve bu ekonomi bakanlığı Londra'da da olmasın, üretimin daha merkezi olduğu yerlerde konumlandıralım. Ve tamamen büyümeyi önceliklendirecek bir strateji çalışsın bizim için. Şimdi tabii buna parti içinde de karşı çıkanlar var falan ama artık ekonomik büyümenin yaratmakta olduğu politik sonuçları kimse üstlenmek istemiyor. Dünyanın gittiği yerin görünmesi açısından, ki burası da İngiltere. Hani bakarsak herhangi bir yer değil. Buralarda bile bu tür daha aykırı olabilecek, kitaba göre aykırı olabilecek fikirlerin tartışılmaya başlandığını görüyoruz. Türkiye tarafındaysa fon akımımız biraz daha başlamış gibi görünüyor. Biz bunu hem CDS tarafında belli ölçüde gördük geçtiğimiz hafta itibariyle, bu hafta biraz daha yukarı kaymış olmakla beraber. Hem swap fiyatlamalarında görüyoruz, hem biraz daha giriş iştahının artmasıyla görüyoruz. Doların zayıfladığı ortamda Türkiye'de önümüzdeki süreçte biraz daha toparlanma olur diye bekleniyordu ama dolar da pek zayıflamadığı gibi bir 13.65'lere kadar geldi. Altın bu arada 4.000 doların altına sarktı. Şu anda 3.993 dolar seviyesinde altın. Altının yaratmış olduğu bir servet etkisi vardı yukarı giderken Türkiye'de hane halkında. Şimdi bunun tersine doğru
döndü.

0: ürünü de görüyoruz. Bunlar da üzerine konuşacağımız konular. Biz de senedi çerçevesinde MSCI'nin uyarısını konuşuruz. Bayağı genişçe anlattım ama döneyim en başından başlayacağım. İlk etapta bu yapay zeka fiyatlamasında artık yine dipten alanın kazandığı bir senaryoya dönmüş olabilir miyiz, ne dersin?
1: Bunu söylemek kolay değil. Bunu geçtiğimiz haftalarda da konuşuyorduk. Şu iki konuyu birbirinden ayırt etmek lazım. Bu ikisi sanki aynı şeymiş gibi bir yanılgıya düşmek çok kolay. O da şu, biz bazı bakımlardan çok enteresan, talihli denebilecek bir dönemde yaşadığımız için örneğin internetin hayatımıza ilk girmeye başlayıp internetle ilgili kurulan hayallerin, o zamanki işte yine adına işte yani teknoloji şirketleri veya internet şirketleri diyelim, nasıl fiyatlandığını şöyle bir hatırlayacak olursak 2001 dotcom krizi diye adlandırılan, buna yaklaşırken ortaya konulan gelecekle ilgili vizyon, yani önümüzdeki dönemde hangi sektör nasıl etkilenecek, internet ne kadar hayatımıza girecek ile ilgili beklentilerin hepsi bugün 2026'da geriye dönüp baktığımızda misliyle gerçekleşti. Yani bugün hayatımızdaki, yani IT'nin hayatımızdaki yerini 99'daki en iyimser insanlar, en iyimser tahminler bile belki tam böyle tahayyül edemiyordu. Ama Nasdaq'ın 2001 seviyesinde ulaştığı seviyeden işte %50'den fazla düşüp aynı seviyeye bir daha gelmesi neredeyse 10 sene sürdü. Dolayısıyla bu iki konuyu birbirinden ayırmak lazım. Yani bir gelecek vizyonu neye benzer? Bu bir konu. Bu vizyonun mevcut piyasa koşullarında hangi şirketin değerlemesine ne kadar yansıdığı ve bu yoğun rekabette hangi şirketin ileride bu yarıştan birinci, ikinci, üçüncü çıkacağını tahmin etmek apayrı bir konu. Dolayısıyla yapay zeka çok kuvvetle muhtemel ki gerçekten belki sanayi devrimiyle mukayese edilebilecek kadar büyük bir devrim getirecek. Bunu gözümüz önünde yaşıyoruz zaten. Ama şirket değerlemelerine baktığımız zaman gene kibar tabiriyle yani böyle izaha muhtaç pek çok durum var. İşte daha önce de senden konuşmuştuk. Yani işte
0: SpaceX'in değerlemesinden tut da bir sürü yere kadar.
1: Evet. Şimdi SpaceX'in değerlemesini hani şöyle şey yapabiliriz. Yani bir vizyon ortaya konuyor. Elon Musk hatta işte 2036'da dünya GDP'si bugünün 10 katı olur diye böyle bir işte bir kuyuya taş attı. Yıllık %25 büyümesi anlamına geliyor dünya GDP'sinin olacak. Ama o hadi kendi içinde bir inanırsınız inanmazsınız bir konu. Diğer şirketlere baktığımızda bir takım girift ilişkiler, işte birisi ondan çip alıyor, o işte ona tekrar o parayla dönüyor, yatırım yapıyor, onu yatırım, yani böyle bir hani bir mükerrer muhasebe kayıtları diye eskiden tabir edilen durumlara benzer şeyler var. Benim tecrübem söylüyor ki yani bu kakofoni içinde kuvvetle muhtemeldir ki bugün revaçta olan şirketlerin bazıları bu sis perdesi kalktıkça bu yarışta değerleme anlamında en azından ciddi şekilde geri düşecektir. Dolayısıyla orada bir dikkatli olmak lazım. Yani böyle günlük hareketlere yani %10 düştü KOSPI, sonra %6 çıktı diye bitti mi bitmedi mi? Yani bu konuda çok anlamlı bir şey söylemek
0: mümkün değil. Zaten yoyo gibi oldu değil. Yani evet. Hani hareket bandı %7 %10 arasında değişip duruyor, evet. KOSPI'de çok acayip bir yere geldi. Hı-hı. Ama sonuçta tabii yılbaşından bu yana da inanılmaz bir performansı var. %113 şu an itibariyle getirisi. Yani daha yılın yarısındayız. Hı-hı. Şimdi buradan döneyim diğer konulara. Özellikle savaşın bitmesi kısmı önemli ve piyasa açısından da önemli ya. Bundan sonra petrol fiyatının aşağı gelmiş olması, 72,5 dolarlara doğru gelen Brent petrol, işte Trump'ı çok zorladıktan sonra 70 doların altına inmiş, şu anda 69,5 dolarlar civarında olan Amerikan tipi ham petrol. Şimdi bunlar bize bir şey söylüyor, yani savaşın tortusu ve iş akışı üzerinden fiziksel petrol ya da gaz erişimi hala yerine gelmiş olmayabilir. Piyasa önden fiyatlar. Evet. Şu anda da o fiyatlamayı yapıyor. Dediğim gibi hani Ağustos-Eylül vadeli kontratlara baktığında bayağı daha aşağısına dönük beklenti var. Şimdi para politikaları hop oturup hop kalktı bu süre zarfında. Dolayısıyla merkez bankaları içinde adım atanlar var, atmayanlar var. Şimdi piyasa bunların her birini her ülke için bağımlılığına bağlı olacak şekilde bir tur yeniden fiyatlıyor. Biz bunun neresindeyiz?
1: Biz bunun güvercin tarafında olacağız. Bu oldukça net. Yani Merkez Bankası'nın, zaten Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yani Mayıs ayından beri esasında verdiği mesaj işte bizden bu kadar, biz ilk fırsatta zaten işte faiz indirme ve gevşeme fırsatlarını kolluyor olacağız şeklindeydi. Dolayısıyla Türkiye açısından bu silsile piyasanın inanmayı ve fiyatlamayı tercih edeceği ve muhtemelen de gerçekleşecek olan silsile şudur. Savaş biter, petrol düşer. Petrol düşünce yüksek petrolden en olumsuz etkilenen ülkelerin başında gelen Türkiye, hem enflasyon hem cari açık kanalıyla malum, açısından bir fırsat penceresi doğar ve Merkez Bankası kuvvetle muhtemel ki ilk fırsatta gevşeme yönünde adımlar atacaktır. Bu gevşeme hemen bir politika faizi indirimi şeklinde olmayabilir ama şu anda zaten işte gene malum faizler politika faizinin işte yani koridorun üst bandında oluşuyor. Önce bunu politika faizine çekip yani fiili bir indirim gerçekleştirip ondan sonra da politika faizinde bir indirim görebiliriz. Sonra sonbahar ve kışın soğuk rüzgarları esmeye başladığında manzarayı tekrar değerlendirmek gerekecek.
0: Garanti ve BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten'in de açıklamaları oldu. Bize konuştuğunda da işte Temmuz ayı itibariyle faizin üst bandında bir küçük de olsa aynı hareket şey daha sonrasında Eylül'de ise ekstra bir gevşeme olabilir diyor. Yabancı aracı kurumlardan gelen beklentilere baktığımız zaman da özellikle bu seneyi kabaca 60 milyar dolar civarında bir cari açıkla kapatma beklentisine doğru gitmişti piyasa. Petrol fiyatları çok hızlı aşağı gelince mesela Bank of America 52 civarında kapatabilir. Yani 50-52 milyar dolarlara doğru biraz daha oradaki açık beklentisi geliyor. Enflasyon konusu ayrı mesele. Yani hani oradaki beklenti bozulması ne kadar iyileşir onu görmek lazım. Çünkü aslında savaşın kendisi, yani enerji fiyatlarının yükselişi değil ama savaşın kendisi bizdeki beklentileri bozdu, algıyı bozdu. Eşel Mobil nedeniyle çok hissedilmemiş olmasına rağmen bir miktar bozdu. Şimdi arka arkaya gelecek biraz daha olumlu gıda fiyatlamasıyla enflasyon beklentileri de daha aşağı gelir mi gelmez mi? 30'un üstünde bekliyor piyasa çünkü. İşte Bank of America bir yarım puan indirmiş ama dahası gelir mi diğer kurumlardan ya da ekonomistlerden diye de bakıyoruz. Senin bas senaryon ne?
1: Benim bas senaryom yazın bu bahsettiğin tüm rüzgarların etkisiyle göreceli olumlu bir senaryo. Bu arada tabii ters rüzgarlar da olacaktır. İşte bu MSCI uyarısının etkileriyle onu daha detaylı belki konuşuruz. Bu olumlu rüzgarlarla işte faiz indirimi vesaire bunlar gerçekleşecektir. Manşet enflasyonunda da çok çok büyük ihtimalle bir gevşeme göreceğiz. Hem mevsimsellik hem petrol etkisiyle beraber. Fakat yani Türkiye'nin enflasyon problemi savaştan kaynaklanan bir problem değil. Yani bir savaş yokken de dünyanın enflasyon liginde en üst sıralarında yer alıyorduk. Yani savaş benzin ateşin üstüne biraz benzin döktü belki ama bu petrol kaynaklı dalgalanma geçtikten sonra da bizim maalesef çok ciddi, Türkiye'ye hiç yakışmayan ve bunu nasıl çözeceğimiz konusunda da bütün bildiklerimizi adeta unutmuş gibi tartıştığımız bir enflasyon problemimiz var. Yani sonbahar aylarında biz bunu tekrar daha canlı olarak tartışıyor oluruz. Ama şimdi herkesin görmek, duymak isteyeceği şey savaş, petrol, Türkiye enflasyonu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bu silsile az önce konuştuğumuz gibi gerçekleşecektir.
0: Şimdi eğer böyle gerçekleşirse piyasada bir yeniden fiyatlama görür müyüz? Yani işte hisse senedi piyasasında bir böyle yavaşlama, zayıflama, bono tahvil piyasasında ciddi satış. Bunları gördüğümüz bir ortamdan geliyoruz. Bunlar savaş öncesi ortama döner mi? Dönerse hangi hızla döner sorayım sana o zaman.
1: Şimdi burada özellikle borsa tarafında tabii yani savaştan önce de anlamlı bir yabancı katılımı yoktu borsaya. Savaş esnasında zaten olmadı. Şimdi savaştan sonra da biz muhtemelen tekrar kendi iç dinamiklerimize döneceğiz. Yani yabancı kurumsal yatırımcının Türk piyasasını terk etmiş olmasının yarattığı boşluk biliyorsun bir takım yerel aktörlerce doldurulmuş durumda. İşte yatırımcı, spekülatör, işte bir takım portföy yönetim şirketleri vesaire ve bunlar arasındaki işte koordinasyon, paslaşma gibi dinamiklerle şekillenen bir piyasa var. Eğer yönetsel ortam, işte mevzuat vesaire değişmezse o zaman savaş öncesi bu ortama tekrar dönebiliriz. Ama mevzuatın ve yönetsel ortamın değişme ihtimali belirmiş durumda. Yani orada tabii düzenleyici kurumların çok kritik bir takım tercihlerle karşı karşıya kaldıklarını görüyoruz. O tercihleri ne yönde kullanacaklarına bağlı olarak daha detaylı, daha isabetli bir öngörüde bulunabiliriz.
0: Ya şimdi tabii kurumsal yönetişim ilkeleri çerçevesi uluslararası yatırımcıların baktığı önemli alanlardan bir tanesi. Yani Türkiye'de hazinede mesela böyle bir problemle karşılaşılmadığını, tartışılmadığını görüyoruz. BDDK'da bir problemle bir problemin tartışılmadığını görüyoruz. Yani bunlar kurum, kendi işlevini yerine getiren kurumlar, fonksiyonlarını yerine getiren kurumlar. Merkez Bankası ile ilgili böyle bir tartışma olmadığını görüyoruz. Sermaye piyasası bacağı burada maalesef son dönemde kurumsal yönetişim anlamında çok tartışılır alana dönüştü. Yani Türkiye'de ekonomi yönetiminde kurumsal yönetişiminin en fazla tartışıldığı alanlardan bir tanesi maalesef burası oldu ki aslında regülasyon kökü hiç de eski olmayan, bugüne kadar da istismara hiç müsaade edilmemiş hemen hemen alanlardan bir tanesi. Dönemsel problemler oldu falan ama son birkaç senede biz özellikle, yani belki son 3-4 sene içerisinde diyeyim, birden fazla buna benzer boşluğun çok ciddi anlamda kullanıldığını, bunlara tepkisizliğin ciddi anlamda risk üretebilecek, piyasa riski üretebilecek, yani bir dönem bankaların hepsinin tavan tavan çizildiği dönemlerde gördük. Sonrasında indirene kadar gerçekten çok yaratıcı formüller falan gerekti. Onun için bu kurumsal yönetişim tarafını biz kendi içimizde çözemeyince MSCI'dan bununla ilgili gelen bir uyarı oldu. Şimdi tabii önümüzde bir aksiyon planı falan var. Bir de örnek var. Endonezya'da mesela işte halka açıklık oranlarının gerçeği yansıtmadığını, hisselerin belli ellerde toplandığını ve fiili dolaşımda bulunmadığını, dolayısıyla aslında MSCI endeksini kullanarak onu replike eden, endeksleri replike eden fonların almaları gereken piyasadaki hisseleri bulamadıklarını falan görüp bunun üzerine bir orayı downgrade etme, işte gelişen ülke piyasasından öncül piyasayı düşürme riski vardı. Şimdi onlar mesela fiili dolaşım oranını %15'in üzerine her hissede çıkartmaya çalışan, bu konuda işte dünyada daha önce hem borsa hem regülasyon tarafında çalışmış bir Amerikalıyı işin başına getirip gel burayı bir beraberce toparlayalım diyen düzenlemelerle bu işi çözmeye çalışıyorlar. Yani bunu kendi irademizle halledebilmek avantajlı olacak gibi görünüyor. Ne kadar hızlı olursa o kadar iyi herhalde.
1: Evet, yani senin de belirttiğin gibi Türkiye'de çok uzun zamandır sermaye piyasaları tarafında bir kurumsal yönetişim anlamında yani en ufak bir soru işareti, en ufak bir gölge hiç olmamıştı. Yani 2001'de biz bir ekonomik kriz yaşadığımızda işte yani bankacılık sektöründeki yönetişim eksikliklerinin ülkeye maliyeti işte o zamanki gayri safi milli hasılanın %20'si civarında, yani devasa bir rakam oldu. Bunu takiben bankacılık sektörü yeniden düzenlendi. İşte BDDK oluşturuldu vesaire. Orası zapturapt altına alındı. Sermaye piyasası tarafında da yani özellikle mesela eskiden olan işte aracı kurumların işte müşteri paralarını zimmetine geçirip İsviçre'ye kaçması vesaire tarzı hikayeleri biz neredeyse 30 yıldır hiç duymuyoruz. Yani ufak tefek işte ne bileyim halka seferberliği oluyor, istenmeyen sonuçlar oluyor vesaire. Veya işte senin bahsettiğin 2022 Eylül'ünde yanlış hatırlamıyorsam artık yani işte patlayan diyelim, bu işte türev enstrümanları üzerinde banka hisseleri spekülasyonu vesaire oldu ama yani bunlar kendi içinde genele sirayet etmeden bir şekilde çözüldü. Gene maalesef bir takım artık işte ihmaller mi diyelim, neticesinde bugün ortaya çıkan durum sürdürülebilir bir durum değil. Yani bunu bir kere herkesin bir altını çizmesi lazım. Dolayısıyla burada artık çok iyi bir tercih kalmamış durumda. Yani bunu nasıl bir operasyonla bu durum düzeltilecek, ortaya çıkabilecek zarar nasıl paylaştırılacak? Yani bunlar üzerinde konuşmanın maalesef zamanı hatta geçti bile. Yani işte MSCI uyarısı olmasa başka bir katalist olacaktı. Ama senin de belirttiğin gibi yani bunlar Türkiye'nin, yani Türkiye evet bir uzun yıllardır bir gelişmekte olan ülke sınıfında ama Türkiye bu sınıfta hep farklıydı. Yani eski bir imparatorluk bakiyesi olan Türkiye kendi bu yani Romanya ile Türkiye evet ikisi de emerging market'ti belki ama hiçbir zaman aynı değildi. Yani Türkiye'nin bir başka bir
0: ağırlığı vardı.
1: Bir ağırlığı vardı. Yani
0: bu arada hala vardır da. Ama işte dönem dönem buralardaki tercihler...
1: Dönem dönem yani bunları dediğim gibi kısa vadeli. Mesela bu ağırlıklardan bir tanesi örneğin Türkiye her zaman alakasız bir örnek gibi gelecek ama anlamlı olduğunu düşünüyorum. Örneğin Türkiye'nin data kalitesi her zaman bu emerging market ülkeleri için yani parmakla gösterilen, örnek gösterilen bir seviyeydi. Çünkü biz 500 yıldır kayıt tutan bir devlet geleneğinden gelen bir kurumumuz vardı. Sonra mesela işte bir takım gündelik işte kısa vadeli hezeyanlarla işte TÜİK'in işte gene izaha muhtaç bir enflasyon rakamları açıkladığı bir dönem oldu biliyorsun. Sonra bu konu mahkemelik oldu vesaire. Yani detaylarına girmeyelim. Benzer şekilde de şimdi bizim yani borsamız ve sermaye piyasası kurulumuzun gözetiminde bu konunun en kısa sürede artık hani minimal hasarla atlatılacak şekilde ve daha önemlisi de bir daha tekrar etmeyecek şekilde bir düzenleme olacağını, bu düzenlemeyi yaparken tabii piyasanın sağlıklı işleyişini de boğmayacak. Yani bir borsa niye vardır? Bu düzenleyici kurumlar neyi amaçlamaktadır? Yani serbest fiyat oluşumunun bir ekonomik önemi nedir? Yani fiyat sinyallerinin. Dolayısıyla yani piyasayı boğmadan ama bir daha da böyle bir şeye izin vermeden çözümü de hiç zor değil esasında. Çok gayet basit. İlişkili grup hisseleriyle yapılan işlemleri getirilen kısıtlarla bu dünyada olduğu gibi bu çözülebilir. Ama tabii gelinen nokta itibariyle hani bir dönem belki geçici bazı sıkıntılar yaşanabilir.
0: Ya burada tabii iradenin konulması gereken yer çok açık net. Yani bunun sadece bu sorunun çözümüyle ilgili olarak değil, sermaye piyasasında işleyişle ilgili çıkan her türlü sorunun çözümü aslında suni fiyat oluşumunu engellemektir.
1: Aynen öyle.
0: Yani dolayısıyla bunu o yöntemle mi yaptın, bu yöntemle mi yaptın, orasından mı dolaştı, burasından mı geçti tartışması bir yerden sonra çok anlamlı olmuyor. Yani sonuçta kural koyucunun suni fiyat oluşumuna ben bu piyasada müsaade etmeyeceğim dediği yer bu tartışmaların bittiği yer oluyor genellikle.
1: Aynen öyle ve de gene daha tekamül etmiş yurt dışındaki mevzuata baktığınızda bir dizi işte mekanik, rakamsal vesaire kriterin sonunda bir tane de işte iradenin, idarenin takdiri anlamına gelecek bir madde vardır. Bizde
0: subjektif
1: de vardır
0: kriter
1: bu. Subjektif.
0: Yani.
1: Nitekim MSCI işte bu son uyarısından önce yaptığı düzenlemede yani benim mekanik kriterlerime uyan işte işlem hacmi, piyasa değeri vesaire bir takım hisler var ama ben bunları gene de endeksime dahil etmiyorum. Çünkü böyle takdir ediyorum diye bir şey vardı. Bizde de yani burada dediğim gibi hani problemin ne olduğunu kimse bilmiyor değil. Yani bir, bunun nasıl artık düzeltileceği, iki, bunun tekrar etmemesi. Tekrar etmemesi derken de hani yani piyasayı kapatalım gidelim veya böyle bürokratik reflekslerle gereksiz ağır, örneğin portföy şirketlerinin sermaye kurmasıyla hiç alakası olmayan bir problemimiz var. Dolayısıyla yani taslak fon tebliği son halini alacak bilmiyorum ama yani dediğim gibi mesela portföy şirketlerinin sermayesiyle ilgili bir takım öneriler vardı. Yani bunların konuyla hemen hemen hiç alakası yok. Yani problemin ne olduğunu açıkça, dürüstçe, net bir şekilde ve kamuoyunun, kamunun çıkarlarını gözeterek çözmek yönünde ben eminim ki doğru adımlar atılacaktır.
0: Peki buradan döneyim birazcık içerideki birikim sahiplerinin son dönemde yaşadıkları gelişmelere. Şimdi bunu kastederken şunun üzerinden geçmek lazım. Bir, altın fiyatı işte 2800-3000 dolarlardan başladığı harekette 5000 doların üzerine kadar giderken Türkiye'de bir, elde tutulan yastık altı altın. İki, fonlar üzerinden alınan altın. Üç, bireysel emeklilik fonlarının neredeyse yarısına yakını altın. Dolayısıyla buradan gelen bir ekstra refah etkisi gördük biz. Buna Merkez Bankası'nın rezerv kalitesi ve rezervi üzerindeki nominal etkisini de dahil edebiliriz. Ama sonuçta Türkiye'de altın tutan, altın fonu alan, altın sertifikası barındıran herkeste bir ciddi refah etkisi oldu. Tabii son 3 ay içerisinde kabaca %25 geri geldi altın fiyatı. Dolayısıyla o dönem lehte çalışan şimdi aleyhte çalışıyor. Merkez Bankası rezervi üzerinde de aleyhte çalışıyor. Ama özellikle tabii birikim sahiplerinin son dönemde yaşadıkları bir servet kaybı olarak da karşımıza çıkıyor. Bunun bir tüketim iştahı, çünkü altınla gayrimenkul arasındaki geçişkenliğin yüksek olduğunu biliyoruz. Biraz oralarda örselenme olduğunu anlıyoruz. Bu yatırım tercihleri üzerindeki potansiyel etkisini biraz tartışmak isterim. Bunun talep üzerindeki etkisini de tartışmak isterim. Çünkü Merkez Bankası demişti yani biz talep etkisi, yani özellikle iç tüketimdeki etkide buradaki servet transferinin, servet etkisinin çok bariz belirleyici olduğunu görüyoruz demişti. Şimdi bu tersine çalışacak mı?
1: Şimdi bazı konular var ki kalitatif olarak, yani ilke olarak veyahut da yani doğru olduğu neredeyse kesin. Fakat sonra dönüp bunun peki gerçekten rakamsal büyüklüğü nedir dediğimizde büyük ölçüde karanlıktayız. Yani bundan şunu kastediyorum. Bu saydığım bütün unsurlar doğru. Yani Türkiye'de tasarruflarını altın cinsinden değerlendiren insanların altın fiyatlarının yükselmesiyle beraber tasarruflarındaki artışa paralel bir kendilerini daha müreffeh hissettikleri, daha zengin hissettikleri neredeyse %100 doğru. Fakat oradan sonra tabii Türkiye'de yani ciddi sayısal araştırma eksikliğinin olduğu alanlardan bir tanesi de bu. Türkiye'de ne kadar altın var kimse bunu bilmiyor. Yani bir kısmını biliyoruz, sistemdekileri biliyoruz ama işte bu meşhur yastık altı altın işte yani 100 yıldır konuşulan bir konu. Ne kadar var kimse bilmiyor. Artan altın fiyatlarından dolayı insanlar kendileri daha rahat ve güvende hissettikleri için daha fazla tüketim gerçekleştirmiş olabilirler. Bu altınların bir kısmını bozdurup bunu harcamış da olabilirler. Fakat ne kadar oldu bunun etkisi gerçekten kimse bilmiyor. Yani Merkez Bankası senin de belirttiğin gibi tabii enflasyon hedeflerini niye tutmadığını açıklarken işte biz parasal koşulları sıkılaştırdık ama altının refah etkisi tüketim eğilimlerini canlı tuttu gibi bir açıklama sundu kamuoyuna. Doğrudur fakat boyutunu hiç kimse bilmiyor. Bunun testini şöyle göreceğiz. Bu bahsettiğimiz mevsimsel ve konjonktürel petrol fiyatlarından kaynaklanan enflasyondaki gevşeme bittikten sonra işte belki Ekim ayından itibaren örneğin hakikaten bu işte altın fiyatı eğer tüketimi canlı tuttuysa şimdiki etkisinin de dediğin gibi ters yönde olması gerekir. Hatta bunlar asimetriktir. Yani insanlar para kazanırken işte biraz daha temkinli olabilir ama zarara karşı genellikle özellikle profesyonel olmayan yatırımcının verdiği tepkiler çok daha duygusal ve hani durumu olduğundan daha kötü hissetmek yönünde olabiliyor. Böyle bir davranışsal psikoloji parantezi de açmış olalım. Dolayısıyla eğer bu doğruysa biz bunun yani sonbaharda tüketici davranışları üzerindeki etkisini diğer unsurlardan arındırabildiğimiz o dönemde daha net görürüz. Ama dediğim gibi yani bizim enflasyonla ilgili problemimiz savaştan önce de vardı. İşte altın fiyatları zıplamadan önce de vardı vesaireydi. Yani bizim bu tür mazeretlere çok fazla önem atfetmememiz lazım.
0: Peki şimdi o zaman buradan döneyim. Şöyle bir tablo var elimizde. Dövize hane halkının yönelimi programın en büyük riski. Ve bu olmadı. Yani iç siyasetle ilgili risk olduğunda da çok büyük problem olmadı. İşte dış konjonktürün getirdiği savaştı vesaireydi gibi risklerde de çok olmadı. Yani aslında Merkez Bankası kuru tutma konusunda çok net bir irade ortaya koydu. Hı-hı. Ve oradaki enstrümanlar kuru tuttu. Şimdi tabii burada şöyle iki tane önemli unsur var. Burada bir tanesi yüksek faizin etkisi önemli ve belirleyiciydi. Bankalara uygulanan makro ihtiyati önlemlerin içerisinde bankalara verilmiş olan bir TL hedefi var. Bireylerde %65, işte kurumlarda, tüzellerde %60. Şimdi altın fiyatının yükselişi ister istemez bankaların bilançosundaki yabancı para miktarını yukarıya çekiyor ve rasyoyu bozuyordu. O da mevduat tarafında biraz daha fazla yarışı beraberinde getiriyordu. TL rasyosunu yakalayabilmek adına. Şimdi altın fiyatındaki düşüş oralarda marjı aşağı çekiyor. Dolayısıyla aslında mevduat faizlerini aşağı çekici bir etkisi var altın fiyatının. Dolayısıyla faiz yeterliliği ve tutarlılığını burada nasıl görürsün? Mevduat faizi aşağı geliyor, bir kenara koyayım. Para piyasası fonları üzerinden gecelik faizle bileşikten faydalanmak önemli bir tema ya. Hı hı. Şimdi orada da eğer Merkez Bankası olur da önümüzdeki dönemde Temmuz ayındaki toplantıdan itibaren koridorun üstünü aşağıya çekmeye başlayabilir. Birer puan,
1: ki muhtemelen
0: birer ikişer puan. Yani. Veya işte koridora dokunmaz ama fonlamanın bir kısmını haftalıktan da vererek paçalı aşağıya çekebilir. Bunların hepsi konuşuluyor senaryo olarak, gelme potansiyeli yüksek işler. Bu da fon piyasasındaki getiriyi bir tık aşağıya indirebilir. O nedenle şimdi burada TL getirisi ve döviz tercihi üzerinden sorayım sana, bir kompozisyon farklılaşması bekler misin? Bu faiz düzeyi bu enflasyon beklentisiyle kesiyor mu yatırımcı beklentisi ve tatminini?
1: Çok güzel bir soru. Şimdi kısa cevap, evet kesiyor. Nereden biliyoruz? Çünkü aynen bir ifade ettiğin gibi dövize yönelim yok. Geçmişte biz çok yoğun dövize yönelim olduğu dönemler yaşadık. Hatırlarsan 2022-23'te yani o kadar yoğun bir dövize yönelim vardı ki sonunda Türkiye KKM diye bir şey ilan etmek zorunda kaldı. Üstüne de hatta arada hatırlarsan işte vatandaşın döviz alım satımlarını önce zorlaştıracak sonra yasaklayacak bir takım adımlar atılmaya çalıştı. İşte bütün bunlar tabii tekrar tekerleği icat ederek bunların başarı şansının olmadığını yaşayarak gördük. İşte KKM dedik. Bir süre daha öyle gittik. 2023 seçimlerine geldiğimizde zaten artık bunların sürdürülemez bir konu olduğu için bütün ekonomi yönetimi değişti ve şimdiki programa geçtik. Dolayısıyla vatandaşın TL'ye olan ilgisi böyle hani kanıksanacak, garanti diye kabul edilecek bir konu değil. Yani belli ki bir eşik var. TL'nin reel getirisi o eşiğin altına düştüğü zaman işte vatandaş en doğal hakkı olduğu üzere işte dişinden tırnağından arttırdığı tasarruflarını enflasyona karşı korumak için başka arayışlara yöneliyor. O eşik nedir diye soracak olursak hani çok kaba böyle karanlıkta bir şeyi elleyerek tarif etme misali muhtemelen %5 civarında bir reel getiri. Reel getiri derken de burası saplasaman birbirine karışıyor. Yani son açıklanan enflasyon rakamı bu tabii geçmiş 12 ay demek. İle işte mevcut mevduat faizlerini şöyle bir işte kıyasladığınızda benim tahminim işte 5 puan civarında bir marj olduğu sürece vatandaş TL'de kalmaya devam ediyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bunun nasıl şekilleneceği yani faizler aşağı gelirken enflasyon da aşağı gelirse bu veya bu civarlarda bir marj korunabilir. Fakat tersi olduğu zaman da hani kimsenin burada hani vatandaşın sonsuza kadar TL'de kalacağını varsaymaması gerekir. Çünkü çok canlı çok yani son dönemi sadece hatırlamak değil yani işte 1960'lardan beri Türk vatandaşlarının bu konudaki antenleri son derece hassas.
0: Murat Gülkan çok teşekkür ediyoruz. Bu sabah bizlerle birlikte olduğun ve sorularımızı yanıtladığın için kısa bir aramız var. Sonrasında Asya piyasaları için Sadi Kaymaz'la birlikte karşınızdayız.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam edecek.
3: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.

0: Reklam.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
2: Geçer, geçer, geçer, geçer, geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer, geçer, Türkiye QNB'ye geçer.
3: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: uzmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Asya piyasaları için Sadi Kaymaz'la birlikteyiz. Sadi, sana günaydın diyelim. Çin Merkez Bankası'nın bugün açıkladığı önlem paketi içerisinde, daha doğrusu normal politika faizi kararı içerisinde yeni bir enstrüman olarak likiditeyi düzenlemek adına ters repo'yu da kullanmaya karar verdiğini gözlemliyoruz. Dolayısıyla biraz bunun üzerine değerlendirme yapmakta fayda var. Bir de biraz önce Murat'la konuşurken de aktardım. İngiltere'de Hazine Bakanlığı'nı bölüp ekonomiden sorumlu yeni bir bakanlıkla büyümeyi destekleme gibi bir tartışma var. Bir benzerini Japonya tarafında, özellikle büyümeyi çok daha fazla önceliklendiren bir hükümetle onun karşısında daha dengeli bir politika izlemek isteyen Japon Merkez Bankası arasında da görüyoruz.
1: Günaydınlar deyip hemen hızlıca anlatmaya çalışayım. Dilim döndüğünce bir defa tabii dünyada faizler yükseldi, enflasyon muğlak, siz de orada konuşuyorsunuz. Büyüme ne olacak? Dolayısıyla merkez bankaları aslında ya da para politikaları çok daha kritik hale geldi, çok daha önemli hale geldi. Japonya'da örneğin şu anda hükümet bizdeki orta vadeli ekonomik programa denk düşen bir plan açıkladı. Orada da, o planda da bir cümle var ki doğrudan doğruya aslında Merkez Bankası'na bir uyarı. Diyorlar ki Merkez Bankası, yani BOJ, büyüme hedefleriyle uyumu gözetmeli diyor. Dolayısıyla piyasa birazcık BOJ'a uyarı olarak algılandı. Merkez Bankası bağımsızlığı da Japonya'da tekrar tartışmaya açıldı. Onun dışında Çin diyeceğim. Çin'in şöyle bir farkı var. Daha geniş perspektiften bakayım ama hızlı hızlı, hemen kısa, vaktimiz de az. Şimdi Çin Merkez Bankası'nın bir özelliği var. Çok esnek Tek bir para politikası enstrümanına bağlanmıyor. Örneğin daha önce biliyorsun haftalık repo faizini politika faiz olarak kabul edin diyordu ama 5-6 sene önce bir değişiklik yaptılar. Dediler ki biz banka arası piyasayı fonluyoruz, faizleri kontrol etmek istiyoruz ama edemiyoruz dediler. Dolayısıyla doğrudan doğruya piyasa faizlerini kontrol edecek başka bir mekanizma geliştirdiler. O mekanizmadan şimdilik memnun görünüyorlar ama bu defa da bankalar arası fonlama tarafına biz etki edemiyoruz. Burada verimli olamıyoruz dediler haftalık üzerinden. Şimdi de diyorlar ki yeni bir araç geliştirdik. Gecelik ters repo'yu bundan sonra bankalar arası piyasada siz politika faizi gibi görün demeye getiriyorlar. Bakalım buradan bir sonuç alabilecekler mi, ama burada asıl tekrar söyleyeyim geniş çerçeveden Çin Merkez Bankası gerektiği zaman, gerekli gördüğü zaman yine enstrümanlar geliştirmekten hiç geri durmuyor.
0: Sabah raporunun böylelikle sonuna gelmiş olduk. Hoşça kalın.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu sona erdi. Bloomberg ET Radyo.

Yatırım bülteninden günaydın. Ben Zeynep Erataman Önal. Bu bölümde biraz sonra Pusula Portföy Yatırım Danışmanlığı Müdürü Serdar Pazı ile sohbet edeceğiz. Ama öncesinde yeni güne başlayanlar, ekranı yeri açanlar muhakkak var aramızda. Onun için hemen kısa bir tur atalım, neler bilmek lazım diye. Öncelikle Trump'tan Türkiye ve F-35 ile ilgili bir açıklama geldi. Erdoğan'a duyduğu saygı nedeniyle NATO zirvesinde Ankara'ya geleceğini ifade etti. Konuyla ilgili yine dostumdur, saygı duyuyorum ifadelerini kullandı. Saygın bir lider şeklinde ifadeleri vardı. F-35 satışı ve jet motoru konusunda Ankara'ya güzel haberlerle gidip gitmeyeceğine ilişkin de bir soru geldi kendisine. Bu soruyu yanıtlarken de sanırım öyle yapacağım dedi. Türkiye'nin önemli bir NATO ülkesi olduğundan bahsetti ve Erdoğan'ı mutlu edecek bir cevap vereceğini ifade etti konuya ilişkin. Bununla beraber Reuters'ta Amerikan hükümetinin Kaan savaş uçakları için Türkiye'ye motor satışına izin vermeye hazırlandığını paylaştı. Merkez Bankası Başkanı Karahan Londra'da dün bir sunum yaptı makroekonomik görünüme ilişkin. Bu sunum Merkez Bankamızın internet sitesinde de yayımlandı. Oradan da izleyicilerimiz takip edebilirler. Dezenflasyon sürecinde özellikle iç talepten kaynaklı yavaşlamanın destek verdiğini belirtti Karahan. Jeopolitik gelişmelere rağmen enflasyon beklentilerindeki bozulmanın da sınırlı kaldığına yine işaret etti. Talepte yavaşlamanın cari işlemler dengesi üzerinde de baskıyı azalttığından bahsetti. Peki bugün piyasa nereye odaklanacak dediğimizde gelecek veriler var. İçeride haftalık yine istatistikler var. Amerika'da büyüme var ama en önemlisi tabii çekirdek PCE seviyesi olacak. Fed'in baktığı ve daha önceki projeksiyonlarında da en ciddi yukarı yönlü revizyonu beraberinde getiren kalemde bugün yıllık %3,4

0: aylık %0,3'lük artışlar bekleniyor. Manşet PCE'deki yıllık artışın ise %3,8'den 4,1'e hızlanması yönünde bir beklenti var. Bloomberg ekonomisti Anna Wong konuyla ilgili yorum paylaştı. Bugünkü verilerin güçlü gelmesini beklediğini, yakında faiz artışına destekliyor gibi görünse de veriler geçmişe dönük rakamlar olacağını unutmamak gerektiğini ifade etti. Haziran ayı tüketici fiyat endeksi verisinin deflasyonist olmasını ve manşet enflasyonun keskin bir düşüş göstermesini bekliyoruz dedi. Umuyoruz ki uzman deflasyon ve dezenflasyonu karıştırmıyordur diyelim. Ve gidelim buradan Hürmüz'e. Orada petrol akışı hızlandı. Bunun Amerikan Enerji Bakanı Chris Wright'ın bir açıklaması vardı. Son 24 saatte 72 gemi, diğer bir deyişle 20 milyon varil petrol taşındı dedi. Petrolde gelinen seviyelerde savaş öncesine döndü diyelim ve günün ajandasını da beraber turlayalım. Bugün saat 11.00'da Euro bölgesinde ekonomik bülten yayımlanacak ve saatler 14.30'u gösterdiğinde Merkez Bankası'nın rezerv rakamlarını alacağız. Özellikle altın fiyatları ne kadar baskıladı, Merkez Bankası net uluslararası rezervlerdeki döviz hareketinde ne kadar etkiliydi, bunları okuma şansımız olacak. Yine yerlerin döviz tevdiat hesabı, yurt dışı yerleşiklerinde Türk varlıklara gösterdiği teveccüh, aynı zamanda kur korumalı mevduat rakamları bugün içeride bizim ajandamızda. Yurt dışında dediğimiz gibi önemli Amerikan verileri var. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları, kişisel gelir ve harcamalar, çekirdek PCE fiyat endeksi ve büyüme revizyonu gibi seviyeleri de bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde saat 15.30'da takip edecek piyasalar. Pusula Portföy Yatırım Danışmanlığı Müdürü Serdar Pazı bizimle beraber bu sabah dedik. Sorularınızı merakla bekliyoruz. Serdar, günaydın, hoş geldin.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Şimdi ben bir yandan terminale şifre girerken diğer taraftan sana sorayım. Bu hafta içinde farklı temalar takip ettik piyasada ama gelinen noktada savaş öncesi seviyelere gelen petrol belirleyici olmuş gözüküyor. Çünkü petrolün geldiği seviyeler artık bizi tekrar Şubat'a atınca bu sefer faiz artırım beklentilerinin törpülendiği, bunun da teknoloji hisselerine mikron bilançosuyla, mikron bilançosuyla beraber yansıdığı bir piyasa sabahına uyandık. Herkes mikron diyor diye ben de bir an öyle o tarafa kaydım ama normali mikrondur bu hisse senedinin okunmasını da söyleyelim. Tabii biraz daha böyle Fransız ekolü takılabiliriz. Neyse, netice itibariyle önce bir petrol diyelim bu sabah istersen. Gelinen seviyeleri, hani Trump ve İran ilişkisi üzerinden okuyacak olursak, sen ne kadar kalıcı görüyorsun? Çünkü haber akışı çok sert o dönüşü yapıyor biliyorsun.
1: Gerçekten dediğin gibi şimdi ateşkes müzakerelerini İsviçre'de devam eden konuşmalara baktığımız zaman Trump'ı dinlersek başka bir versiyon. İran tarafından gelen açıklamaları dinlersek başka bir versiyon. Yani bu iki taraf aynı masada gerçekten aynı şeyler üzerinde mi konuştu? Bunu kestirmek gerçekten güç. Ama tabii Trump hakkında şunu söyleyebiliriz. Yani bu işin en başından, saldırıların en başından bu yana takındığı tavırla İran'a verebileceği tavizler sıralamasıyla şu an geldiği nokta arasında bir fark var. Yani işte nükleer enerjinin bir noktada İran'ın da kullanabileceği elektrik konusundaki açıklamaları, işte bu Çin'e mi acaba taşınır, İran'ın zenginleştirdiği uranyum, böyle açıklamalar. Ondan sonra ilk planda hatırlarsan hani orada bir biz yönetim değişikliği vesaire istiyoruz, işte insanlar da bize destek olsun gibi açıklamalar vardı. Şimdi tabii geçen sene yaşadığımız 12 gün savaşı gibi değil, yani bu sene artık böyle birkaç ay sürdüğü ve İran'ın da verdiği cevapla farklı coğrafyaya, Körfez bölgesinde ciddi şekilde bir rahatsızlık yarattığı için, yani bunun yarattığı tedirginlik, işte Hürmüz Boğazı açıldı, birkaç haftadır oradan sorunsuz sevkiyat yapılıyor, işte tedarik zincirindeki sıkıntılar ortadan kalktığıyla geçebilecek gibi değil. Yani bu kulaklarda bıraktığı tortu risk primi olarak bizler de biraz daha kalmaya devam edecek. Bir de işin içinde tabii ki hani Trump kadar, İran kadar belirsizliğini koruyan İsrail var. İsrail'in hani Lübnan'da yaptığı, devam ettirdiği saldırılar, işte orijinal sınırlarından daha dışarıda bir noktada Suriye'de, Lübnan'da askeri olarak varlığı devam ediyor. Şimdi Hizbullah'ın, İran uzantısı olarak kabul edilen Hizbullah'ın yeri geldiği zaman otonom hareket etmesi ve yaptığı saldırılar. Dolayısıyla buradan çok net bir mutlu son, artık burası bizim için hiçbir sorun teşkil etmez noktasına gelmemiz zor. Ama petrolün 80 doların altına gelmesi, bütün bu gelişmeleri hani barometre olarak Türkiye'de nasıl hani CDS risk primine bakarak bir şeyler söylüyoruz, anlayabiliyoruz piyasa ne olmuş, nasıl hareket etmiş diye, dünya genelinde de bu bölge bizi ne kadar meşgul ediyor petrol fiyatına bakarak, 80 dolar altında kaldıkça hani düşük yoğunluklu risk primi devam eder diye ben tahmin ediyorum. Bu Hürmüz Boğazı'nın açılması tabii ki yaklaşan turizm sezonu öncesinde hani bazı havayolu şirketleri sefer sayılarını azaltma vesaire gibi tasarruflara gitmişlerdi Avrupa'da. Bunların azalması işte biraz perakende şirketlere, çünkü hani birkaç haftayı aşınca onların tedarik zincirinde yaşanan bozulmayla stoklar eriyince, yani yeni üretim, yeni mallar gelmeyince bir sıkıntı olmuştu. Biraz bu perakende zincirlerde de ciddi şekilde toparlama geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla ben hani şu an için ehvenişer, kötünün iyisi, yılın başında tahmin ettiğimiz, arzuladığımızdan daha kötü ama geçtiğimiz 1-2 aya göre çok daha iyi bir piyasada muhtemelen birkaç ay daha devam eder diye düşünüyorum.
0: Şimdi dergimizde de vardı, petrol fiyatı acaba Merkez Bankası politikalarını nasıl etkileyecek, bu da önemli. Petrol fiyatı düşerse faiz indirimini beraberinde getirir mi diye sormuşlardı. Şimdi biz önce bizden başlayalım. Tabii. Merkez Bankası'nın dün Londra iletişimini internet sitesinde izleyicilerimiz bulabilir dedik. Enflasyon gıda ve enerjide yükseldi, çekirdek gruplarda geriledi diyor Merkez Bankamız. Evet. Aynı zamanda yine sunuma dönecek olursak burada verilen mesajlarda ekonomik faaliyette yavaşlama olduğu başlığı ile beraber enflasyon beklentilerinde bozulmanın sınırlı kaldığı ile ilgili önemli mesajlar var. Yine gıda enflasyonunun oynak kaldığına ve son dönemde yüksek bir seyir izlediğine de atıfta bulunuyor Merkez Bankası. Sabah Burak Arzova vardı yayında. Ben iyimser buldum Merkez Bankası'nın sunumunu, evet, biraz açıkçası dedi. Terminalde sadece 4 kurum beklenti girmiş. 0.86'lık bir enflasyon beklentisi çıkıyor o 4 kurumdan. Matrix'in biraz daha geniş tabii. 30 ekonomistin katıldığı bir anketi var. Onlar 0.98 gibi bir medyan ölçmüşler. Dolayısıyla %1'in altında bir enflasyon gelmesi durumunda Merkez Bankası'na ilişkin faiz şu tarihte indirir dediğin takvim sana göre bir miktar daha öne çekilir mi?
1: Evet, tabii şu da var. Yani bu savaş riski hiç olmadan, belirmeden önce de aslında enflasyon Merkez Bankası'nın ara hedef olarak bizlerle paylaştığı patikanın üzerinde gidiyordu. Yani burada işte hane halkı beklentisi çok yukarıda, işte reel sektör beklentisi yukarıda.
0: Şimdi 4 ayda %14 diyorduk galiba, değil mi?
1: Evet. Şimdi
0: savaş olması 12, savaşla 14, evet, yani gibi.
1: Oraların zaten hali hazırda bizim mevcut kendi içindeki dengemiz, işte arz kaynaklı piyasadaki bozulmalar, işte et fiyatı, tarım faaliyetlerinin küçülüyor olması vesaire. Yani bizim zaten enflasyonun Merkez Bankası'nın iyimser gördüğümüz beklentilere gelmesi çok sıkıntılıydı. Ama savaş riskiyle beraber tabii petrol fiyatı çok anlamsız yerlere ulaştı. Merkez Bankası da o hepimizin geçen enflasyon raporunda pek anlayamadığı 60 dolar tahminini 86 dolara revize etti. Şimdi muhtemelen o da yılın geri kalanı için yukarıda kalacak. Belki orada
0: i̇şte o
1: aşağı revizyon.
0: Biraz Uluslararası Enerji Ajansı kertleriz alındığı noktasına getirmişti.
1: Evet, doğru. Ama biz de hani o Şubat ayının ortasında sonuna doğru paylaştığından birkaç hafta sonra savaş patlak verdi. Yani Amerika'nın bütün donanmasının orada olduğu bir yerde, hani tamam böyle 2-3 ay savaşın devam edeceği, işte İran'ın petrol üretim tesislerini, işte temiz su arıtma tesislerini falan böyle hedefleyeceği, yani bu kadarını tabii öngörmek mümkün değil ama hani buradan en azından bir geçen sene olduğu gibi bir hani bombalama, bir saldırı, bir uyarı ateşi vesaire, hani bir şey olmadan o da olması demek zaten petrol fiyatlarının direkt bir %10-15 yukarı gelmesi demek. O yüzden şimdi Merkez Bankası'nın hali hazırda savaş sonrası yaptığı tahminler de bana göre iyimser. Yani buradan sonra hiç bir daha biz saldırı haberi Orta Doğu'dan almasak da bana göre iyimser kalıyor. 30 ve civarı bir enflasyonla bu yılı tamamlayacağımızı, geçen seneden bu seneye yani böyle bir yavaşlama ama gelecek seneye de hani bunun 20'nin altına gelmesini, mevcut şartlarda, koşullarda işte Türkiye'nin hani artan büyüyen nüfusu, işte ülkeye gelen turist sayısı, içeride bizim gıda, enerji üzerinde hani belirleyici konumda olamamamız, nüfusun, belki ülkede yaşayan insan sayısının bizim tarımsal üretimimizden daha hızlı artması vesaire gibi bir sürü alt nedeni var bakıldığı zaman kırılımında. O yüzden yani enflasyonun bu sene 30'a, gelecek sene 20'nin altına gelmesi mevcut şartlarda, mevcut dünyada çok zor bana geliyor. Merkez Bankası'nın yapabileceği tabii şöyle bir hamle var. Bu olayın en başında proaktif bir duruşla ben artık haftalık repo ihalelerinden vazgeçiyorum. Yani politika faizi olarak bunu kullanmıyorum. Dolayısıyla gecelik borç vermeden hani biraz daha günün durumuna, günün nakit ihtiyacına, işte döviz piyasasındaki hareketlere vesaire bakarak sizi fonlayacağım. Bu da borç verme faizi olan 40'tan gerçekleşecek diyerek 37'den 40'a bir örtülü 300 bas puan faiz arttırımı. Hani bunu geri alabilir tabii. Bunu geri almaması için bir neden yok. Yani bunu bu toplantıda, olması da Temmuz toplantısında, yani ateşkes Trump'la İran arasında hani yeni bir araya kara kedi girmezse, İsrail'den yeni bir böyle ters köşe görmezsek tabiri caizse, ben Temmuz toplantısında o en azından normale dönüş. Şimdi hani biz Bloomberg terminalinde ya da başka bir terminalde baktığımız zaman zaten Türkiye hani hiç politika faizini değiştirmeyen ülkeler arasında yer alıyor değil mi? Yani gelişen piyasalar arasında bakalım. Altında bazıları, hatta belki coğrafi olarak çok daha uzak olanlar, işte mesela Filipinler falan ilk aklıma geliyor. Hani faizi arttırdı çoğu ülkede, zaten normal biçimde buna böyle bir tepki verdi. Avrupa Merkez Bankası mesela, işte bize yakın coğrafyada gelişmiş merkez bankalar arasında. Yani faiz arttırımıyla tepki verilmesi buna normal, sürekli arttırarak işte faizi ben 40'a 50'ye 60'a getireceğim, hani öyle bir şey yaparak ekonomiyi boğmanın, istihdamı bakıldığı zaman sekteyi uğratmanın da bir anlamı yok, ama en azından hani bir tepki niteliğinde biz ama hamleyi politika faizine dokunmadan. Şimdi hani yabancının da burada biraz bizi anlamakta zorlanmasını da normal karşılamamız gerekiyor. Yani şimdi yabancı yatırımcının elinde 20-25 tane gelişen piyasa var. İşte Türkiye'ye mi yatırım yapayım, işte Filipinler'den mi çıkayım, Meksika, Brezilya, Kolombiya'da işte emtia fiyatı böyle olursa ne olur filan, hani bu kadar farklı piyasaya vakıf olmaya çalışan, işlem yapan insanın, hani Türkiye'de işte haftalık repo ihalesi orada ama artık gecelikten fonluyor, işte 40'ında bileşiği şuraya geliyor, demek ki piyasa efektif bu kadar daraldı. Yani bu kadar bir ülkeye ayıracak vakti yok. Hele bizim hani MSCI ortalamamızın şu an gelişen piyasalar içerisindeki ortalamamızın %1'in altında olduğu düşünecek olursa, yani böyle bir mesai ayırma ancak hani bizim gibi işte hani bu ülkede doğmuş büyümüş yaşayan, hani tüm detaylara vakıf, işte Merkez Bankası ya da işte ekonomi yönetimi hani ne dediği zaman neyi aslında kastettiğini hani leblebiden leblebiyi anlayan insanlar olarak hani bize kolay geliyor da yabancı için çok kolay değil bu. O yüzden mümkün mertebe en çabuk biçimde biz normale, hani yabancı yatırımcının alıştığı düzene, alıştığı düzen derken hani normal olduğu gibi, yani
0: politika
1: ülkede
0: faiz.
1: Ha, politika faiz neyse TL refidir, işte en kısa vadeli faizdir, hani senin verdiğin sinyal oralarda olmalı. Benim söylemeye çalıştığım bu.
0: Şimdi grafikte de zaten net şekilde gözüküyor. Politika faizimiz %37'de kalıyor ama ağırlıklı ortalama fonlama maliyet dediğimiz şey 40'tan geçiyor.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla esasında ilk normalizasyonu biz herhalde bu iki çizginin hani birbirine olan farkından okuyacağız.
1: Doğru.
0: Ve ondan sonrasında da politika faizinde bakalım bir aşağı yönlü hareket gelecek mi diye bu tarafı da bir yandan anlamaya çalışacağız. Tabii faiz yüksek kaldıkça risksiz faiz de yüksek kalıyor. Yani atıyorum işte mevduatta serbest bir işte piyasa fon dediğimiz hani biraz daha riski düşük tarafı tabii kastederek söylüyorum bunu, para piyasası daha doğrusu,
1: evet,
0: fonları tarafında veya sabit getirili enstrümanlar deyince tahvilde son haftalarda ciddi prim de bir yandan var. Bir taraftan da hala %40'ın üzerinde getirilerden tabii bahsediyoruz. Şimdi TL'de kalmak hala cazip mi? Önce onu sorgulayalım. Çünkü carry trade'de de bu hafta iyi para girdi diye haber vardı.
1: Doğru.
0: Bloomberg'de hafta başında vermiştik. Hem TL hala cazip mi? Ne kadar daha cazibesini koruyacak? Koruması için ne kadar reel faiz vermesi lazım? Belki orayı konuşabiliriz. Bir de tabii faiz borsanın en büyük rakibi. Yani
1: Doğru.
0: faiz buralarda kaldıkça borsanın hikayesi nasıl yazılacak?
1: Evet. Tabii senin de dile getirdiğin gibi, yani politika faizi bir yerde, işte efektif fonlama faizi, işte TLRF belki burada bir referans alınabilir. O başka bir yerde. Bir de İşte bankalar arasında ya da işte Moody'lerle banka arasında işte kısa vadeli mevduat, işte özel sektör bir tahvil ihraç ettiği zaman filan nerede oluşuyor? O bakıldığında daha da yukarıda. Yani politika faizi 37, TLRF işte borç verme faizi gecelik 40. Ama mevduatlar vesaire dediğimiz zaman işte ya da özel sektör tahvilinde hani belirli kredibiliteye sahip şirketlerin borçlanma faizi nerede gerçekleşiyor diye bakıldığı zaman o daha da yukarılarda, yani 45'ler vesaire orada konuşuluyor. Yani sen hani politika faizi 37 olur ama insanlar faiz indirim patikasını fiyatlar, faizler onun daha aşağısında belirir. 2 yıllık tahvil faizi sen dile getirdin, %40 bileşiğin üzerinde yer alıyor. Yani sen enflasyonda bu sene işte 20'lerin ortası diyorsan, gelecek sene işte 10'lar filan, bir sonraki senede tek haneye gelir diyorsan, bugünden 2 sene sonra itfaiye olacak tahvilin 40 bileşik üzerinde olmaması lazım. Yani bu bir hani radyonun böyle verici sinyali gibi bunu izleyenlerimiz belki düşünebilir. Hani en yakında sinyal en kuvvetlidir. Uzaklaştıkça sinyalin gücü azalır. Şimdi Merkez Bankası da hani gecelik haftalık faizi belirleyebiliyor. Gecelik haftalık faizi belirleyerek işte 1 ay 3 ay filan hani oraları biraz daha belki şekillendirebiliyor. Ama işte 6 aya 1 seneye 2 yıla filan geldiğimiz zaman o sinyal oradan duyulmuyor. Yani orada işte linklerin ihtas edilmesi vesaire diye hani Cevdet hocamızı da analım. O şu an bakıldığı zaman kopmuş durumda. Sen bir sinyal verdiğinde bunun piyasada etkili reaksiyon eğer gelmiyorsa, demek ki işte kredibilite tarafında ya da işte dünya koşulları tarafında, bir takım başka jeopolitik riskler vesaire tarafında bizim öngörmediğimiz ya da fiyatlara dahil etmediğimiz gelişmeler yabancı yatırımcı tarafından fiyatlanıyor. Dolayısıyla ben 45'li üzerinde 2 yıllık, 35'li üzerinde 10 yıllık kaldıkça hani çok iyimser bakış zor. TL'nin cazibesi olarak bakıldığında ben seçimlere kadar bu mevcut düzenin devam ettirileceğini düşünüyorum. Çünkü mevcut devam ettirilmeye çalışılan dezenflasyon sürecinde bu dezenflasyon programının en büyük bileşeni TL'deki kur hareketinin, kur artışının belirli bir seviyede kalması ve bizim hani ithal ettiğimiz mallar üzerinden dışarıdan bir enflasyon bu tarafa getirmemiz olmamız. Şimdi kurun geçmişte serbest bırakıldığı dönemlerde nasıl büyük tahribat yarattığını, yani kısa vade finansal piyasada yarattığı tahribattan, işte patlayan opsiyonlardan vesaire bahsetmiyorum. Yani biraz birkaç ay orada kaldığı zaman.
0: Tabii ki orada kilitli kalan tahvil sattı falan, bambaşka kesinlikle işlere gitti konu.
1: Oralara gitti ve ondan sonra kendini hecetme konusunda büyük problemler yaşayan küçük ölçek, orta ölçek, hatta büyük ölçekli bazı şirketlerimizin yaşadığı zorluklar, işte dışarıdan mal tedarikinde kur tutturamayan, işte belki dışarıya taahhüt ettiği fiyattan satış yapmak için zararına işlem yapmak gereken ihracatçı, sanayici. Zaten hani sanayi üretimini seyiriz son 4-5 senede bize bu konuda çok büyük sinyaller veriyor. Dolayısıyla ben böyle şeylere yol açmamak adına Merkez Bankası'nın yakın zamanda zaten bakıldığında rezervlere altın tarafında ki değer kaybına rağmen hani brüt toplam rezervde büyük değişiklik olmaması Merkez Bankası'nın hani alım tarafında bu sefer piyasaya müdahil olduğunu bizlere gösteriyor. Zaten işte Haluk Bülbülcekçi olsun, diğer hani değerli ekonomistler gecelik takip ediyorlar Merkez Bankası analitik bilançodaki değişimi. Orada hani net rakamın çok fazla değişmiyor olması neredeyse altındaki değer kaybı kadar, yani her hafta işte 3-5 milyar kadar Merkez Bankası'nın giren carry trade döviz yabancı ilgisini karşılamak adına piyasada alım yaptım. Çünkü yerli çok belirleyici noktada değil. Yani DTH'da işte biraz kurumsal oluyor. Yerle de çok büyük değişiklik yok. Yani o hakim konumda piyasaya yön verecek seyirde değil. Daha ziyade yabancının getirdiğini Merkez Bankası bu çok fazla kuru aşağı baskılamasın diye. Kur belirli bir aylık %1.6, %1.7 gibi makul dengeli enflasyon hedefiyle tutarlı bir patikada gitsin diye alım yapıyor. Dolayısıyla ben mevcut koşullarda Merkez Bankası hiç olmasa hani kur aşağı gelir ama Merkez Bankası'nın olmadığı bir ortam biz olmayacak, görmeyeceğiz seçimlere kadar diye düşünüyorum. Dolayısıyla o süre dahilinde, tabii seçim ne zaman olur o çok ayrı bir tartışma konusu. Hani ne desek boş o konuda, ama en azından hani yakın orta vadede 6 ay 1 sene içerisinde ben TL'deki cazibenin devam edeceğini düşünüyorum.
0: Şimdi diğer tarafta tabii fonlama maliyetleri yüksek diyoruz. Bir diğer yönelebilecek nokta tabii sermaye piyasaları. Dün SPK tarafında yine bültende 5 farklı şirketin halka arzına onay geldiğini, evet, gördük. Orzaks, ilaç ve kimya, ekim, turizm, ticaret ve sanayi, Soho giyim ve enerji, İsveya seramik ve banyo ürünleri ve Golda gıdaya hayırlı olsun diyelim. Halka arz başvuruları onaylandı. Halka arzlar ile ilgili borsadan beklentilerini de alalım. Bir ara işte biliyorsun tavan tavan algısıyla yerli yatırımcının, evet, uğrak noktası oldu. Katılım endeksine katılıp katılmayacağı dışında çok bir soru sormadan ciddi bir teveccüh var buraya. Sağlıksız yorumlarını yayınlarda alıyorduk. Sonra bu eğilim değişti. Şimdi tekrar bir ivme kazanıyor halka arzlar diye anlıyoruz. Başvurular da çok yoğun diye gazetelerde de çıktı, işte sırf geçen ay 32 başvuru oldu, içeride 150 tane şirket bekliyor diye. Şimdi halka arzlar sana göre yatırımcı için bir potansiyel vaat edecek mi, nelere bakmak lazım? Diğer yanda endeks üzerinde bir baskısı olmasını bekleyeceğin büyüklükte bir halka arz sence var mı?
1: Evet, yani yakın zamanda yapılan
0: Yabancı Enerji'nin bugün değil mi talep toplaması bitiyor, evet, son günü.
1: Evet, yani onunla beraber baktığımız zaman işte 15 milyar TL'ye neredeyse yaklaşan bir toplam bu 5 halka arzla beraber. Tabii burada hani SPK'nın Borsa İstanbul yönetiminden işi kolay değil, çünkü çok sayıda, yani 100'e yakın şirketin halka açılmak için hani o prosedürü başlattı. O prosedür tabii yani neredeyse başladan karar verdiğin günden hani şirket borsada işlem görmeye başlayana kadar belki 1-1,5 sene, işte böyle çok talebin yoğun olduğu, yığılma olduğu dönemlerde belki 2 seneye vesaire varan. Dolayısıyla hani senin şirketin halka açılması için başvurduğun konjonktürle halka açıldığı dönemdeki dünya çok farklı olabiliyor yani birbirinden. İşte Şubat ayı mesela gelişen piyasaların yükseldiği dönemi hatırlayalım. Hani bir de Nisan'da Mayıs'ta bir şirket halka açılsa. Yani onu büyük ölçüde piyasada talep olduğu zaman, piyasaya para girişi olduğu zaman arzları biraz daha yapmaya çalışıyorlar. Ama tabii dediğim gibi yani T artı 3, T artı 5, T artı 20, yani çok farklı zaman dilimlerinde işler gelişiyor ve her şey bizim elimizde değil. Yani şimdi gelişen piyasalara nur yağdığı dönemde halka arz olan şirket biraz daha şanslı. Ama işte petrolün 120-130 olduğu dönemde mesela petrol fiyatlarına hassas bir işte ne bileyim ulaştırma vesaire tarafında bir şirket halka arz olsa o zaman onun talihsizliği. Ama bundan bağımsız olarak söylüyorum, yeni halka arza bir Türk halkının, hani yatırımcının bir teveccühü var. Yani hatta aynı sektörde işte daha cazip çarpanlarla belki 20-30 yıldır borsada faaliyet gösteren, işte 50-60 yıl ticari geçmiş olan şirketlere göstermediği ilgiyi belki çok daha yeni, kendini ispat etmemiş vesaire bir şirkete gösterebiliyor. Yani o işte halka arzda tavan tavan tabiri caizse döneminin bu yansımaları olarak sürüyor. Dolayısıyla hani bu halka arzın yapılmasında, talep görmesinde vesaire ben sorun yaşanacağını düşünmüyorum. Ama toplam bizim borsanın genişleyen arz tarafındaki pastayı absorbe edecek kadar bir kuvvetli ilgi yabancı yatırımcı tarafında şu an yok. Ha, organik olarak tabii bireysel emeklilik fonları vesaire üzerinden işte hisse yoğun fonlar, hani oralara senin yaptığın, bizim yaptığımız her ay belirli yatırdığın paranın bir kısmı oraya gidiyor. Onlar topladığın zaman işte birkaç yüz milyon yapıyor. O borsaya her ay bir hani giriş, para girişini absorbe ediyor ama onun haricinde çok büyük hani halka arzları şu an tolere edecek büyüklükte bir piyasamız yok. Zaten hani öyle olsa işte bu açığa satış hesabı vesaire hani bunlar devam ediyor olmazdı. Ama dediğim gibi yani bu hani bir tek arz ve taleple de açıklanabilecek bir şey değil. Bizim dışımızda belirleyemeyeceğimiz de çok faktör var. Yani Brent petrol fiyatını biz sabah kalktığımızda bakıyoruz şurası olmuş diye. Yani işte dolar kurundaki bizim tasarrufumuz gibi Brent petrol de şurada olsun diye bir şey söylemiyoruz. Ya da MSCI işte gelişen piyasalar endeksi %3 düşmüş, buna müdahil olamıyoruz. Yani o bazı şeyleri dışarıdan veri olarak kabul ediyoruz. O yüzden hani dediğim gibi çok farklı sayıda şeyi eşit hizada tutmaya çalışan zor bir burada girişim var.
0: Soru çok ama süre bitti diyor yönetmen. Peki. Yapacak bir şey yok sevgili Serdar Pazı. Pusula Portföy Yatırım Danışmanlığı Müdürü'yle beraberdik. Bu bölümde kalan sorular için de bir başka yayında tekrar buluşalım sevgili Serdar. Kısa bir reklam arası, ardından araştırma masası. Bizde kalın.
2: Reklam. Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
6: Denize çek gönder, denize çek gönder.
7: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
2: Reklam.
8: Bloomberg ET Radyo.

0: ve araştırma masasından analistimiz Elif Cansever her sabah olduğu gibi bizimle. Elif, günaydın. Küresel tarafta işler nasıl gidiyor? Tabii genel konuşacağız ama özellikle altın fiyatını bir konuşalım istiyorum. Çünkü aracı kurumlarda aşağı yönlü revizyonların devam geliyor.
1: Küresel piyasalarda aslında geçtiğimiz günlerde çok sert hareketler görmüştük Zeynep. Bu sabah itibariyle risk iştahının dün akşam gelen mikron bilançosu ile beraber teknoloji hisselerinin önceliğinde bir miktar daha toparlandığını söyleyebiliriz. Özellikle Asya tarafında geçtiğimiz günlerde devre kesicilerin sistemi alındı ve %10'lara varan aşağı yönlü hareketlerini gördüğümüz KOSPI tarafında şu an %6'lara varan bir primlenme görüyoruz. Burada tabii ki de önemli özellikle alt hisse eski Hynix'in halka arz konusunda yaptığı açıklama bir miktar daha endeksi yukarı taşıyan unsurlardan biri oldu diyebiliriz. Wall Street tarafına baktığımızda ise mikron bilançosunun beklentilerinin oldukça üstünde iyi gelmesi ve bunun yanında ileriki dönem için beklentileri aşan satış tahmini piyasaları destekledi ve seans sonrası işlemlerinde %15'e varan primlenmeler gördük mikron tarafında. Ama dün aslında özellikle Kasım ayından beri en düşük seviyesine gelen altın tarafı önemliydi. Altın tarafına baktığımızda aslında savaş öncesi 5600 dolarlara kadar çıktığı dönemden bu yana %25'lik bir değer kaybı görüyoruz ve şu an 4000 doların altında işlem gören bir spot altın görüyoruz. Şu an 3984 dolarda işlemlerini sürdürüyor altın piyasasında. Peki aslında teknik analiz olarak bakıldığında artık altının ayı piyasasına girdiğini söyleyebiliriz diyor analizler Zeynep. Peki bu altının düşmesindeki ana konular nelerdi diye baktığımızda ise bir Fed'in şahin duruşu, burada doların güçlenmesi ve tahvil faizlerinin yukarı yönlü hareketlerinin altını baskıladığını ve altın tarafındaki çıkışları sertleştirdiğini söyleyebiliriz. Keza baktığımızda son haftalardaki işlemlere altın ETF'lerde ciddi bir çıkış görüyoruz. Bu da aslında yatırımcıları bir miktar daha altından uzaklaştırıyor diyebiliriz. Özellikle Wall Street tarafında bankaların yayınladığı raporlara baktığımızda ise Goldman Sachs'ın özellikle 500 dolar aşağıya indirdi hedefini, yıl sonu altın hedefini, yani 5300 bandından 4900'lere kadar inen bir altın tahmini gördük ve buradan da aslında Deutsche Bank'ın yayınladığı yeni tahminlere baktığımızda ise 4. çeyrek altın beklentisini yaklaşık %17 aşağı yönü revize etti ve diğer taraftan baktığımızda ise aslında merkez bankalarının altın alımları devam ediyor. Özellikle Çin ve Rusya'nın rezerv çeşitliliği açısından altın almaya devam etmesi önemli bir gösterge, yani altını dengede tutabilecek ana unsurlardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Fakat şu an geldiğimiz noktada bir miktar daha güvenli liman algısının yıkıldığını altın tarafından söyleyebiliriz. Doların değer kazandığı ve altının ve değerli metallerin bir miktar daha geri çekildiği, keza şu an gümüş tarafına baktığımızda da 57 dolarlarda bir gümüş görüyoruz. Emtialar tarafındaki sanayi metalleri de bu şekilde. Sanayi metallerinde de bu hafta ciddi geri çekilmeler yaşadık. Doların güçlendiği ve emtia tarafında geri çekilmeleri yaşadığımız bir hafta görüyoruz. Ama altındaki geri çekilme şu an savaş öncesi döneme göre yaklaşık %25 boyutuna ulaşmış durumda. Önümüzdeki günlerdeki aksiyonlarını da takip ediyor olacağız.
0: Elif Canseven, çok teşekkürler aktardığın başlıklar için.

0: Yeni günde piyasalardan neler beklemek lazım? Bir de info yatırıma dönerek soracağız. Yatırım danışmanlığı direktörü İsmail Güner bu sabah bizimle birlikte. İsmail Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Viyop'ta yeşil bir ekran gördüm az önce ama tabii gündem beklentileri sizinle ele alalım isterim. Hem haftalık istatistikler var bugün ajandamızda, hem de Amerika'dan gelecek bir çekirdek PCE seviyesiyle karşılaşacağız. Nasıl bir tablo devraldık sizce dünden ve yurt dışından ve bugünden neler beklersiniz?
1: Evet, günaydın Zeynep. Piyasalarda senin de söylediğin gibi bugün aslında içeride böyle çok bizim piyasalarımızı etkileyecek bir veri akışı yok. Gündem konusu da bir miktar zayıf. Daha çok yurt dışı piyasaları takip ediyoruz. Orada da PCE verisini öncelikli olarak takip edeceğiz. Oldukça önemli bir veri. Diğer taraftan işsizlik maaş başvuruları ve Amerika'da birinci çeyrek büyüme verisi gelecek. Onun haricinde küresel piyasalara tarafına baktığımızda daha çok burada haber akışlarına bağlı olarak Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin paralelinde pozitif yönlü görünümün biraz daha ön plana çıktığını görüyoruz. Ama son birkaç gün içerisinde ise özellikle de borsalarda satış ağırlıklı bir görünüm vardı. Burada özellikle de FED kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. FED'in daha önceki açıklamaları, şahin duruşu, onun haricinde Amerika tarafında teknoloji hisselerine yönelik kaygılar bu hafta aslında ilk yarıda piyasaları baskıladı diyebiliriz, küresel piyasaları. Bunun devamında baktığımızda şu an için ABD borsalarında dün düşüşler biraz daha zayıfladı diyebiliriz. Ve özellikle de seans kapanışının ardından Micron'un bilançosu aslında orada vadeliler tarafını tekrar pozitif yöne çevirdi ve Asya borsalarını da Asya Pasifik tarafında pozitif etkiledi diyebiliriz. Nikkei şu an %6, %5, Kospi %6 gibi ciddi sert yükselişler var. Bunun haricinde şu an için petrol fiyatları oldukça dikkat çekici bir şekilde gerilemeye devam ediyor. Özellikle de bundan sonraki süreçte enflasyon baskısını belki biraz daha azaltabilir dünyada. Bunun etkilerini biz biraz fiyatlamasını önümüzdeki günlerde görebiliriz. Fed'in üzerindeki baskıyı belki önümüzdeki süreçte azaltabilir. Bunların yansımalarını aslında yavaş yavaş görebiliriz. Şu an için petrol fiyatları 72 dolara yaklaşmış durumda. Ons altın tarafında ise ciddi anlamda gerileme devam ediyor. Neredeyse 2025 yılının Ekim ayındaki fiyata geldik. 4000 doların altına o zaman görmüştük. Şu an ilk defa bu seviyelere uzun zaman sonra tekrar geri gelmiş durumdayız. Yurt içi tarafa baktığımızda bizde biraz daha yine iç piyasa gelişmelerden ziyade daha çok yurt dışı gelişmelere bağlı olarak satış ağırlıklı bir seyir izlediğimizi söyleyebiliriz. Diğer taraftan MSCI tarafından gelen açıklamalar belki şu an için değil ama sınırlı bir etki, negatif etki yaratmış olabilir. Fatih Karahan'ın açıklamaları önemliydi. Enflasyon tarafı, özellikle de enerji ve gıda tarafındaki iyileşmeler, arz şoklarının azalacak olması belki önümüzdeki süreçte biraz daha olumlu etkiler yaratabilir. Diğer taraftan NATO zirvesine az bir süre kaldı. 7-8 Temmuz'da burada gelmeden önce Trump'ın açıklamaları oldukça önemli. Mesajlar evet. Da iletiyor. Özellikle de Cumhurbaşkanımız da yaptığı ona yönelik açıklaması ve F-35 konusunda sürprizler olabilir demesi. O yüzden bizim piyasalarımızda risk iştahı aslında yavaş yavaş artabilir. Özellikle de endekste 14.250'nin üzerinde kaldığımız sürece ben yukarı yönlü yükselişlerin evet. biraz daha ön plana çıkabileceğini düşünüyorum. 15 ve 15.500 seviyeleri aslında Temmuz ayında belki de hedef olabilir Borsa İstanbul açısından.
0: İsmail Güner.

Bu Yatırım Yatırım Danışmanlığı Direktörü, çok teşekkürler bu sabah vermiş olduğunuz bilgiler ve beklentiler için piyasalar tarafında. Kısacık bir reklam arası vereceğiz, ardından piyasa masasında finans masası şefimiz Bekir Gürdamar'la beraber ekranınızda olacağız.

0: Reklam.
1: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim
4: mutluluk. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Reklam.
5: Bloomberg GT Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni koruyoruz.

0: çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.

0: Piyasa masasından günaydın diyelim efendim. Ben Zeynep Erataman Ünal. Finans masası şefimiz Bekir Gürdamar'la birlikte piyasa açılışını karşılayacağız biraz sonra. Öncesinde bilinmesi gerekenleri şöyle bir konuşalım. Bekir günaydın.
1: Günaydın Zeynep.
0: Şimdi dün neleri fiyatladık, bugün neleri fiyatlayacağız hem onu konuşalım. Hem de Batı Enerji'nin halka arzında bugün talep toplamada son gün. Belki onu da hatırlatmakta fayda var.
1: Evet, yani halka arz son gün. Yeni halka arz onayları var.
0: Evet, gelecek hafta oraya geleceğiz ama önce bir piyasa.
1: Konuşuruz. Şimdi... Dün aslında şaşırtıcı bir gün olduğunu söyleyebiliriz. Konuştuğumuz analistlerin tamamı bizim bu kadar negatif ayrışmamıza gerektirecek bir sebep bulamadı. En fazla konuşulan, bizim de konuştuğumuz sabah, dün sabah açılışta MSCI'nin yaptığı uyarıydı.
0: Evet.
1: Bu uyarı sonrasında biz de yurt dışındaki toparlanmalara veya risk iştahındaki artışa karşın, bizde petrol fiyatlarındaki düşüşe karşın BIST endeksinin günün %1,4 gibi değer kaybıyla tamamladığını gördük. 14.300-14.500 arasında böyle 200 puanlık bir arada hareket ettiğini ama en fazla olumsuz etkinin Aselsan tarafından geldiğini gördük.
0: Yani 95 puan baskısı var endeksin
1: evet,
0: üzerinde.
1: Yani %6 gibi bir %6'nın üzerinde bir değer kaybı oldu Aselsan'da. Şimdi bu dün 2 günlük düşüş %9'a yaklaştı. Aylıkta kazançların tamamını verip eksiye geçti. İkinci ayı da yani Mayıs ayında %10 değer kaybından sonra Haziran ayı da ayını da eksi kapatmaya hazırlanıyor eğer bugün. Yani birkaç gün içinde toparlanmazsa şu anda aylık bazda ay başından beri %3 düşüşle işlem görüyor. Ancak yılbaşından beri önemli getiri sunmuş yatırımcılarına bir hisse senedi olduğunu unutmamak lazım. Yaklaşık %70'ler civarındaydı yükselişi. Orada biraz Aselsan yatırımcısı cepten yiyor gibi, iki aydır cepten yiyor gibi düşünebiliriz. Bunun dışında Tüpraş petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle düşüşünü sürdürüyor. Burada birkaç gün önce işlemiştik. Aracı kurumlar Tüpraş'la ilgili model portföye eklemeleri veya da hedef fiyatları yükseltmeleri raporları beraber takip etmiştik. Buradaki şey şuydu, petrol fiyatlarının savaş öncesi seviyelerine gelmesi çok uzun zaman alabilir. Belki de hiç olmayabilir. Çünkü arz tarafında ciddi sorunlar, savaş bitse bile devam edebilir endişesi vardı. Dolayısıyla buradan petrol fiyatlarının çok fazla gerilemeyeceği ve marjların bir süre daha özellikle ikinci çeyrek ve üçüncü çeyrek için Tüpraş, Petkim gibi bu konudan fayda sağlayan şirketlerin finansallarını bu iki çeyrek itibariyle olumlu etkileyeceği yönünde raporlar vardı. Beraber burada işlemiştik. Ancak petrol fiyatlarında takip edildiği gibi savaş öncesi seviyelerine gelindi bile. Yani burada yükseliş nasıl hızlı oluyorsa.
0: Bakalım kalıcı mı ama?
1: Kalıcı olup olmayacağı konuşulabilir. Evet. Ama fiyatlama bazında şu anda baktığımızda daha önce altın için de bunu konuşmuştuk. Piyasada momentum takibi o kadar fiyatlamaları değiştiren, değerlemelerden farklı boyutlara ulaştıran bir durumda ki yükselişlerde de benzer oluyor, düşüşlerde de. Altın ve gümüşte de öyle oldu mesela. Yükselirken de tamam belli temel karşılıklar buluyorsunuz yükselmesine sebep olacak ama bu kadar hızlı yükselmesine ilişkin bir orada şey yok yani. Değerleme mantığı yok. Tamamen momentumu takip eden yatırımcılar. Çünkü türev piyasalar o kadar büyüdü ki bu her yerde, emtiada da, pay piyasalarında da her yerde etkisini gösteriyor. Altın fiyatı 4000 doların altına dolar bazında, ons bazında geldiğini görüyoruz. Gümüş de çok sert düşüş görüldü. Bugün biraz dengelenme sürecinde gibi. Brent petrolün varil fiyatı dediğim gibi savaş öncesi seviyelerine geldi. 70 dolarların biraz üzerinde tutunuyor gibi. Burada yani 70 doların altına bile gelse benim için çok fazla şaşırtıcı olmayacağını söyleyebilirim. Dediğim gibi altın onsunda yıllık bazda yılbaşından beri düşüş %7'yi buldu. Şöyle bakıyorum 2025'te ki yükseliş yani %60'ın üzerinde, hele belli bir dönem içinde alırsa %100'ün üzerinde bir yükseliş. Sadece belli dönemler en düşük en yüksek aldığımız ama %100'ün üzerinde bir yükseliş vardı. Dolayısıyla buradan tabii ki yatırımcısı geçen sene alanlar hala overall'ları anlamında pozitif seviyede ama yüksek seviyelerden alan yatırımcılar için özellikle gümüşte hareket bandının çok fazla derin olduğu için çok ciddi yara alan yatırımcılar olduğunu duyuyoruz. Ama altın ve gümüş tarafında şöyle momentumu takip etmek yerine...
0: Son 7 ayın en düşük seviyelerine geldik altında
1: evet,
0: da gümüşte
1: belli
0: de.
1: Belli düşük seviyeleri koyup oradan biriktirme amaçlı düşünen yatırımcılar için bunlar belki değerlendirilebilir ama birçok portföy yöneticisinin burada sana konuk olanlar da dahil söylediği gibi altını bir yatırım aracı gibi düşünmemek lazım. Çünkü pasif gelir üretmeyen bir ürün. Yani alıp sadece değer kazandığında para kazanabiliyorsunuz. Ama doğru pay piyasalarında yatırım yaptıysanız temettü gelir elde edebilirsiniz. Mevduat tarafında işte faiz, katılım tarafında katılım payı elde edebilirsiniz. Dolayısıyla bunları yatırımcıların mutlaka düşünmesi lazım. Yani geçen seneki gibi çok uzun soluklu yükseliş trendlerinin yaşandığı, momentumun takip edildiği dönemler 3-5 senede bir gelir. Bunu göz ardı etmemek lazım. Bu 3-5 seneyi beklerken alternatif maliyetlerden ciddi zararlar edilebilir. Borsa tarafına dönecek olursak bankalar dün biraz daha sakin bir seyir izledi. Bir ara %1'in üzerinde değer kaybı vardı ama buradan toparlanmanın geldiğini gördük. Sadece %0.2 değer kaybetti. Burada bugün itibariyle baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ile ilgili açıklamaları
0: Az önce İsmail Günay'da söyledi.
1: Olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü burada hem F-35 ile ilgili hem yani uçak motoru alımları ile ilgili ciddi Türkiye'nin talepleri ve istekleri vardı. Bunlar eğer karşılık bulması durumunda piyasalar için pozitif olacağını söyleyebiliriz.
0: Biopotus tarafı da %0.73 yukarıda hareket ediyor bu arada.
1: Aynen. Açılış herhalde itibariyle pozitif seyrediyor. Dolayısıyla savaşın biteceğine ilişkin beklentilerin devam etmesi durumunda ulaştırma tarafı çok ucuz kaldığı için çarpanlar anlamında yatırımcılardan teveccüh bulabilir. Enflasyon dün Merkez Bankası Başkanı'nın Londra'da yaptığı sunumdan baktığımız kadarıyla enflasyon konusunda yaz ayları için iyimserliğin devam ettiğini, hatta bunu ekonomistlerle görüşmelerimizde de yayınlarda da duyuyoruz. Yaz aylarına ilişkin beklentilerin daha iyimser olduğunu düşünüyoruz. Dün Sayın Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten de aynı şeyi söyledi. Temmuz'da belki koridorda bir gevşeme, Eylül ayından itibaren de faizlerde anlamlı bir geri geliş bekliyoruz ifadelerini kullandı.
0: Bu tabii net faiz marjları açısından bankaların Temmuz'dan itibaren nispeten belki bir olumluya dönüş sinyali diye de algılanabilir.
1: Evet, yani en azından 3. çeyrek ve 4. çeyrekte eğer bunların dışında, bu beklentilerin dışında bir şey olmadığı takdirde 3. ve 4. çeyrekte hem enflasyonda dezenflasyon sürecinin başarılı bir şekilde hareket etmesi hem de bankacılık sektörü için net faiz marjı tarafında olumlu bir seyir görme ihtimali artıyor. Bunları üst üste koyduğumuzda dediğim gibi savaşla ilgili gelişmeler ulaştırma tarafını, Trump'ın açıklamaları, NATO toplantısı öncesi Türkiye'ye yapılacak işte bir herhangi bir şey, Aselsan'a belki buradan tepki gelebilir. Çünkü dediğim gibi 2 aylık bir düşüş, bir düzeltme diyelim, düşüş demeyelim de önceki dönemin çok hızlı yükselişinin ardından, düzeltmenin ardından orada da bir daha alımları getirebilir. Bunları üst üste koyduğumuzda BIST endeksi için bugün daha iyimser bir gün beklemek mümkün. 2 günlük düşüş dediğim gibi biraz negatif ayrıştı diğer borsalardan. Bu derece ayrışmayı analistler bile anlamlandırmakta zorlanıyorlardı.
0: Şimdi bugüne döndüğümüzde Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafında temettü ödemelerinin olacağını hatırlatalım. Yine şirket haberleri tarafına da dönelim. Türk Altın tarafında Özaltın İnşaat bünyesinde bulunan Zenit Madencilik ile Balıkesir ve Biricik'te bulunan 6 adet 4. grup maden işletme ruhsatıyla Balıkesir Sındırgı'daki yine cevher işleme tesisinin $70 milyon bedelle satın alınmasına yönelik mutabakat saptı imzalandığı açıklandı. SPK'da halka arzlara onay var dedik. Yine Orzax İlaç, Ekim Turizm, Soho Giyim, İsvea Seramik ve Golda Gıda'nın halka arz başvuruları onaylandı. Türk Altın 6 işletmeyle az önce aktardığımız gibi bir cevher işletme tesisini yaklaşık $70 milyon bedelle alınması için anlaşma imzaladı. Beta Enerji'nin ayın 23'ünde başlayan halka arzda talep toplama süreci bugün sona erecek dedik. Yine Kazakistan merkezli e-ticaret grubu Kaspi.kz'nin Türkiye'de Rabobank'ı satın almak üzere BDDK'dan onay aldığına ilişkin bir duyuru söz konusu oldu şirket haberleri tarafında diyebiliriz. Az önce aktardığımız gibi yine temettüsü olanlar da var. Dolayısıyla piyasada Biop'ta artı bir yönlü hareket zaten takip ettik. Bu arada hemen hatırlatalım. Ayın 1'i itibariyle endekste değişiklikler olacak. O nedenle terminalimizde 100'ün üzerinde hisse senedi yansıyor. BIST 100'e yanıltıcı olmasın diye onu da hemen söyleyeyim. 14.450 puanda %0.83 yukarı yönlü hareketle borsamız güne başlangıcını yaptı. Bu da 118 puanlık bir yükseliş anlamına gelmekte. Mali endeks güne başlarken %0.79 kadar alıcılı. Yine sanayi endeks %0.42, banka endeksi %1.48'lik bir yükselişle bu defa karşımıza geldi. Hizmetler endeksi deyince yine burada da yeşil ekranlarla karşılaşıyoruz. %0.52 gibi. Ulaştırmada yine %0.73 yukarıdayız. Turizm endeksi ise %0.06 ile yatay da olsa bir eksiyle karşımıza gelmekte. Döviz kurlarında dolar endeksinde artık 101.5'a gözümüz alışmışken bir yılın zirvesini görmüşken 46.51.51'de dolar TL, euro TL tarafında da 52.87.73'ü takip ediyoruz. Bugün tabi merkezin rezervleri, yerlinin döviz tevdiat hesabı ve yabancı Türk varlıklara yine teveccühüyle ilgili rakamları alacağız. Amerika tarafında da başta çekirdek PC olmak üzere 15.30'dan itibaren verilere odaklanacağız. Puan bazlı katkılarda Aselsan, Akbank, Yapı Kredi, Türk Hava Yolları, BİM, puan bazlı baskılarda Odin Solutions, Tüpraş, Girişim Elektrik, Odaş Elektrik ve Europower'ı görüyoruz. Hatırlatalım yine izleyicilerimize. Odin Solutions yine endekse alınacak paylar listesinde bir isim. Işıklar Enerji ve Esenboğa Elektrik de yine BIST 100'e 1 Temmuz itibariyle dahil olacak paylarda. Çıkarılacak paylarda Anadolu Grubu Holding, TAB Gıda ve Turex var. Ama terminal ekleneceği ekliyor. Çıkarılacağı da gününde çıkarıyor. O yüzden de işte 100'ün üzerinde 103 kadar hisseyle genelde biz güne başlıyoruz. Şimdi birazdan bugünkü toplamasını yaparız. Neyse bakalım şöyle bir yüzdesel tarafa. Balsu Gıda güne en çok yükselerek başlayan hisse oldu. Yine Bera Holding, Altınay Savunma, Aselsan ve Akbank var. İlk beşlinin içerisinde yüzdesel de

0: internet sitesinden bulabilirler. Dönemsel değişiklikler başlığının altında diyelim. Şimdi SPK bültenine bir dönelim. Seninle bol bol halka arz konuşuyoruz biz de yayınlarımızda. Hem şirketler üzerinde gerçekleştirildiği hafta içerisinde konuşuyoruz. Hem de bazen genel tabloyu ortaya koymak, endeks yüzle karşılaştırmak veya buradan bireysel yatırımcının nabzını tutmak için de kullandığımız oluyor. Şimdi 5 halka arza birden onay geldi. Sabah Serdar Pazı'yla da konuşuyorduk. Batı Enerji'de üstüne ekleyince 15 milyar TL'lik halka arza Borsa İstanbul geri sayıyor dedi. Evet. İyi rakam.
1: Evet. İyi rakam. Uzun
0: baskı
1: zamandır,
0: yapar mı?
1: Uzun zamandır bu kadar yüksek montanlı bir halka arz sürecine girmemiştik. Genelde bir ya da iki halka arzla haftalık bazda, iki haftada bir öyle bir halka arzların yoğun olduğu dönemlerde bile öyle geçiriyorduk. Gerçekten bunun yani baskı yapması beklenebilir. Özellikle ise kendi sektörlerinde bu halka arz olacak şirketlerin sektöründe sektör içinde değişim çok yapmak değişim. İsteyen pozisyon değişimi yapmak isteyen yatırımcılar nezdinde baskı yapabilir. Bir açılışla ilgili TAP Gıda mesela evet. En fazla düşenlerde gördüm. Önce onunla ilgili elimizdeki haberi söyleyeyim. Ardından SPK bülteninden devam edelim. TAP Gıda'da ortak satışı var ve bu nedenle düşüş bu dönemde yani son dönemde 3-4 aydır özellikle ortak satışların hisse hareketleri üzerinde belirleyici olduğunu hep görüyoruz. Çünkü çok ciddi bir şekilde ortak pay satışları, kurumsal tarafa satışları özellikle arttığını hatta geçen bir toparlama gördüm 78 milyar lira gibi bir ortak satışlarının son dönemde geldiğini görüyoruz son 6 ayda. TAP Gıda'da da European Bank'ın hakim ortak konumunda olanlardan satan ortak tarafında görüyoruz. %3.52'sini şirketin temsil eden 9 milyon 200 bin adet payın yaklaşık %8 iskonto ile kurumsal yatırımcılara satışının yapılacağı ifadesi var. Dolayısıyla burada da açılış itibariyle negatif bir seyir izlediğini şirketin görüyoruz.
0: Deniz Yatırım'ın konuyla ilgili görüşü var. Hemen onu da aktarayım izninle Bekir. İlgili paylara ilişkin satış haberinin kısa vadede artan arz ve iskonto nedeniyle hisse üzerinde algısal baskı olabileceğini düşünüyoruz. Bununla birlikte orta uzun vadede TFI tarafından devredilen 32,8 milyon adet payın fiili dolaşım seviyesini yükseltmesini, hisse likiditesi tarafında iyileşme sağlamasını ve MSCI küçük ölçekli şirketler başta olmak üzere uluslararası endekslerde ağırlığın artması açısından hisseye olumlu katkı sunacağını değerlendiriyoruz dediler. Deniz Yatırım'daki arkadaşların da emeğine sağlık diye.
1: Teşekkür ediyoruz kendilerine. Burada fiili dolaşım payının artırılması oldukça önemli. Neden önemli? İşte son bir haftadır 10 gündür anlatıyoruz. MSCI tarafından gelen uyarılar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu konuda yaptığı değişiklikler nedeniyle şirketler eğer gerçekten uluslararası pazarda belli bir seviyeye ulaşmak istiyorlarsa fiili dolaşımlarını gerçek anlamda fiili dolaşımlarının yüksek olması gerekiyor. Ayrıca açılış itibariyle açılış öncesi hemen konuştuğumuz Trump'ın açıklamalarını en fazla olumlu etkileyebileceği Merkez Bankası Başkanı'nın sunumunu en fazla olumlu etkileyeceği şirketler Ulaştırma, Bankacılık ve Aselsan demiştik. Onlar da ilk 4'te ilk 5'te bunların olması fiyatlama açısından en azından açılışta şaşırtıcı olmadığını gösteriyor. Sermaye Piyasası Kurulu bültenine, haftalık bültenine geldiğimiz zaman yaklaşık evet. bu işte bir günde 12 milyar liranın üzerinde büyüklüğe sahip 5 tane halka arzı onayladığını görüyoruz. Şöyle Ozrax'ın 69 lira hisse başı bedelle, Ekim Turizm'in 30 lira 26 kuruş lira pay başına, Soho Giyim ve Enerji'nin 15 lira, İsviçre Seramik 20 lira 90 kuruş, Golda Gıda'nın 9 lira 20 kuruş gibi hisse başı bedelle halka arzına izin verdi. Bunların tabii ki şu anda takvim açıklanacak. Bir hafta içerisinde kaç tanesinin yapılacağı tahmin ediyorum 2 ya da 3, bir sonraki haftada 2 ya da 3 gibi olmak üzere talep toplama gerçekleşebilir. Bunu takip edeceğiz. Beta'nın da talep toplaması bugün sonlanacak. Sonuçları yarın akşama doğru alırız diye tahmin ediyorum. Gelecek haftada onun gong treni büyük ihtimalle gerçekleşir. Halka arzın tamamen sonuçlanmasının ardından. SPK bültenine ayrıca baktığımız zaman iş girişim sermayesinin bedelsiz sermaye artırımının onayı var. Borçlanma araçları tarafında dikkati çeken Türk Garanti BBVA'nın 6 milyar dolarlık yurt dışında ihraç edeceği borçlanma aracına onay verilmiş. Onun dışında Yapı Kredi, Koç Finansman, İş Gayrimenkul

0: gayrimenkul ve akyatırımında yurt içi borçlanma araçlarına ilişkin onaylar var. Ayrıca dikkat çeken gelişmelerden biri bir portföy yönetim şirketine daha onay verildiğini görüyoruz. Tuna Portföy Yönetimi AŞ yetki belgesi verilmesi ve Tuna Portföy ifadesinin kullanılmasına ilişkin talebi olumlu karşılanmış. Hı hı. GESAM ve Europower ile ilgili bir son dönemde sıklıkla bahsettik. Hem aracı kurum raporları hem şirketin ortak satışları vesaire bunlarla ilgili hedef fiyatlarının yükseltilmesi derken şirkete ve ortaklarından bir kısmına cezalar verildiğini görüyoruz. Burada neden olan eylem olarak cezaya neden olan eylem olarak bağımsız hukukçu raporunda devam eden dava bilgisine yer verilmemesi nedeniyle izahnamede yer alan dava bilgilerinin eksik bulunması. Yani bu 2021'de onaylanan izahname ile ilgili burada olduğunu, bu cezaların verildiğini görüyoruz. Sermaye Piyasası Kurulu'nun yeni başkanı ile ilgili de genelde konuşurken maliye kökenli olduğu için özellikle bu izahnameler, bunların kurallara uygun olması gibi konularında daha titiz davranabileceğine yönelik yorumlar vardı. Ama bu oldukça eski bir 2021 ve 2023'ten gelen işlemlere ilişkin cezalar olduğunu hatırlatalım. Bu konuda en büyük eleştiriler de bu daha hızlı ve proaktif davranması gerektiği yönünde. Bunun dışında çeşitli fonların kuruluşu ve ünvan değişiklikleriyle ilgili izinler var. Sermaye Piyasası Kurulu bülteninde dediğim gibi uzun zamandır görülen en yüksek halka arzın verilmesi, onayının verilmesi özellikle bulundukları sektörler arasında hisse senetlerinde baskıya neden olabilir. Bunu önümüzdeki hafta daha fazla hissedebiliriz diye düşünüyorum. Deniz Yatırım'ın demin işte TAP'la ilgili bahsetmiştik. Aksa Akrilik'le ilgili de kısa bir değerlendirmesi var. Hedef fiyat içerdiği için yatırımcılara faydası olur diye onu da bahsedelim. Aksa'da Deniz Yatırım'ın önerisi al önerisini verirken 15 lira 50 kuruş gibi 12 aylık hedef fiyat belirlemiş. Düzenli temettü getirisi, sektördeki güçlü konumu ve büyüme hikayesi nedeniyle şirketi beğendiklerini ifade ediyorlar.
1: Böylelikle biz de piyasa masasını noktalıyoruz efendim. Yarın güne birlikte başlamak dileğiyle hoşça kalın.
2: QNB Invest piyasa masasını sundu. Öncelikli yayın.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
6: Hattalar yorulmayın, sizi yönlendiriyorum.
2: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 10.15'i gösteriyor. Yatırım kulübüyle karşınızdayız. Ben Ali Arakgün. Evet, bakıldığında gözler bugün Amerika'dan gelecek. Türkiye'de kişisel tüketim harcamaları yani PCE verisinde olacak. Ve bakıldığında aslında yapay zeka tarafında küresel piyasalarda çok da önemli dün bir bilançoyu karşılamış bulunmaktayız. Çünkü bir önceki haftalarda ve bu hafta geneline bakıldığında küresel piyasalarda yapay zeka ve çip şirketlerinde değerlemeler tamamen ulaştı ve artık bir balon mu oluşacak endişesiyle düşüşleri görmeye başlamıştık. Fakat dün Micron tarafından gelen bilançonun 15 katlık gelir tarafında beklentinin de üzerinde gelmesinin ardından bu endişelerin biraz daha dağıldığını ve piyasalarda yapay zeka nezdinde bir toparlanmanın olduğunu görmüştük diyelim ve gelelim şu anki fiyatlamalara bir göz getirelim. Evet, Borsa İstanbul tarafına bakıldığında dün SPK tarafından haftalık bülten yayınlandı ve bakıldığında 5 tane halka arzın onayının geldiğini gördük. Bunlar Orzak İlaç, Ekim Turizm, Soho Giyim Enerji ve İsveya Seramik Gold'a gıda oldu. 5 halka arzın toplam 1,3 milyar liralık sermaye artırımına gitmesi beklenti içerisinde olmuştu ki hafta başında şu ana kadar 15 halka arz gerçekleşmişti demiştik. Bunlarla beraber 20 halka arza çıkacağız ve geçtiğimiz sene bu rakam 18'di. Yani ilk 6 ayda geçtiğimiz senenin de üzerine çıkan bir halka arz büyüklüğüyle, halka arz onayıyla bu sene karşı karşıya kaldığımızı söyleyebiliriz diyelim ve buradan alt endekslere bir göz gezdirmek lazım. Çünkü bugün 14.450 puandan yarım puanında üzerinde bir yatay negatif seyirle Borsa İstanbul endeksi açılmıştı. Şu an banka, sanayi ve mali taraf puan bazlı katkılarda bulunurken ki bankacılık şu an %1,5'unda üzerinde bir primle fiyatlanıyor diyelim. Peki turizm, ulaştırma tarafında hizmetlerde yön ne yönde baktığımızda burada karışık bir seyrin hakim olduğunu görüyoruz. Hizmetler ve ulaştırma tarafı %1'in de üzerine primle işlem hacmini devam ettirirken %1'e yakın, hatta 1 seviyesinde bir geri çekilme turizm endeksinde görüyoruz diyelim ve buradan paritelere göz gezdirelim. Dolar TL, Euro TL tarafı güne yatay pozitif şekilde işlem görmeye devam ediyor. Dolar endeksine bakmak lazım çünkü güçlü dolar hikayesiyle altında biz 4000 dolarında alt seviyesini görmüştük ons altın nezdinde konuştuğumuzda. Şu an dolar endeksi 101 seviyesinden işlem görüyor, yatay negatif bir fiyatlanma hakim. Euro dolar çaprazına bakıldığında 1.1345 seviyesini görüyoruz ki ING hafta başında anlatmıştık raporunda 1.14 seviyesinin de altı görülebilir demişti. Hala ikinci gününde de bu seviyenin altında bir işlem hacminin olduğunu izliyoruz. Sterlin dolar çaprazı 1.3171 seviyesinden fiyatlanıyor ki aslında hafta başında İngiltere Başbakanı Keir Starmer istifasını vermiş, yerine Andy Burnham'ın geleceği konuşuluyordu. Andy Burnham'ın adaylığının ardından ekibindeki etkili isimler de hükümetin büyüme gündemine yeniden odaklanmıştı. Kanabilmesi için İngiltere Hazine Bakanlığı'nın ikiye ayrılması önerisinde bulunduğunu açıkladı. Bu da aslında adalet tarafında daha da ciddi bir şekilde ilerlediğinin bir göstergesi olarak piyasalarda okundu diyebiliriz. Evet, buradan piyasalardaki son fiyatlamaları ve bugünün notlarını almak üzere Nurol Portföy'e kameralarımızı çeviriyoruz. Bizlere fon yönetici yardımcısı Ömer Yıldırım eşlik ediyor. Ömer Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Ömer Bey, bakıldığında bugün küresel tarafta gözler Amerika'dan gelecek çekirdek PCE yani kişisel tüketim harcamalarında olacak. Bir diğer taraftan bakıldığında ise dün Micron tarafından bir bilanço aldık ve beklentilerin kat be kat üzerinde geldi. Yani yapay zeka acaba değerlemelerin son noktasına mı ulaştı, endişelerin biraz daha azaldığı bir bilanço ile karşı karşıya kaldık. Bunun etkileri bugün neden ilerleyecek ve çekirdek PCE nasıl bir fiyatlamayla karşımıza çıkacak? Sizden bugünün notlarını dinleyelim dilerseniz.
1: Merhabalar tekrardan. Küresel tarafla başlayacak olursak değerlemeye, tabii bu sabah dünkü o satışın ardından teknoloji hisselerinde bir tepki alımı gördük. Sizin de dediğiniz gibi yapay zeka çiplerine yönelik o talebin hala güçlü olduğuna dair bilançolar ki özellikle Nasdaq tarafında toparlamayı destekliyor durumda. Yine de bunu şimdilik piyasanın tamamen rahatladığı bir tablo gibi de görmemek lazım. Çünkü bugün nasıl başlı? Fed'in takip ettiği PCE enflasyon verisi üzerinde olacak. Walsh başkanlığında Fed sonrası piyasa faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceğini, hatta yeni bir artış ihtimalini fiyatlamaya başlamıştı. Dolar endeksi güçlü, ABD tahvil faizleri de yüksek. Bu kombinasyon da özellikle gelişen ülke varlıkları ve değerli metaller için baskı yaratıyor tabii. Altın tarafında da bunu çok net gördük. Ons altın Kasım ayından bu yana ilk kez 4000 doların altına indi. Normalde jeopolitik risklerin böyle yüksek olduğu bir dönemde altının daha güçlü kalması beklenirdi. Fakat piyasa şu an o güvenli liman hikayesinden çok yüksek reel faiz var ve güçlü dolar var aslında fiyatlıyor. Petrol tarafında da yine tam tersi bir rahatlama var son günlerde. Hürmüz Boğazı'ndan kargo akışının artması ve ABD-İran görüşmelerinin sürmesiyle Brent savaş öncesi dönemdeki seviyelerine yeniden döndü ve 75 doların altına geldi. Tabii bu da bizim için, bizim gibi enerji ithalatçı ülkeler için enflasyon tarafında elbette pozitif. İçeriye dönecek olursak da son günlerde dış piyasa gündeminin bizde de etkili olduğu bir ortam var. Savaşın getirdiği makro tabloda küresele paralel fiyatlamalar görsek de bundan sonrası için biraz daha kendi hikayemize odaklanacağını söyleyebiliriz. Zira yurt dışında majör endeksleri taşıyan o yapay zeka hikayesinde bizde doğrudan karşılık gelen hisse sayısı oldukça sınırlı. Dolayısıyla bizim ana hikayemiz tekrardan savaş sonrası bozulan dezenflasyon patikasının hangi vadede ve hangi hızda yeniden yoluna gireceği olacak. Burada da Haziran ayı enflasyonuyla birlikte yeniden bir yumuşama dönemine giriyoruz gibi duruyor. Geçen yıl aynı ayda %1,5'luk bir veri varken bu yıl Haziran'da %1'in altında bir enflasyon verisiyle karşılaşabiliriz. Petrol tarafında da yeni bir bozulma olmaz ve mevcut trend devam ederse Temmuz-Ağustos ayları da bizim için bir pencere açabilir gibi duruyor. TCMB'nin yeniden faiz indirim patikasına dönmesinin ilk işareti de savaş başladığından beri %40 seviyesinde bulunan gecelik faizlerin yeniden bir haftalık repo faizi olan 37'ye gerilemesi olacak gibi. Buna karşılık hisse tarafında kısa orta vadede genel itibariyle olumlu olmak halen güç. Her ne kadar bugün Trump'ın açıklamaları sonrası olumlu piyasa görüyor olsak da biz ikinci çeyrek finansallarında geniş ölçekte bir iyileşme görmeyeceğiz maalesef. Yüksek enflasyon gerçekleşen bir çeyrekti. Savaş etkisi vardı ve finansman maliyetleri hala yüksekti. Dolayısıyla birçok sektörde karlılık tarafı baskılanır durumdaydı. Daha kısa vadeye dönecek olursak da son olarak likidite tarafında biraz aslında sorunlu olduğu günlerdeyiz. Bilindiği üzere bu ayın sonuna kadar bu ikinci halka arzların SPO tarafının son tarihi, lockup öncesi. Her hafta 2-3 milyar TL'ye denk gelen bir likidite çekilmesi durumu var. Bunun üzerine bir de dün gelen bültende ilk halka arz onayları var. Yaklaşık 5 şirketin 12 milyar liradan fazla bir aslında piyasadan para çektiği, likidite çektiği bir hafta olacak önümüzdeki haftalar. Dolayısıyla önümüzdeki haftalarda likidite açısından, ondan sonraki haftalarda da finansallar açısından biraz yorucu geçecek diye düşünüyoruz. Bu şekilde sözleri noktalayayım. Bugün için aktarabileceklerim bunlar. Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi seanslar diliyorum.
0: Evet Ömer Yıldırım, çok teşekkürler. Değerli katkılarınız için diyelim. Şimdi araştırma masasına gidiyoruz.

0: Evet, baş ekonomistimiz Aslı Sarvanoğlu Seren bizlere araştırma masasında eşlik ediyor. Aslı merhabalar, yayınımıza hoş geldin.
1: Merhaba Lara.
0: Şimdi dün Londra'da ekonomi yönetiminin bir teması vardı. Tabii biz aslında bunu kısa aralıklarla çoğunlukla bu turların olduğunu ve bunun dışında sunumların olduğunu izliyoruz. Dünkü sunuma bakıldığında Merkez Bankası'nda tabii Haziran ayına dair tahminlerin de yer aldığını gördük. Ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da talepteki yavaşlama dezenflasyonu destekliyor açıklamasında bulundu ki biz bunu her sunumda zaten altının çizildiği bir mesaj olarak Karahan'dan, Sayın Başkan'dan duyuyorduk. Peki bu sunumda sence nasıl bir farklılık yaşandı? Haziran tarafındaki tahminler nasıl ilerliyor ve talep tarafına bakıldığında sence dezenflasyonu destekleyen bir yönle mi ilerliyoruz?
1: Evet, yine senin de bahsettiğin gibi aslında sunumun teması çok benzerdi. Şundan bahsediliyor genellikle. Talepteki yavaşlama dezenflasyon sürecini destekleyecek. Ve özellikle son dönemde petrol fiyatlarındaki de düşüşle birlikte aslında cari işlemler açığına ilişkin biraz endişeler de yavaşladı. Ve son dönemde savaş döneminde gördüğümüz aslında rezerv düşüşü de genellikle hane halkının talebinden kaynaklanmadı. O tarafta dolarizasyon tarafında aslında endişe edilecek bir durum yok. Özetlersek aslında sunumu böyle özetleyebiliriz. Evet. Şimdi biraz belki üstünden geçip grafiklere bakarsak, çünkü grafiklerde de henüz daha açıklanmayan bazı veriler üzerinden de yorumlar yaptığınızı görüyoruz Merkez Bankası'nın. Bir tanesi bu talep göstergelerine ilişkin perakende satış hacim endeksi ve toplam kart harcamalarını Merkez Bankası'nın gösterdiğini görüyoruz. Özellikle ikinci çeyrekte ciddi bir yavaşlama burada gösteriyor Merkez Bankası perakende satış hacminde. Aynı şekilde toplam kart harcamalarında da. Bunların Mayıs verilerini gösterdiğini söylemek mümkün. Özellikle kart tarafındaki Mayıs verilerini gösteriyor. Perakende satış verisi Nisan verisini aldık zaten ama şimdi buradaki görüntü çok yavaş gerçekten iş talepte bir görüntüye işaret ediyor ama şimdi biz bu haftaki gelen verilerle de biraz konuştuk aslında Lara. Son dönemde özellikle Haziran'a ilişkin veriler bir miktar toparlanma göstermeye başladı buradan. Bu Nisan-Mayıs verileri aslında tam savaşın çok hareketli olduğu en talebin düştüğü zamana işaret etmişti. Sonradan gelen Haziran verileri güven tarafında bir miktar bunda bir yukarıya yönlü hareketler göreceğimize işaret ediyor. Dolayısıyla burada gördüğümüz kadar talep aslında destek olmayabilir mi sorusunu sormak lazım. Buradan sonra kredi büyümesine ilişkin de paylaşımları var Merkez Bankası'nın. Burayı da bir şöyle bir üzerinden kısaca geçecek olursak, evet kredi büyümesi yavaşlıyor ama burada özellikle ticari taraftaki kredi büyümesindeki yavaşlamayı öne çıkartmak lazım.
0: Bireysel ve ticari tarafında büyük bir makas ayrımı var hala.
1: Var, aynen ve özellikle de burada da aslında o ayrım daha da açılmış gibi gözüküyor. Evet. Burada kredi büyüme sınırlarını özellikle ticari tarafta aslında biraz daha sıkı tutmaya devam ediyoruz ve yüksek faiz seviyesi ticari kredileri caydırmaya devam ediyor ama bireysel krediler tarafı aslında o kadar da yavaş değil. Burası buradan talep buradan aslında birazcık sekteye uğruyor. Yani dezenflasyon buradan sekteye uğruyor diyebiliriz. Aslında konu bu talep kısmına gelmişken şunu da belki söylemek lazım. Biraz karışık gerçekten görüntü.
0: Evet.
1: Şu da çünkü şu anlamda da karışık. Özellikle son dönemde bu altın fiyatının aşağıya doğru geliyor olması şimdiye kadar altın fiyatı yükselirken iç talebe destek veriyor ve dezenflasyon sürecini zorlaştırıyor diye gördüğümüz hikayenin biraz daha tersine döndüğünü de gösteriyor. Dolayısıyla birkaç tane farklı faktör var. Hepsini toplarsak dezenflasyon olacağına karşı umudumuz var. Ama hani şunu da tam olarak göremiyoruz. O yüzden belki önemli. Son dönemde altın fiyatlarındaki bu düşüş gerçekten ciddi bir servet etkisi yaratmış gibi gözüküyor. Negatif anlamda. Bu da biraz iç talebi baskılayacak olabilir. Yine de yani buradaki tüketim eğiliminin aslında o kadar da zayıf olmadığını söylemek lazım. Belki buradan bir de dış ticaret tarafına geçecek olursak burası biraz önemliydi. Çünkü burada da aslında daha önce açılmamış bir rakam var. O da Haziran ayıyla ilişkin Merkez Bankası'nın burada bir tahmin yaptığını görüyoruz. Şu hikaye var. Özellikle Nisan ve Mayıs döneminde ihracatta bir hareketlenme gördük.
0: Evet.
1: Birkaç sebepten işte hem bazı pazarların Türkiye'ye kayması hem de işte özellikle işte giyim vesaire gibi sektörlerde bir hızlanma gördük. Ve bunun da dış ticaret dengesini biraz olumlu yönde etkilediğini görüyoruz. İthalat da artıyor ama ihracattaki artış bir miktar daha hızlanmış gibi. Dolayısıyla bu biraz cari açık işlemler dengesi tarafında bizi rahatlatacak bir önlem, bir görüntü olabilir.
0: Hemen araya girmek isterim. BUFO'da zaten dün sabah bir rapor yayımlamıştı. Hatta seninle de konuşmuştuk bunu. 2026 cari açık beklentisini 60 milyar dolardan 52 milyar dolara geri çekmişti. Bu da tabii bu Haziran ayı beklenti tahmin görünümünü de teyitleyen bir rapor ve aşağı yönlü revizyon olarak gözüküyor.
1: Evet, bence gerçekten şimdi onu da söylemek lazım. Özellikle birkaç şey var bunun da. Petrol fiyatları daha yüksek seviyelerde konuşurken, ortalama işte 85 dolarlarla konuşurken, şu anda işte 70 dolarlara doğru bir hareket eden bir petrol fiyatı var. Bu da bizi daha önce 60 milyar dolarlara gelir mi cari işlemler açığı diye konuşurken tekrar bizi 50 milyar dolarlara doğru beklentileri olumlu yönde etkilemiş gibi gözüküyor. Bir diğer unsur da turizm. Bunu da konuştuk seninle aslında bu hafta.
0: Evet,
1: bu hafta bayağı konuşmuşuz.
0: Bu hafta bayağı bir veri gelmiş galiba. Aynen. Orada küçük bir geri çekilme vardı ama Nisan'a göre aslında daha ılımlı bir daralmayla karşı karşıya kalmıştı.
1: Biraz işte burada da bence biraz onu görüyoruz. Evet, yani turizm kötü etkilendi bu savaş döneminde. Bütün dünyada da kötü etkilendi, Türkiye'de de. Ama Nisan, yani Mayıs verisi Nisan kadar radikal bir düşüş göstermiyor. Bir miktar daha olumluya gidebilir. Dolayısıyla burada da kötüleşme biraz daha sınırlı kalabilir gibi gözüküyor. Bu da işte biraz önce konuştuğumuz cari işlemler açığı üzerindeki biraz daha sınırlı bir kötüleşme hikayesini besliyor ki bu şu açıdan önemli. Çünkü yani sonuçta bu finanse edilmesi gereken bir cari açık. Bu dışarıdan bir portföy girişleriyle desteklenmediği bir durumda rezerv kaybı anlamına gelip kur üzerinde de gene ekstra baskı oluşturabilecek bir unsur. Dolayısıyla bu nedenle cari işlemler açığındaki seviyeleri önemsiyoruz. Belki buradan bir son bir noktada dolarizasyon konusunda gene önemli bir şey vardı. Hane halkının döviz talebinin sınırlı kaldığını gördüğümüzü söylemiştik. Evet. Burada da Merkez Bankası'nın söylediği 30 Mart ile 19 Haziran arasındaki işte burada özellikle savaşın daha derinleştiği dönemde hane halkının döviz talebinin sadece işte 4.6 milyar dolar civarında kaldığını gösteriyor. Dolayısıyla rezerv kaybı 30 milyar dolara kadar yükselmişti aslında. Bunun sadece sınırlı bir kısmı hane halkından geldiğini buradan teyit etmiş oluyoruz. Aynı şekilde dolarizasyonda da burada aslında bir kötüleşme yok. Özellikle şimdi yatırım fonları da dahil artık, çünkü sadece mevduata bakmak yeterli olmuyor. Yatırım fonlarında da ciddi bir döviz TL ayrımı var. Bunu da dahil ettiğinizde gene dolarizasyon, daha doğrusu TL'nin payı %60'larla görece yüksek. Gördüğümüz bir programın başladığı noktalardan %35'lerden geliyoruz. Evet. Demek ki burada da ekstra bir kötüleşme görmüyoruz ki de bu anlamda önemli. Sonuçta Merkez Bankası kendi şeylerini buna dayandırıyor gibi gözüküyor. Sonuçta verdiği mesaj şu herhalde diye özetleyebiliriz. Evet, yani sonuçta petrol fiyatı ve savaş etkisi enflasyon üzerinde bir miktar olumsuz etki yarattı. Bir tortu mutlaka kaldı. Cari işlemleri açığında da bir tortu kaldı. Rezervlerde de bir tortu kaldı. Ama şu anda en korkulan senaryoda değiliz. Sonuçta görece yönetilebilir bir noktada. Sanki bu zarar kalmış gibi gözüküyor şimdilik. Yine de tabii bundan sonraki şeyi dikkatli götürmek lazım. Şimdi geldiğimiz noktada hala daha işte enflasyon ana eğilimi %30'ların üzerinde seyrettiği bir noktadayız. Ve Merkez Bankası'nın kendi tahminlerinin üzerinde giden bir görünüm var. Dolayısıyla hızlı bir burada para politikasında gevşeme alanı var mı konusu hala bence bir soru işareti. Çünkü şu anda beklentiler biraz daha bu tarafa doğru kaymaya başladı. Merkez Bankası her ne kadar para yani fonlama oranını %40 seviyesinde şu anda tutsa da yakın zamanda biraz daha bu ağırlıklı fonlama oranının aşağıya doğru gelebilip bir gevşeme alanı yaratabileceğinden bahsediyor. Daha doğrusu beklentiler biraz bu tarafa doğru yönlenmeye başladı. Bunu takip etmek lazım.
0: Yani Sun'un bu hafta konuştuğumuz tüm verileri bize Haziran tahminleriyle sundu galiba Aslı.
1: Öyle gibi gözüküyor.
0: Çok teşekkürler değerli katkıların için diyelim o zaman.
1: Ben teşekkür ediyorum Elena.
0: Araştırma masasını noktalıyoruz.

0: Yatırım kulübünde şimdi kısa bir araya gidiyoruz.
1: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam edecek. Bloomberg ET Radyo.

0: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam ediyor.
1: Fokus kaldığı yerden değerli konuklarıyla devam ediyor diyelim. Hemen Yatırım Kulübü diye çevireyim. Fokus 11.15'te sizinle beraber olacak diyelim. Ve Yatırım Kulübü'nde bizlere Hedef Portföy Genel Müdür Yardımcısı Hakan Erdoğan eşlik ediyor. Hakan Bey merhabalar, nasılsınız?
2: Merhabalar, çok teşekkürler. Siz de iyisiniz umarım.
1: Ben de iyiyim. Hemen Fokus programıyla Yatırım Kulübü'nü karıştırdım. Burada biraz daha piyasa konuşalım sizinle o zaman. Şimdi bakıldığında program öncesi sohbetimizde artık piyasanın çok farklı beklentilerle karşı karşıya kaldığını konuşurduk. Şimdi de bakıldığında aynı farklı beklentileri koruyan bir fiyat ile karşı karşıya kaldık. Amerikan Merkez Bankası'nın yeni başkanı Kevin Warsh geçtiğimiz hafta ilk sınavını verdi ve bu sınavda aslında piyasayı iki tarafa sürükleyen muğlak görüşlerinde olduğu konusunda kanılar da vardı. Şimdi bir kesim diyor ki Kevin Warsh'un projeksiyonunu vermemesi piyasayı belirsizliğe sürükler. Diğer kesim diyor ki burada aslında daha şahin bir görünüm var ve piyasayı önceden fiyatlandırmak yerine veri adımlı gitmesi daha sağlıklı bir işleyiş olarak gözüküyor yorumunda bulunuyor ve şu an petrol fiyatlarına bakıldığında 25 bas puanlık bir faiz artışının cepte olduğunun da etkisinin yaşandığını fiyatlamalardan, piyasa beklentilerinden Fed nezdinde görüyoruz. Peki siz hangi taraftasınız şu an?
2: Olan Kevin Warsh'un toplantısını dinlediğimde ilk aklıma gelen aslında 2024'ün son Aralık ayındaki Powell'ın toplantısıydı. O zaman tabii yeni göreve gelmiş bir başkan ve gidişatı çok merak eden, hatta tarifelerle sınanan bir başkan vardı. Hatta 2025 ile ilgili iki tane faiz indirimi beklentisi varken bir anda o toplantıda o iki tane faiz indirim beklentisi bir anda sönümlendi. Evet. Ve sabit bırakacak uzun zaman dendi. Ama hatırlayalım, geçen sene 2025 yılında Fed 3 tane faiz indirimi yaptı. Ki o kadar tarife belirsizliği ve hani Trump'la olan en azından sözlü çekişmesine rağmen. Bugün Warsh'un açıklaması da bu. Ben öyle okuyorum. Dolayısıyla da hani şeyin cevabını çok veremedin diye hatırlıyorum. Hani neden faiz arttırmadınız? Madem bu kadar hani riskler vardı. Petrol fiyatı 50 dolardan 120 dolara gitmiş. Bir yapışkanlık var. Tüketici harcamalarında bir artış var. Ona çok böyle net bir cevap verebildiğini zannetmiyorum. Ama evet, geleneksel yöntemlerin dışına çıkacağını söylüyor. Ve benim en çok önemsediğim şey bugün açıklanacak olan veriye çok odaklıyım. Çünkü Kevin Warsh'un da aslında toplantıda söylediği ve birçok kez göreve gelmeden önce de söylediği şey, ben çekirdek kişisel tüketim harcamalarına bakacağım.
1: Ki gözlerde bugün bu veride olacak.
2: Bu veride. Şimdi bir önceki ay aslında petrol fiyatı Nisan ve Mayıs aylarında iki defa tap yaptı. Evet. Ve 110-120 dolar seviyesine gitmesine rağmen Mayıs ayında açıklanacak olan veri, açıklanan veri beklenenden düşük geldi. Şimdi bugün de ben 0.5 zannediyorsam piyasanın beklentisi. Hı hı. Bu noktada 0.3 ya da hatta 0.4 gelebilir. Bu geliş olduğunda da aslında toplantı sonrasındaki dolar endeksindeki o agresif yükseliş, tahvil faizlerindeki agresif yükseliş bugün itibariyle sona erebilir. Dolayısıyla aslında savaş öncesi seviyeye petrol fiyatları gevşemişken, her şey bu anlamda daha olumlu seyretmesi gerekirken, tabii Kevin Warsh'un bu anlamda biraz kendini kanıtlama isteği, biraz o beklentileri, yani Trump'ın adamı değilim ve verilerle hareket edeceğim diyen bir beklentisi. Dolayısıyla da bizi bu noktada bu faiz kararından beri çok agresif bir dolar endeksinin yükselişine sebebiyet verdi. Ama bugünkü açıklanacak olan veri bu noktada ki yapay zeka ile ilgili istihdam verilerinin de bu anlamda iyileşeceğini, enflasyon her şekilde dezenflasyon sürecinde tekrar Amerika tarafında girebileceğini söylemesine rağmen biz bugün bunu yaşadık. Dolayısıyla bu döngünün kırılacağı gün muhtemelen bugün saat 3.30'da gelecek olan veriyle olabilir.
1: Şimdi tabii piyasalarda çok farklı bir fiyatlamayla da karşı karşıya kaldık Hakan Bey. Çünkü dün aslında ons altın tarafında 4.000 dolarında altını gördük. Dolar endeksi güçlü kalmaya devam ediyor ve 101 dolar seviyesinde. Diğer taraftan bakıldığında küresel piyasalarda yapay zeka çılgınlığı vardı ve savaşa rağmen rally'nin olduğu bir piyasayla yapay zeka ve çip şirketlerinde karşı karşıya kalmıştık. Fakat acaba yeterli doygunluğa ulaştı mı endişesiyle burada fiyatlamaların daha geri çekildiği günleri de geride bıraktık. Çünkü Micron tarafından dün de iyi bir bilanço geldi. Bu da endişeleri biraz daha hafifleten bir ortama adım atmamıza sebebiyet verdi. Peki dolar endeksi bu denli güçlüyken bugün gelecek veriyle beraber doygunluğa ulaştığını düşünebilir miyiz? Buradan bir geri çekilme görecek miyiz? Ve olsa da bu tarafın yansıması ne olacaktır sizce?
2: Ben seviye noktasının görüldüğünü tahmin ediyorum. Ama bu yapay zeka destekli ya da teknoloji hisse senetleriyle ilgili hep balon konusu. Geçen seneden beri rekor kırdıkça borsalar her düzeltmede aynı şeyi konuşuyoruz.
1: Hep bir dotcom krizi akıllara geliyor galiba.
2: Bu kadar büyük milyar ya da trilyon dolar rakamları yatırım yapılmışken bu yapay zeka veya teknoloji firmalarının altyapısında nadir elementlere, gümüşe ve altına ihtiyaç varken ve borsalar bu kadar yukarı giderken her düzeltme bu söylentiyle oldu. Tabii ki çeyreklik bazda bazı şirketlerin verileri, maliyetleri, satışları düşük gelebilir. Savaş etkisi olabilir ya da başka bir şey. Ama bu kadar çok yatırım yapılmış bir ortamda, dolar endeksinde en tepeye ulaştığı bir noktada ve Fed'in aslında faiz arttırmak için bütün donelerin sahip olduğu durumda arttırmaması, hatta bana göre faiz indirim ihtimali faiz arttırma ihtimalinden çok daha fazla. Bu kadar çok borcu varken 40 trilyon dolar üzerinde arttırabileceği her bir noktada faiz çok ciddi anlamda bir faiz gideri de kendisine sağlayacak. Dolayısıyla da Kasım seçimleri, işte petrol fiyatlarının tekrar gevşemiş olması, Hürmüz'le alakalı en azından bir önceki seviyeye göre 60 günlük bir rahatlama süreci, ki burada çok belli ki köprünün altına sular akacak. Bu noktada tabii ki enflasyon ve bugün açıklanacak veriler hem teknoloji tarafında hem borsalar tarafında hem de doğal olarak altın tarafının aslında iyi bir dip noktadan yükselmesi anlamına geliyor. Biraz psikolojik olarak şunu okuyorum. Ocak ayında zirve yaparken 5400-5600 seviyesine gittiğinde gümüş fiyatları hakeza ondan çok daha agresifti ve 120 dolara gittiğinde de o zaman bu yatırım kuruluşları ve bankalarda 6000 dolarlar, 7000 dolarlar konuşuluyordu. Gümüş için 150-200 doları konuşuyorduk. Bugün bu 50 dolarları ya da 40 dolarları gümüş için verenler ya da altın için 4000'in altında belki 3500-3600 verenler aynı kişiler diye düşünüyorum. Dolayısıyla o zaman nasıl soluksuz bir yükseliş varken bugün çok soluksuz bir düşüş var. Bu düşüşün de bir yerde sönümlenmesi şu aşamada petrol sayesinde bence oldu. Ama dolar endeksini çok hızlı aşağıya düşürmek istemeyecektir Amerika. Çünkü doların gücünün, doların petrodolar sistemi dahil olmak üzere dünyadaki kullanımının yüksek kalmasını istiyor. Dolayısıyla da Trump'a da Bush'un toplantı sonrasında soru sorulduğunda faiz indirimle ilgili hiç yorum yapmadı ama görüyorum ki dünden beri faiz inmeli diyor. Dolayısıyla da bugün aslında herhalde veriyi o da tahmin ediyor düşük gelebileceğini. Şimdiden önden yükleme yapıyor belki de.
1: Trump'ın bence her cümlesinde faiz indirilmeli aslında ibaresi ve mesajını alacağız galiba. Faiz inmediği sürece bu mesajları göreceğiz diyelim. Aslında ons altın tarafında 4000 doların da altını görmüştük. Peki şu an bir alım fırsatı var mı Hakan Bey? Yani bunun daha da altına gidebilir miyiz? Yoksa bu süreçten sonra artık bir doygunluk olduğunu mu düşünüyorsunuz bu düşüş tarafında?
2: Genel hikayede altınla ilgili veya gümüş ya da diğer metallerle ilgili ben alım fırsatı olduğunu her zaman söylüyorum düşüşte. Ama psikoloji yönetmek kolay değil. Biz yatırımcılar açısından da söylüyorum. Şimdi 4000 doların altına geldiği zaman dediğim gibi çok daha aşağı düşeceğini söyleyenler oldukça insanların bu noktada alım tavsiyesi verseniz de noktada çok da başarılı olamıyorsunuz. Genel hikaye değişmedi. Yapay zeka, teknoloji hisse senetlerine yaptığı yatırımlar değişmedi. Bunların hepsinin bu metallere ihtiyacı var. Tüm merkez bankaları almaya devam ediyor. Evet, fonlardan, ETF'lerden bir takım çıkışlar var. Bir takım güncellemelerle tabii ki fiyatlar olabildiğince aşağı geliyor ve bu noktada bu hikaye değişmediği sürece ve merkez bankalar almaya hatta Nisan ayından beri daha yüklü almaya devam ettiği sürece biz neden almayalım derim.
1: Tam da bunu sormak istiyordum. Aslında kısa vadede ons tarafındaki bu düşüşle beraber altın fonlarından çıkışın olduğunu gördük. Fakat orta uzun vadede sizce bu hikaye bitti mi? Yani merkez bankaları altın almaya devam ederse altın fonlarında daha güçlü bir talep görebilir miyiz önümüzdeki dönemlerde?
2: Merkez bankalar hep almaya devam etti. Özellikle Çin hatta yüksekken sanırım 5000 doların üzerindeyken daha azalıyordu. Şimdi 4000 doların altına geldiyse belki 1-2 ay sonra duyacağız. Çok daha fazla almış olabilir. Tabii merkez bankaları kağıt paraya olan güveni azaldığı noktada ya da kendilerini daha korumacı bir politikaya geçtiği anlamda biriktirme yönünde. Onlar kâr etme ya da bugünden yarına yükselecek beklentisi değil. Aslında bakarsanız metal ve her türlü değeri vardır. Ve bunun hikayesi bitmeyeceği endişesiyle beklentisiyle daha doğrusu almaya devam edecektir. Dolayısıyla merkez bankaların 3 aydır 4 aydır da alıyor ama 4000 doların altına geldik. Ama buradaki etki dolar endeksinin ve doların aslında o eski gücüne kavuşma gayesiyle yapılmış olduğunu, bu sözlü yönlendirmenin Walsh tarafından da yapılması ve Trump'ın toplantı sonrasında dediğim gibi çok sessiz kalmasının sebebi bence biraz bu. Dolayısıyla da o güce erindiği zaman petrol fiyatları da gevşemiş olursa, bugün de veri beklentinin altında gelirse, o zaman 4000 doların üzerine çok hızlı gittiğinde de bu sefer yatırımcılar eyvah kaçırdım mı, yükseliş başladı, ben dipten yakalayamadım psikolojisine girebilir bence.
1: Tabii aslında Powell o toplantıyı yaptıydı. Trump hemen arkasından daha yüksek sesle bağırarak indirim gelmedi Powell diye açıklamalarını yapabilirdi belki de. Şimdi biraz da içeri tarafı konuşmak lazım. Çünkü dün SPK tarafından 5 tane yeni halk arzın onayı geldi. Ve bunun yanı sıra MSCI'de Cuma gününden itibaren Türkiye'ye dair önemli açıklamalarda ve aslında analizlerde bulunmaya devam ediyor. Şimdi MSCI endeks yapıcı tarafına bakıldığında Türkiye'de bilgi akışı kriterini aşağı yönlü revize etti. Bunun arkasından diyor ki Kasım 2026'da bir görüş sunacağım. Bu görüşe kadar fiili dolaşım tarafında biraz daha altını çizerek somut adımlar görmek istiyorum şeffaflık konusunda diye altını çizdi açıklamalarını. Peki sizce bu somut adımlar ne olmalı endeks tarafına bakıldığında ve bu adımlar sonrası nasıl bir piyasayla karşı karşıya kalabiliriz? Hem yatırımcı hem de burada aslında kurumsal taraftaki ve burada aracı kurumlar tarafından baktığımızda nasıl bir ortamla karşı karşıya kalacağız?
2: SPK'nın son dönemde bu konuyla alakalı yaptığı düzenleme aslında çok oldukça yerinde. Şimdi yorumculara baktığın zaman herkes aynı teknik tabirleri, yani dolaşımdaki pay sayısıyla ilgili, kapalı fonlarla ilgili, serbest fonlarla ilgili yorumlar var ama bence burada yabancı şunu söylüyor. Ben Türkiye'ye güveniyorum ve para getirmek istiyorum ama daha şeffaf, daha çok küçük hisse senetleriyle manipüle edilen bir yapı değil, daha kalıcı ve daha düzenli bir yükselişe sahip bir borsa istiyorum diyor belli ki. Dolayısıyla bunun için bize Kasım'a kadar da bir süre verdi. Dolayısıyla da tabiri caizse saplı samanın ayrılma zamanı geldi diye düşünüyorum bu noktada. Çünkü küçük hisse senetlerinde, tefasa kapalı olan hisse senetlerinde, fiili dolaşımı etki eden bu hisse senetlerinde ve şirketlerde daha şeffaflık olması gerekiyor. Belki de bu noktada tabii ki son dönemdeki satışlar, birkaç günlük satışlar bu MSCI endeksiyle alakalı açıklamalardan da gelmiş olabilir. Ama burada bakmak lazım. Gerçekten bu düşüşler bu bahsettiğimiz hisse senetlerinde mi yoksa genelde mi yaygın durumda? Dolayısıyla sektörel anlamda bence iyi bir temizlik olacağını tahmin ediyorum. Bunun Türkiye borsasına yabancının gelişiyle alakalı çok olumlu bir adım olarak görüyorum. Tabii çıkacak olan hisse senetleri tarafında bir miktar bu paraların da tabii bu sefer BIST 30'a, BIST 100'e daha çok Türkiye'nin lokomotifi olan hisse senetlerine giriş yaparak aslında bir anlamda bu hisse senetleri tarafında daha güçleneceğini tahmin ediyorum. Ben sektörel olarak da portföy yönetim şirketleri ve yatırım şirketleri olarak baktığımız zaman da bu noktada fonlara sahip şirketler de tabii biraz temizlik yapmak zorunda kalacaklar zorunlu olarak. Ama bu temizlik bence Kasım'a kadar bizim daha somut adımlar attığımız zaman MSCI'nin de bizimle ilgili görüşünün olumlu olacağını tahmin ediyorum.
1: Şimdi yabancı yatırımcı bir de önümüzdeki hafta enflasyon rakamlarına dikkat çekecek. Peki burada nasıl bir enflasyonla karşı karşıya kalabiliriz ve çok kısa sizden rica edeyim, Merkez Bankası bu rakamdan sonra nasıl bir adım atabilir 23 Temmuz'da?
2: Dün Fatih Karahan'ın konuşmalarını dinlediğimde aslında dezenflasyon süreciyle hane halkının enflasyon beklentisinde düştüğünü, dezenflasyonla ilgili bir takım emareler gördüğünü söyledi. Şimdi 2025 yılında Fed'in 3 tane faiz indirimi yaptığı zaman da bizim Merkez Bankamız da faiz indirmiş. Dolayısıyla da yılın geri kalanında sanırım her iki Merkez Bankası'nda 4 tane faiz indirimi var.
1: Evet.
2: Ve bu son dönemde sabit bırakan Merkez Bankalarından bir tanesiyiz. Dolayısıyla da eğer mevsimsel geçişkenlik, işte bu anlamda gıda fiyatlarının ucuzlaması belki bir ya da birin altında gelecek olan bir enflasyon Temmuz başında. Dolayısıyla bizi yine aynı dezenflasyon sürecine girmeyi daha çok konuştuğumuz ve bu yönden de FED de bizi destekler ve bugün gelecek olan veri ve sonrasında oradaki beklentiler de arttığında ben yine FED'le Merkez Bankamızın eşdeğer zamanlı faiz indirim sürecine gireceğini tahmin ediyorum.
1: Hakan Erdoğan, çok teşekkürler değerli katkınız için.
2: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
1: Yatırım kulübünü noktalıyoruz değerli izleyenler.
0: Tera Yatırım, Yatırım Kulübünü sundu.
3: Reklam.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Grafik Göz programına hoş geldiniz. Araştırma müdürümüz Çağlar Kuzukluoğlu ile birlikteyiz. Çağlar hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Çağlar, bu hafta senle açıkçası kaos konuştuk çoğunlukla. Brexit ile başladık, diğer konuları konuştuk ama kaosun bir yan etkisi olarak tabii ki çatışmalar dünyanın çeşitli yerlerinde, özellikle Türkiye'nin çevresinde son yıllarda çok fazla çatışma yaşandı. Orta Doğu'da da yaşandı, Karadeniz'de de yaşandı, İran tarafında da yaşandı ve bu çatışmaların tamamı aslında başka bir sektöre olumlu yansıyor. O sektörün büyümesine yol açıyor. Savunma sanayine tabii ki. Bu konuyu konuşacağız bugün ki son dönemde aslında dün Trump'ın yaptığı açıklamalarda biraz bu gündemi biraz gündemimize sokan bu oldu. Trump dün Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'den bahsederken şu ifadeleri kullandı. Türkiye'nin çok güçlü bir ordusu var dedi. Türkiye'nin ayrıntısı olarak çok güçlü bir savunma sanayi var dedi. Bazıları Amerika'da olmak üzere 3000 tane savunma sanayi şirketi var ve çok ciddi bir üretim kapasiteleri var. Biz Türkiye'nin NATO'nun içerisinde güçlü bir ülke olarak olmasını istiyoruz ki zaten öyle bir ülke. Ben de NATO'ya zaten bu sebeple de gidiyorum dedi. Bunun aslında ayrıntılarına bakacağız. Dünyada son dönemde savunma sanayinin güçlenmesi sadece Türkiye'de değil dünyada da güçleniyor. Çünkü o araçlar kullanılıyor, mühimmat da kullanılıyor, o silahlar da kullanılıyor. Hem dünyada hem Avrupa'da, başta Avrupa'da olmak üzere bu savunma sanayinin güçlü savunma harcamalarının artmasını konuşacağız. Ben biraz daha Türkiye'deki şirketlere bakacağım. Sen ne tarafa bakacaksın?
2: Aynı Dünya Kupası'nın yarattığı ekonomi gibi özellikle harcanan miktarlara dikkat çekmeye çalışacağım ben de. Bir de coğrafi olarak aslında dünya haritası üzerinden göreceğimiz bir kim daha çok bu işe kaynak ayırıyor diye ona da küresel çapta bakmaya çalışacağız.
1: Evet, 7 geçe çıkışımız var. 5 dakikada 4 tane
2: göstereceğiz. Hemen özetleyin.
1: Tabii. Ben önce Türkiye'deki şirketlerden bahsedeyim. SIPRI, Uluslararası Savunma Sanayi'nde önemli bir araştırma kuruluşu. Dünyadaki savunma harcamalarını, dünyadaki en büyük savunma şirketlerini araştıran bir kuruluş. Burada en son bu Nisan ayında yaptığı bir araştırma var. Dünyanın en büyük savunma sanayi, 100 savunma sanayi şirketi araştırmasını yayınladı. Bu 100 şirket arasında Türkiye'den 5 şirket yer alıyor. Trump'ın dediği gibi Türkiye'de çok fazla savunma sanayi şirketi var ama önemli bir kısmı KOBİ boyutunda. Bu ekranda gördüğünüz 5 şirket Türkiye'nin savunma sanayi hem üretimin hem ihracatının önemli bir kısmını gerçekleştiriyor. Birinci sırada Aselsan var. Aselsan aslında nihai ürün yapan, çoğunlukla nihai ürün yapan bir şirket değil. Mesela TUSAŞ'ın yaptığı Kaan gibi ya da başka

0: başka T29 gibi hava platformlarına ya da Milgem gibi deniz platformlarına onların aviyoniklerini ya da elektronik altyapılarını yapıyor ve gerçekten de Türkiye'nin en büyük savunma sanayi şirketi. Aynı zamanda çok çok ciddi bir savunma sanayi ihracatçısı. Bütün dünyada birçok savunma sanayi projesinde yer alıyor ve onlara ürün tedarik ediyor. İkinci sırada TUSAŞ var. Türkiye'nin en büyük havacılık şirketi. Dün aslında Trump'ın toplantısında gündeme gelen Kaan'ı geliştiren şirket o. Aynı zamanda Hürjet'i geliştiren şirket. Aynı zamanda Anka'yı Aksungur yapan şirket. Onun dışında T-129 helikopterlerini yapan şirket. Gerçekten Türkiye'nin havacılık konusundaki en önemli şirketi. Aynı zamanda uluslararası ortaklıkları da var. Baykar zaten tartışmasız biçimde dünyanın en büyük İHA üreticisi. TB2'leri, TB3'leri pazarı önemli bir zamandır domine ediyor. Roketsan Türkiye'nin özellikle mühimmat tarafında, uzun menzilli füze tarafında ve hava savunma füzeleri tarafında en önemli üreticilerinden bir tanesi. Diğer şirketlerle birlikte MKE'de topçu sistemleri ve mühimmat konusunda Türkiye'de zaten çok eskiden beridir ciddi bir üretim ve ihracat yapan şirket. Burada da 5. sırada Türkiye listesinde 5. sıradan listeye girmiş.
1: Evet, ben hızlıca hemen biraz önce Mehmet'e izah ettiğim, siz değerli izleyicilerimizin de ekranlardan bildiği üzere haritadan bahsedeyim. Haritadaki renk skalalarına bakmış olduğunuzda değerli izleyicilerimiz, mavi ton arttıkça savunma harcamalarının buradaki yüzdesel ağırlığının arttığını görüyorsunuz. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile beraber Afrika'nın kuzeyi ve Avrupa'yı görüyoruz bu noktada. Buradan evla olarak niteleyebileceğimiz, dikkatinizi çekecek olan son dönemlerde üstüne konuştuğumuz ülkelerden Kanada, İtalya ve Portekiz'i görüyoruz ki İspanya bu noktada harcama hususunda bir miktar daha diğerlerine göre farklı bir tavır takmıştı ama en azından %3-4 bandında harcama yaptığını görüyoruz. Ama belki Türkiye'ye de dikkat çekmek gerekir bu noktada. Türkiye'nin de %1 ila 2'ler civarında yüzdesel bazda Çin ve Avustralya ile beraber, özellikle Brezilya'yı da içine katabileceğimiz bir ülke grubuyla renk skalasında daha çok harcayanların bir miktar altında kalmış.
0: Evet, o kadar savunma sanayi şirketi var, o kadar ürün üretiyorlar ve ihraç ediyorlar. Bu Türkiye'nin açıkçası makro rakamlarına, makro dengelerine de yansıyor. TİM'in rakamları var ekranda. Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayi ihracatı son 12 aylık toplam yıllıklandırılmış rakam bu. Mayıs ayı verisi geldi en son. Mayıs ayı itibariyle son 12 ayın toplamında Türkiye 10,9 milyar dolarlık bir savunma sanayi ihracatı gerçekleştirdi. Bu 2 yıl öncesinde 2 katı, birkaç yıl öncesinde 4 katına kadar geliyor. Yani gerçekten Türkiye'nin savunma sanayi ihracatında çok ciddi bir yükseliş var. Bu yılın sonunda bu rakamın yaklaşık 11 milyar doların 14-15 milyar dolara kadar çıkmasını ve önümüzdeki yıllarda da bu büyüme ivmesini sürdürmesi bekleniyor. Özellikle son dönemdeki geliştirilen projelerin de ihracata dönmesiyle bu rakamın önümüzdeki yıllarda 15-20 milyar dolarlara hızlıca çıkması bekleniyor.
1: Evet, son raddede de NATO perspektifiyle bakacağım ben. NATO ülkelerinin savunma harcamalarına baktığımızda Trump'ın yakın dostu Merz, siyasi koltuğu Almanya'da sallantıda olan Merz, verdiği sözü tutmuş görünüyor. Onu takiben bu hafta bolca üzerine konuştuğumuz Birleşik Krallık, İngiltere, Fransa, Polonya, İtalya ve İspanya'yı görüyoruz ki İspanya'ya az önce özellikle dikkat çekmeye çalışmıştım. Hollanda ve Türkiye'nin NATO içerisinde bu altılıyı takip ettiğini görüyoruz. İsveç, Norveç, Danimarka, Rus tehdidinin belki bu noktada kendi kafalarında tabii sık sık gündeme getirdikleri Rus tehdidi burada onları biraz daha harcama yapmaya itmiş görünüyor. Bununla beraber Belçika, Romanya ve Finlandiya yine kuzeyden takip edenler var. Harcama yapmayanların arasında ise Kuzey Makedonya, özellikle Karadağ ve Arnavutluk gibi ülkeleri görüyoruz. Slovenya, Lüksemburg'la beraber ki ülkelerin aslında ekonomik büyüklükleri ya da tırnak içerisinde kendi tehdit algılarına göre burada vekil de olmaları bazen aslında savunma harcamaları orduya bile ihtiyaç duymayan ülkeler olduğunu düşünecek olursak kıyasla aslında biraz daha bir şeyler söylüyor.
0: Evet, güvenliğini mesela Arnavutluk veya Kuzey Makedonya güvenliğini başka ülkelere verebilir ama Almanya aslında son dönemde işte başka diğer Avrupa ülkeleri yıllarca Amerika'ya verdiler. Şu anda aslında onun acısını çekiyorlar ve aynen, şu anda kendi üzerinden almaya çalışıyorlar. Ekranda gördüğünüz o büyük harcama artışı da büyük oranda ondan kaynaklanıyor.
1: Evet.
0: Evet, grafik görüyorsunuz, sonuna geldik. Yarın tekrar yine aynı saatte görüşmek üzere.
2: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden

0: ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Reklam.

0: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Fokus programından herkese yeniden merhaba diyelim. Evet, haftanın dördüncü işlem gününe bakıldığında küresel piyasalarda yapay zeka ve çip şirketlerindeki acaba çok değerleme yapıldığı, en yüksek değerlerine ulaşıldı mı endişesiyle beraber bir bugüne kadar geri çekilme görmüştük ki SpaceX tarafından büyük bir halk arzı olmuştu ve bu halk arzda bu furyaya katılarak 600 milyar dolar niteliğinde bir kazancı 3 günde geri silmişti. Fakat şimdi dün Micron tarafından yapay zeka şirketi Micron tarafından 15 katının üzerinde beklentilerin üzerine gelen bir bilançoyla beraber aslında burada yapay zeka tarafında gidilecek bir yolun olduğunu gösteren bilançonun ardından buradaki endişelerin biraz daha durulduğunu piyasa fiyatlamalarından görüyoruz diyelim ve ardından bugünse küresel tarafta gözler tamamen Amerika'dan gelecek kişisel tüketim harcamaları çekirdek PCE verisinde olacak. Ve başlıkları bir göz gezdirelim dilerseniz. Evet, tabii günün başlıkları tarafına bakıldığında jeopolitik tansiyonun yanı sıra artık bu müzakere sürecinde NATO gündemi de yavaş yavaş aslında konuşulmaya başlandı. Reuters'ın ABD'li haber kaynaklarını dayandırdığı haberine göre Amerika Kaan için motor satışına izin verecek ve ABD hükümeti Kaan savaş uçakları için Türkiye'ye motor satışına izin verecek ki bu kararda aslında kongreden gelebilecek itirazlara rağmen alınan bir karar oldu ki hatırlatmakta fayda var. Temmuz'un başında Ankara'da bir NATO zirvesi gerçekleştirilecek ve bu zirve öncesinde Amerika'nın Türkiye'ye bir jest yapması tarafından kabul edildiği de Reuters kaynaklarında altı çiziliyor diyelim. Trump tarafından da açıklamalar geldi burada. NATO'ya Türkiye tarafında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saygı duyduğundan katılacağının altını çizdi Trump ve savaşa dahil olmadığı için Türkiye tarafındaki açıklamalar ve adımlardan çok memnun olduğunu da altını çizdi diyelim. Ve buradan ikinci başlığımıza göz gezdirelim dilerseniz. Beyaz Saray'dan ek bütçe talebi geldi. Tabi ABD-İran savaşı sonlandı. 60 günlük bir müzakere süreci var. Fakat bugüne kadar yapılan ve yapılacak harcamaların da arttığını ekranlarımızda anlatıyorduk. Beyaz Saray'a bağlı yönetim bütçe ofisi direktörü Russell Walt'tan bir açıklama geldi ve büyük bir kısmı İran zahir operasyonlara ayrılmak üzere kongrede yaklaşık 87,6 milyar dolarlık ek bütçe talebinde bulunduğunu açıkladı. Ve bunun 11,1 milyar dolarının da tarım tarafında finansman için ayrılacağının da altı çizildi diyelim. Ve buradan son başlığımıza geçelim. Yine burada da aslında ABD-İran savaşının etkisiyle kapanan Hürmüz Boğazı'nın ardından açılmasıyla beraber yavaş yavaş oradaki ticaretin ve petrol akışının hızlanmasını kapsayan bir haber başlığımız bizleri karşılıyor. Petrol akışı çatışma öncesinin üzerine çıkmış durumda. Amerika'da Enerji Bakanı Chris Wright'tan bir açıklama geldi ve Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılmadığını fakat son 24 saatte 72 geminin geçtiğini ve 20 milyon varile yakın bir petrol taşındığının altını çizdi. Mayınlar tamamen kaldırıldığında akışın daha da hızlanabileceğinin altını çizdi Amerikalı Enerji Bakanı. Haftanın dördüncü işlem günü öne çıkan başlıkları ekranlarınıza getirmiştik. Peki bu başlıklar piyasaları nasıl fiyatlandırıyor? Bir de o tarafa göz gezdirmek lazım. İçeri tarafa bakıldığında dün SPK'nın haftalık bülteninde 5 tane halka arza onay geldiğini gördük. Bunlar Ozark İlaç, Ekim Turizm, Soho Giyim, Enerji, İsveya Seramik ve Golda Gıda olarak açıklandı. Ve 5 halka arzda toplam 1,3 milyar liralık sermaye artırımına gitmesi beklendiğini SPK tarafındaki açıklamalardan gördük. Diyelim. Tabii geçtiğimiz sene 18 tane halka arzla yılı kapatmıştık. Bu sene bakıldığında ilk 6 ayda 15 halka arzla yarı yılı kapatacaktık. Ve Temmuz ortasında gongların da gelmesiyle bu sürecin bu 5 onayla beraber 20'ye çıkması şu an öngörülüyor diyebiliriz. Ve gelin BIST 100 endeksinin genel toplam hacmine bakalım. BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününde aslında yatay pozitif işlem hacmini sürdürmeye devam ediyor. Banka, sanayi, mali ve ulaştırma tarafı burada %1,5'unda üzerinde puan bazlı katkılar sağlarken turizm tarafında aslında %0,39'a varan bir düşüşün de olduğunu, negatif ayrıştığını alt sektörlerden görüyoruz. Bir de paritelere göz gezdirmek lazım çünkü hafta başından bu yana 101 dolar seviyesinde ilerleyen bir dolar endeksiyle karşı karşıya kalmıştık seviye bazında bakıldığında ki bu da güçlü doları hikayesi ons altını baskılayan bir sürece itiyordu. Şu an dolar TL, euro TL tarafı güne yatay pozitif işlem görerek devam ediyor. Euro dolar çaprazı 1.1363 seviyesinden güne devam ederken sterlin dolar çaprazı 1.31.90 seviyesinden işlem görmeyi sürdürüyor diyelim. Şimdi İngiltere tarafının da aslında sterlin dolar cephesine biraz daha etkisinin olduğunu sizlerle programlarımızda konuşuyorduk. Çünkü Keir Starmer İngiltere Başbakanı istifasını verdi ve yerine Andy Burnham'ın gelmesi beklentiler dahilinde ve Burnham'ın ekibine bakıldığında yeni açıklamaların da geldiğini görüyoruz. Aslında Andy Burnham'ın ekibinden bazı isimler hükümetin büyüme gündemine dair yeni adımların gelebileceğini söylüyor ve İngiltere Hazine Maliye Bakanı'nın ikiye ayrılmasını önerdiklerinin de altı çiziliyor bu açıklamalarda diyelim ve buradan hızlıca Avrupa tarafına göz gezdirelim, detaylandıralım bu tarafı da. Tabii savunma tarafından gelen açıklamalarla beraber aslında savunma hisselerinin öncülüğünde bir düşüş vardı. Şu an bakıldığında Londra füstü, Paris Kakara, Frankfurt Dax İtalya füstü tarafında yatay pozitif bir havanın olduğunu görüyoruz. Amerika borsalarında bugün aslında vadeliler tarafını biz göreceğiz. Fakat dün gelen Micron bilançosunun çok iyi gelmesiyle beraber teknoloji ve yapay zeka tarafında biraz daha ılımlı bir havanın olduğunu seziyorduk. Ve bugün gelecek çekirdek PC verisinin de beklentiler dahilinde gelmesi önceliğini konuştuğumuzda ise piyasalara biraz daha doping verebileceğini konuklarımız öngörüyor. Şu an vadeliler tarafında bakıldığında Dow Jones, Nasdaq ve S&P 500 tarafı hatta yatay pozitif, hatta burada Nasdaq'ın öncülüğünde %2,5'a yakın bir pozitif ayrışmanın olduğunu gördük. Buradan bir de emtia tarafına bakmak lazım. Şu anda Irak'tan bir son dakikamız ekranlarımıza yansıdı. Irak kota artışı olmazsa OPEC'in ayrılma kararı alabiliriz açıklamasını verdi ve hemen buradan da biraz petrol fiyatlamalarını bu haber akışı sonrası göz gezdirmek lazım. Amerikan tipi petrol Brent petrol tarafına bakıldığında yatay seyrin, hatta negatif seyrin korunduğunu fiyatlamalar nezdinde gördük. Petrol savaşının öncesi seviyelerine gelmiş bulunmakta. Amerikan tipi petrol 70 doların da altına sarkmış bir işlem hacmiyle güne devam ediyor. Brent tarafı 72 dolar seviyesinde %1,5'a yakın bir geri çekilmeyle şu an işlem görüyor diyebiliriz. Şimdi Bitcoin tarafını konuşmak lazım çünkü 64 bin dolarla bir dengelenme vardı fakat 62 bin dolarlara kadar indi. Şu an 61 bin dolar seviyesinde iki haftanın en düşüğünde işlem görüyor. Ons gümüş tarafı 57 dolar seviyesindeyken aslında bakıldığında gümüş tarafında ise aralıktan bu yana en düşük seviyeyi bu rakamlarda izliyoruz. Ons altın tarafında çok farklı bir hikaye var çünkü dolar endeksi 101 seviyesini gördü ve burada aslında bir doyum noktasına gelecek mi diye konuklarımıza konuşurken ons altın tarafında da etkilerini izliyoruz. Burada 4000 doların da altına sarkan bir fiyatlamayla sabah itibariyle işlem görüyor diyelim ve Fokus'ta kısa bir araya gidiyoruz şimdi.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla.

0: Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Fokus kaldığı yerden devam ediyor. Bize yüzey teknolojilerini konuşmak üzere çok değerli bir konuğumuz eşlik ediyor. Konstantino Türkiye Ülke Müdürü Alper Şensan bizimle. Alper Bey merhabalar.
2: Merhaba.
1: Yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş
1: nasılsınız?
2: Gayet iyiyim. Sizler de iyisiniz.
1: Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. İspanyol bir marka olarak aslında Türkiye bacağının şapkasıyla burada evet. temsil ediyorsunuz. Ve şimdi yüzey teknolojileri doğal taş sektörü tarafında da aktif rol oynuyorsunuz. Peki 2026 yılına bakıldığında inşaat üretiminde Nisan'da son gelen veride hem aylık hem de yıllık bazda %2'lere varan bir artış vardı. Peki şu an sektörle bu taraftaki üretim hacminin büyümesi paralel mi gidiyor? Nasıl bir yarı yıl geçirdik sizce? Biraz sizden genel çapını dinleyelim.
2: Tabii çok doğru bir tespit. Hani biz de aynı benzer paralel büyümeleri hissediyoruz. Ama Cosentin olarak bizim farklı bir yapımız var. Kendi sektörümüzün dünyadaki bir numaralı en büyük oyuncusu olduğumuz için kendimize has özel bir teknolojiyle yüksek kalitede ve unique ürünler üretiyoruz. Bu da bizi rakiplerimizden ayrıştırıyor. Sadece kaliteyle değil kullanım alanlarımız da çok geniş olduğu için biz buradaki inşaat sektörünün yavaş büyümesinden daha hızlı bir şekilde özellikle üst segment konutlarda ve villa projelerinde, mobilya sektöründe, yaz sektöründe gibi birçok farklı sektörlere ürün verebiliriz. Bildiğimiz için bu dediğiniz istatistiki büyümenin bir tık üzerinde seyir halindeyiz şu
1: an. O zaman bu talepteki büyümeyi biraz detaylandıralım sizinle beraber.
2: Tabii.
1: Çünkü yat var, konut var, yeni projeler var. Peki konut tarafında öncelikli konuştuğumuzda yeni projelerde mi bir iştahla beraber artışınız büyümeyle ilerliyor? Yoksa ikinci tarafta yenilenmeden kaynaklı mı artışınız?
2: Biz ağırlıklı yeni lüks konut projelerinde ana tedarikçilerinden bir tanesiyiz. O uzun yıllardır bu çizgimizi koruyoruz. Onun haricinde kentsel dönüşüm projelerinde yer alıyoruz. Perakende de konut yenileme işlerinde de perakende kanalımızda da orada da ilerleme sağlıyoruz. Ama ağırlıklı dediğiniz gibi sıfır yeni konut projelerinden geliyor.
1: Daha yüksek
2: ve otel renovasyonları.
1: Yani şu an konutta yeni projede iştahının bir artışı olduğunu ve bunun tarafta da sizin de böylelikle bir büyüme kaydettiğinizi öngörüyorum.
2: Çok doğru. Doğru konumda doğru projeler üreten firmaların projeleri bence piyasada hala koşuyor bir şekilde. Bu o tarz segment projeler biliyorsunuz biraz konut kredisi faizlerine
1: evet,
2: çok hassas tarzda. Olmayan konut yatırımcı tipine hitap edebilen projeler var. Nakit gücü yüksek olan ve faizlerin gelecek dönemde düşmesini öngören son kullanıcılar bence son birkaç aydır tekrar araştırmalarına başladılar. İştah kazandılar diye öngörüyoruz.
1: Talepte bir artış da
2: olacaktır. Olacak. Öyle, trend öyle biraz kokusu öyle geliyor şimdiden.
1: Tabii yaz dönemi de geldi. Yenilikler de başlayacaktır herhalde. Bir de tekne tarafındaki aldığınız payı soralım size. Orada nasıl bir taleple karşı karşıya kaldınız? Yani konutla tekneyi kıyaslarsak ne kadarlık bir pay
2: artışması var? Tekne tabii çok
1: var.
2: Küçük bir şey. Tekne aslında bundan pandemiden sonra tekne sektörü dünyada büyük bir patlama yaptı ve belli bir doyuma geldi. Şu an sektörün daha sakin bir düzeltme sürecinde olduğu bir süreç. Tekne derken de küçük teknelerden bahsetmiyoruz tabii. 30 metre, 40 metrelik yatlardan, lüks yatlardan
1: tabii
2: bahsediyoruz.
1: Kuvarsların girebileceği bir ağırlık olması
2: evet,
1: lazım.
2: Tabii onların içindeki mutfakları, banyoları, evet. duvarları, güneşlenme terasları gibi çok geniş kullanım alanları var. Bizim ürünleri ince de üretebildiğiniz için hafif oluyor. Çizilmiyor, solmuyor, güneşe dayanıklı, leke tutmuyor. Hafif olunca da tabii yat sektörünün ilgisini çekiyor ister istemez.
1: Tabii siz kuarstan seramiğe kadar birçok ürünü aslında bu gam olarak genişletiyorsunuz ve kullanıyorsunuz.
2: Evet.
1: Hem yatta hem de gayrimenkul tarafında. Şimdi Türkiye tarafında dünya doğal taş rezervinden yaklaşık %40'ına sahip bir rezerv oranının olduğunu biliyoruz ve yıllık ihracat tarafındaki hacmi 2 milyar dolara kadar çıkmış durumda.
2: Doğru.
1: Peki siz buradan nasıl bir pay alıyorsunuz ve İspanyol bir firmanın aslında liderisiniz Türkiye bacağında. Türkiye'den ham madde tedariği ne yönde gidiyor?
2: Cosentino dünyadaki en büyük üreticilerden bir tanesi kendi sektöründe. Hatta en büyüğü. Ve ham madde ihtiyacının %70'ini Türkiye'den alıyor. Bu çok hoş. Biz Türkiye'den ağırlıklı olarak kuars, fesfat ve bağlayıcı reçineler alıyoruz. Ağırlıklı olarak kuars ve fesfat alıyoruz. Bunlar da Ege bölgesinden çıkıyor genellikle. Aslında şöyle söyleyebiliriz. Hani dünyadaki hemen hemen bütün lüks konutları Anadolu toprağına taşıyoruz. Öyle söyleyebiliriz aslında.
1: Bir izimiz var.
2: Mutlaka var tabii ki. Var.
1: Peki Türkiye tarafında önümüzdeki dönemde bu rezerv kullanımının daha da artmasını öngörüyor musunuz?
2: Tabii sektör her genişliyor, büyüyor. Hı-hı. Yapı sektörü dünyada genişledikçe Cosentino da büyümeye devam ediyor. Global çapta özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde çok büyük yatırımları var. Yeni tesis, fabrika kurulması gündemde. Öyle olunca tabii Türkiye'den ham madde alımları da artacaktır. Evet. Artmaya da devam edecektir.
1: Ki üretimde %70'e yakın ham madde Türkiye'den siz kullanıyorsunuz. Evet. Peki bunu daha da artmasının önümüzdeki dönemde öngörüyor musunuz? Ve bu yerli üretici ve ihracatçıya nasıl bir fırsat sunuyor sizce?
2: Şimdi şöyle, aslında doğal taş Türkiye'de size bahsettiğiniz gibi 2 milyar dolar bir ihracat eşiğine, evet, takılmış ve bunun %40'ı aşağı yukarı ham blok olarak satıyoruz. Yani ocaktan çıktığı gibi. Bu maalesef satması kolay ama katma değeri az bir ürün gamı. Dolayısıyla aslında bu işin karlılığı bloğu plaka ve bitmiş mermer haline getirip ihraç edebilmek. Bu aslında Cosentino'nun kuruluşundan beri uyguladığı bir iş modeli. Aslında buradaki Türk mermer sektörüne de böyle bir İspanyol bir devi de güzel bir rol model oluyor. Yani Türkiye'den ham maddeyi alıyoruz ama bunu inovatif bir teknolojiyle geliştirip katma değeri yüksek ürünler haline getirebiliyoruz. Mermer sektörü içinde aslında rolümüzün bu açıdan önemli olduğunu düşünüyorum. Sadece ham madde satın al bir firma değil, aynı zamanda da harika bir rol model olduğunu düşünüyorum.
1: Şimdi enerji ağırlıklı ve enerjiye bağımlı bir sektör olarak da konumlanıyorsunuz, evet, ve baktığımız ABD-İran savaşı Şubat sonumuzu bir anda belirdi hayatlarımızda. Birçok sektöre etkisinin, hı-hı, aşikar olduğunu birçok konum ve aslında sektör temsilcisiyle konuşuyoruz. Peki sizin sektörünüzde ABD-İran savaşının yansıması neden ne oldu? Çünkü maliyetlerde %90'lara varan plastik sektörü üzerinde bir artış vardı. Peki sizin sektörünüzde nasıl bir artışla karşı karşıya kalındı bu 3 ayda?
2: Biz biraz daha çok daha az etkilendik. Bizdeki etkisi navlun fiyatlarının yükselmesi oldu. Ancak doğalgaz fiyatlarında da biz zaten uzun süreli kontratlar yaptığımız için bu tarz iniş çıkışlar bizi etkilemiyor. Onun haricinde biz elektriğimizin %100'ünü kendimiz güneş enerjisinden kendi tesislerimizi üretiyoruz. 3,5 milyon metrekare bir arazi üzerine kurulu ve 2,5 milyon metrekare çatımız var. Hem solar çiftliğimiz var hem de bu 2,5 milyon metrekarenin çatısılarına da solar panelleri kurduğumuz için elektriğimizi de kendimiz üretiyoruz. Su tüketimimiz inanılmaz boyutlarda. Onu da tamamen kendimiz arıtarak tekrar devir daimine kullanıyoruz. O yüzden savaş bizi sadece navlun fiyatlarında etkiledi. Bu da göreceli olarak işte Hürmüz Boğazı'nın açılması vesaire, evet, gibi konular rayına girdikçe o da normal seyrine dönecektir.
1: Peki bu artışı müşteriye yansıtabildiniz mi?
2: Yansıtmadık. Hani öyle bir yansıtma ihtiyacı olmadık. Biz buradaki kriz günlerinde yaptığımız ilk iş operasyon giderlerimizi daha sıkı kontrol altına almak ve satışı arttırmaya çalışmak. Ters bir sistem uyguluyoruz. Yani bizim ürünlerimizi henüz daha kendi sektörüne dahil etmemiş sektörleri tespit edip oraların önemli oyuncularının kapısını çalıp aslında onlara bizim ürünlerimizle ilgili inovatif ürünler geliştirebileceklerini anlatarak onların bir çözüm ortağı almaya çalışıyoruz. Dolayısıyla satış hacmimizi ve satış yelpazemizi genişletmek için gayret ediyoruz.
1: Şimdi Türkiye sizin markanıza sadece bir tedarik merkezi değil, aslında bir diğer taraftan pazarda burada önemli bir konuma da ulaşmış durumda. Peki üretimi önümüzdeki dönemlerde Türkiye'de yapmayı amaçlayan yeni adımlar görecek miyiz?
2: Biz Cosentino özelinde Türkiye'de bir fabrika kurup üretim yapmayı düşünmüyoruz. Yatırım Amerika'da olacak. Hı hı. Orada Florida'da 1 milyon metrekare bir arazi alındı. Ama Türkiye'de biz satış operasyonu yönetiyoruz. Yaklaşık 15 yıl geçti. Bu operasyonu büyütmek için çabalıyoruz. İstihdam yaratmaya çalışıyoruz. Yeni 3 şehirde büyük depolarımız var. İstanbul'da büyük bir showroom'umuz var. Bunu Ankara, İzmir showroom'larıyla takip edip işte diğer şehirlerde de bir depo operasyonu olacaktır ileriki yıllarda. Amacımız burada bu şekilde büyümek.
1: Şimdi iç pazarda tabii ihracat tarafında daha farklı bir tablo varken Türkiye'deki doğal taş pazarını konuştuğumuzda, peki doğal taşların fiyatlarında son dönemde bir artışla karşı karşıya kaldık mı? Çünkü ABD-İran savaşının dışında aslında birçok jeopolitik süreçten ve ticari korumacı duvarlardan fiyatların çokça yükseldiği bir dönemle karşı karşıya kalmıştık. Peki doğal taş sektörüne bunun bu denli bir yükseliş etkisi oldu mu?
2: oluyor tabii ki. Bir de doğal malzeme, mimar tasarımlarda doğal malzeme kullanımı son yıllarda iyice arttı. Bu bir trend halinde. Onu da oradan da bir kaynaklanıyor. Yani arzda da bir, özür dilerim, talepte de bir artış olunca tabii fiyat dengesi değişiyor. Bazı firmalar, özür dilerim, ülkeler kendi ülkelerinde çıkan özel, kendilerine ait doğal taşları mesela stratejik ürün haline getiriyorlar, ilan ediyorlar. Bu da onların blok olarak satışlarına izin vermiyorlar. Dolayısıyla sadece plaka satabiliyorlar. Bizim ülkemizdeki en büyük sıkıntılardan bir tanesi bence o. Mesela Çinliler bizden blok alıyorlar. Hatta blok almayı bırakın, ocak işletiyorlar. Dolayısıyla da ucuza blokları alıp Çin'de ucuza plaka haline getirip dünyaya Türk mermerini bizim Türk mermercilerimizden daha ucuz satabiliyorlar. Dolayısıyla bazı ülkeler bunun önüne geçiyor. Korumaya alıyorlar kendi ülkelerinde çıkan unique ürünlerini. Bu da ister istemez bazı fiyatları yukarı çekince, o da paralelinde sektör fiyatlarını yukarı çekiyor tabii ki.
1: Peki bu sürecin düzelmesi için nasıl bir adım bekliyorsunuz?
2: Valla bu aslında bu mermer sektörüne ilgili odaların ve derneklerin Ankara'da yapacağı çalışma, faaliyet çalışmalarıyla ilintili. Yani böyle bir vizyonları var mı onu da bilmiyorum. Ama ben şahsen olması gerektiğini düşünüyorum. Ben doğrudan doğal taş sektörünün içinde bir oyuncu değilim ama onun bir kuzen sektörünün önemli oyuncularından biriyiz. Oradan gördüğüm kadarıyla bizim kuzenler biraz daha agresif olmalı.
1: Nihai taraftan yakalıyorsunuz akrabaları.
2: Evet.
1: Evet Alper Bey, son olarak da burada sürdürülebilir üretim tarafını konuşmak isterim. Çünkü daha düşük karbonlu üretim de son zamanda büyük bir moda veya bir gereklilik haline geldi diyebiliriz. Bir zorunluluk haline geldi. Bu tarafta nasıl bir işlem hacmiyle ilerliyoruz Türkiye'nin nezdinde konuştuğumuzda?
2: Türkiye özelinde mi? Türkiye özelinde sürdürülebilirlik en önemli adımlar atılıyor. Bildiğiniz üzere sürdürülebilirlik bundan bir 4-5 yıl önce bir trend topik bir konuydu. Evet. Artık ürünlerin DNA'sına işlendi. Yani artık bu bir pazarlama sloganından çıktı. Artık ürünler bu konseptle üretiliyor. 2032'ye kadar bir takım regülasyonlar var dünyada. Ticaret anlaşmaları var. Dolayısıyla Türkiye'deki sanayi firmalarımız da buna adapte olacaktır. Ben tam gaz yatırımlarının ve dönüşümlerin devam ettiğini düşünüyorum. Aksi mümkün değil zaten. Gidişat o yönde.
1: Evet Alper Şensan, çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Değerli izleyenler, buradan sanayicinin nabzını tutmak üzere çok değerli bir konuğumuz attığımızda kendisini bekletmeyelim dilerseniz. Edemi Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin bizlerle. Ahmet Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
3: Merhabalar Alara Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler Ahmet Bey, sağ olun. Şimdi bakıldığında aslında ISO, ITO, ASO ve MÜSİAD tarafından son zamanda çokça şu çağrıları duyar olduk. Sanayici için yeni bir finansman paketi gelmeli deniliyor ki ISO Başkanı Erdal Bahçıvan da dün açıklamasında Banka Genel Müdürlüğü'nün topladığı açıklamasında burada bir çağrıda bulunarak sanayicilerimiz için çok özel bir kredi paketi acil bir şekilde sunulmalı açıklamasını yaptı. MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir de burada farklı bir açıklama yaparak yine finansman paketi çağrısında bulundu. Ahıl kapasiteyi azaltacak bir adım gelmeli ve sanayi merkezi olan bir finansman paketi sunulmalı dedi. Peki bu paket nasıl oluşmalı? Koşulları biraz sizden sanayici gözünde dinleyelim.
3: Tabii ki. Şimdi yani ülkemizde biliyorsunuz yani uzun zamandır yani birkaç senedir devam eden bir ekonomik daralma var. Bu bütün sektörleri etkilemiş durumda. Özellikle imalat sektörleri ve ihracatçımız ciddi oranda etkilendi bu ekonomik daralmadan. Tabii ki enflasyonla mücadele kapsamında özellikle sıcak paraya ulaşmak, finansa ulaşmak çok zor bu dönem içerisinde ve bankaların belirli bir büyüme oranları var, kredi büyüme oranları ve bu kredi büyüme oranları devamlı baskı altında tutuluyor. Ama şimdi ülke ayakta tutan bazı sektörler var, özellikle en başta sanayicilerimiz, tarım sektörü de bunun tabii ki diğer bir tarafında. Bu sektörlerin özellikle Euro ve doların döviz kurlarının buradaki kur politikaları nedeniyle kurların baskılanması sebebiyle özellikle ihracat tarafında gerekli içerideki maliyetleri karşılayacak karlılık oranlarını bulamıyorlar. Ve bu yüzden de içerideki maliyetlerinde, kendi üretim maliyetlerinde artmasından kaynaklı karsızlık ve zarar etmek gibi sorunlar var. Bu dönem önemli bir dönem. Ülkemizin dört bir tarafında savaşlar var. Dünya çok kritik dönemden geçiyor. Biz de bu kritik dönemi çok iyi atlatıyoruz. güzel ve bir şekilde dengeli dış politikalarla, ama içeride de üretimimizi artıracak önlemler almamız gerekiyor. Bunun en başında KOBİ destekleri ve sanayicimize destek çok kıymetli. Tarımda da unutulmaması gerekiyor. Burada özellikle KOBİ'leri desteklemede ve sanayileri destekleme konusundaki bu kredi paketleri, bankaların kredi büyüme oranlarının dışında tutulması lazım. Eğer bu içinde kalırsa gene bankalar burada maalesef çok kredi verimkar olmuyorlar ve çok az miktarlarda, düşük miktarlarda çıkan paketlerde inanın çok bir işe yaramıyor. Hani bizim Odalar Borsalar Birliği'nin top nefes kredileri var. Bunlar çok önemli. Olmazsa çok kötü tabii ki, ama bu nefes kredileri de çok ilaç olmuyor. Çünkü
1: hemen araya girmek isterim burada aslında. Evet. Çünkü bugün de sabah saatleri nefes kredisindeki yeni fazın ilk etabının bittiği açıklandı ve 61 bin firma burada azami 3 milyon liraya kadar varan krediyi kullanma imkanı buldu. Ve ilk etap 25 milyar liraydı aslında Ahmet Bey bakıldığında. İkinci etabında top tarafından konuştuğum konuklarımla 1-2 hafta sonra tekrardan başlayacağı öngörülüyordu. Fakat ikinci etabın yine 25 milyar lira gelmesi beklendi dahilindeyken. Yani şu an KGF tarafıyla ekonomi yönetiminin konuşmasına bakıldığında haber sitelerinde burada 50 milyar liraya kadar ikinci etabında limit tarafına yükseltilmesi öngörülüyor. Şimdi toplam aslında KOBİ nakit kredisi içindeki payının %0,30'lara varan bir oran olduğunu 25 milyar liranın gördük. Çünkü toplam KOBİ nakit kredisi tarafındaki pay şu an 7 trilyon lirayı aşmış durumda. Sunulan ilk etap 25 milyar lira. Peki yeni finansman paketi çağrılarında nefes kredisinin dışında nasıl bir adım gelmeli ve iki taraftaki farkı nasıl yorumlamak lazım? Nasıl değerlendiriyorsunuz iki krediyi de? Şimdi, bir beklenti, diğeri de gelen kredi oluyor tabii ki.
3: Evet, yani şimdi gördüğünüz gibi sizin de söylediğiniz gibi bu oranlar, yani nefes kredi oranları gerçekten çok düşük. Hani dediğim gibi bu da çok kıymetli ama maalesef yaraya ilaç olmuyor. Buradaki konu artık bu ekonomik paketin, artık bu ekonomik politikaların bu yüksek faiz ortamından kurtulması gerekiyor. Artık sürdürülebilir yanı pek kalmadı. 3 yıldır devam eden bu yüksek faiz ortamı artık üreticiyi de, sanayiciyi de, çiftçiyi de, esnafı da, KOBİ'yi de, vatandaşı da gerçekten bir şekilde bir kıskaç altına almış durumda. Burada biz Ege Denizi kenarındayız. Karşımızda Yunan adaları var, Medilli. Bizim yakınımızda bir ada. Şu anda yani orada bir tatil yapmak ya da orada bir gidip para, yani işte ne bileyim yemek yemek falan Türkiye'nin 1/3 fiyatlarına falan geliyor. Şimdi buradaki asıl konu şu, bu kur politikasının artık bir şekilde hani baskılamadan çıkıp serbest hale gelmesi gerekiyor. Bu maalesef böyle. Bir tabii ki bir politika uygulanıyor. Bu politikanın mutlaka nedenleri vardır. Bizim bilmediğimiz çok önemli nedenler de vardır. Ama artık ülkenin ve sanayicinin ve KOBİ'nin, esnafın artık bu yüksek faiz ve bu düşük kur politikasını sürdürülebilir pek gücü ve imkanı kalmadı. Türk sanayicisi yaratıcıdır. Türk sanayisi bundan işte 2000'li yıllarda bir kriz yaşamıştık. Türk sanayisi o zaman bu kadar kuvvetli değildi. Türkiye bu kadar büyük değildi. Türkiye bu kadar güçlü değildi. Ama Türkiye'nin o dönem 2000'lerde bu kadar da borcu yoktu. Hem KOBİ'lerin, hem reel sektörün, hem de ülkenin bu kadar borcu yoktu. Ama şu anda borcumuz gerçekten çok yüksek miktarda. Çünkü bir sürede özellikle 2010'lar ve 2020'ler arasında sıcak parayla bu ülkenin ekonomisi büyüdü. Böyle olunca da bütün reel sektör belli bir büyüklüğe ulaştı ve bu büyüklük de kredilerle oldu. Ve bunun artık bu kredi faizlerin ödenmesi, yüksek faizlerin döndürülmesi artık imkansız boyutlara oluşmaya başladı. Korkumuz şu, hızlı bir şekilde kapanmalar gelebilir. Hiç tahmin etmediğimiz firmalar kapanabilir. Üretim düştüğü anda arkasından gelecek olan işsizliktir, fakirliktir, yoksulluktur. O yüzden artık bu ekonomik politikaların tekrar gözden geçirilmesi, özellikle yüksek faiz ortamının artık tekrar eski günlere, düşük faizlere dönmesi ve kur politikaları üzerinde de ciddi düşünülmesi gerekiyor. Biliyorsunuz kur enflasyon oranında artmıyor. Yurt dışından bir yıl içerisinde, işte bir yıl önce 1 milyon dolar getiren birisi bozdurup bir yıl faize koyduktan sonra çıkarken 1,5 milyon dolarla çıkıyor. Bu dünyanın hiçbir yerinde yok. Yani tamamen örnek olarak veriyorum. Bununla artık bu ülke mücadele edemez. Esnaf mücadele edemez. KOBİ, sanayici ne kadar büyük olursa olsun mücadele edemez. Çünkü matematik, yani bu işin sonu en sonunda matematiğe dayanıyor. Evrensel kurallar var. 2 kere 2, 4, 5 olmuyor hiçbir zaman için. 3 de olmuyor. Burada özellikle ekonomi yönetimimize seslenmek istiyorum. Enflasyonla mücadele tabii ki çok önemli. Enflasyon ülkenin büyük bir güç kaybına sebep oluyor. Çevremizdeki savaş ortamı da, o da çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Ama artık bu kur politikası ve yüksek faizli ortamdan çıkmamız gerekiyor. En önemli konu, en son söylemek istediğim, bu nefes kredilerinde ve sanayicilere verilecek kredilerde banka büyüme oranlarının dışında tutulması gerekiyor kesinlikle. Çünkü bankalar belli bir büyüme oranına tarafından, BDDK tarafından sınırlandırıyor kredi, evet, büyümesinde. Bu kredi yeterli olmuyor sanayicimize ya da esnafa. Olmasa daha kötü ama maalesef yeterli olmuyor. Yaraya merhem olmuyor. Sadece geçici bir pansuman oluyor.
1: Evet, Edirne Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, çok teşekkürler. Değerli katkılarınız için sizlere de kolaylıklar dileyelim.
3: Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, fokusu noktalıyoruz. Saatler 14.45'i gösterdi. İş dünyasıyla tekrardan karşınızda olacağım. Şimdilik hoşçakalın.
4: Reklam. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
5: Reklam. Bloomberg GT Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Merhaba, 30 dakikaya hoş geldiniz. 30 dakikanın bugünkü konu sevgili Fikret Kileci olacak, TİM Başkan Vekili. Fikret Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Zeynep Hanım.
1: Şimdi birazdan sizinle şöyle etraflıca bir sohbete başlayacağız ama müsaadenizle ben önce bir günün öne çıkan başlıklarını aktarayım, sonra sizinle sohbete başlayalım. Gelsin başlıklar. Hazine ve Maliye Bakanlığı dış finansman programı çerçevesinde yeni borçlanma kararı aldı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre uluslararası sermaye piyasalarında Temmuz 2032 vadeli dolar cinsinden bir kira sertifikası ihracı gerçekleştirmek amacıyla 5 banka yetkilendirildi. Bloomberg'un haberine göre ihraç için ilk getiri beklentisi %7,12 bölgesinde oluştu. Fitch Ratings, Türkiye'deki 3 kamu katılım bankasının planlanan birleşmesinin sektörün büyümesini ve rekabet gücünü destekleyeceğini açıkladı. Kuruluş, bu stratejik adımın başarıyla tamamlanması durumunda Türkiye'nin en büyük katılım bankasının doğacağını ve bu durumun yabancı sermaye girişini hızlandırabileceğini belirtiyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tekstil ve hazır giyim sektörünün iç pazarla birlikte 75 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştığını, sektörün istihdamda ilk sırada yer aldığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanı Chris Wright, Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışının çatışma öncesi seviyelerin üzerine çıktığını ama geçişlerin tamamen normale dönmesi için boğazdaki mayınların temizlenmesinin gerektiğini söyledi. Wright, bu çalışmanın birkaç hafta sürebileceğini söylüyor. ABD Başkanı Trump, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygı nedeniyle katılacağını, Türkiye'nin İran Savaşı'na dahil olmamasından memnuniyet duyduğunu ifade etti. Trump, Türkiye'ye jet motoru ve F-35 satışı konusunda bir soruyu, Türkiye'nin NATO üyesi, bazıları Türkiye'yi öyle görmüyor ama aslında öyle, evet muhtemelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım dedi.

0: Evet sevgili Fikret Kileci ile sohbetimize başlayalım. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili. Hoş geldiniz Fikret Bey.
1: Hoş bulduk. Yarın sabaha kadar bu...
0: bu titriniz geçerli.
1: Geçerli.
0: Yarın ne olacak
1: yarın
0: onu da
1: seçim
0: söyleyeyim.
1: Var. İnşallah ülkemiz için, ihracatımız için en doğru kararlar verilecektir. Ve yeni bir ekip ya da devam edenler, yeniden gelenler olacaktır mutlaka ama... Benim bu title'ım, bu titrim bugün akşama kadar, yarın sabaha kadar devam ediyor, sonra bitiyor.
0: Peki.
1: Sonrasına bakacağız.
0: Titrilerin önemi yok.
1: Kesinlikle. Önemli olan hizmet.
0: Aynen öyle. Şimdi Fikret Bey, bir savaş sürecinin sonuna doğru geldiğimizi anlıyoruz. Yani en azından her ne kadar bu 60 günlük süreç biraz kırılgan görülse de, iki ülkeden gelen açıklamaların çelişme hali devam etse de, sıcak savaş ihtimalini fiyatlayan yok demek mümkün. Tabii petrol fiyatları özellikle hızla geri geldi. Şimdi savaş öncesi seviyelere doğru düşünülenden daha hızlı gider mi sorusu var ama bir yandan da tabii orada bir süreç var, mesela stratejik rezervlerin dolması gerektiği gibi. Dolayısıyla orada bir hazır zaten müşteri olacak arz başladı ve hani az önce de aktardım, savaş öncesinin üstüne çıktı deniyor ama bir orada tamamlanması gereken süreç olduğu notunu da düşmek lazım. O yüzden de gerçekten böyle tam normalleşmenin daha sonbahara doğru olması bekleniyor. Ama ne kadar baskı hafifledi, bundan sonra ne kadar hafifler sizin

0: için hesaplar ne kadar bozulmuştu? Şimdi ne kadar bir alan görüyorsunuz toparlanma için? Önce şu genel görünümü özetleyelim. Sonra da savaş sonrası özellikle bölgenizi ilgilendirecek hamleler olacak mı? Ne bekliyorsunuz? Oraya geçeriz.
1: Önce şunu belirtmek istiyorum açıkçası. Bizim iş dünyasında fiyatlamada yükseliş birdenbire oluyor. Yani aniden tık tık kademeli değil. Birdenbire yükselebiliyor şartlar gereği. Ama bu toparlanma maalesef aynı hızda olmuyor. Yani bugün bir ürünün fiyatını bir yerden bir yere taşıyorsunuz bir şekilde. Ama onun tekrar geriye gelmesi şartların öncesinden daha iyi olsa bile aynı hızda olmuyor. Bu çok da yanlış değil. Şöyle ki çünkü insanların elinde yüksek maliyetli ham madde var. Yüksek maliyetli bir takım ürünler var. Dolayısıyla bunun geriye toparlanması süreç alacaktır. Bunu öncelikle böyle bakmamız gerekiyor. Onun dışında yani bölgedeki bir takım işlerin oturması için bir takım kuralların, kaidelerin, anlaşmaların ete kemiğe bürünmesi için bir süreç gerekiyor. Hala işte karşı çıkan, ben bunu tanımıyorum, ben şunu diyecek insanlar da var. Ha, ama şöyle bir gerçek var. Artık dünyada insanlar, ülkeler, devletler kendi kendilerine tek başlarına bu tür kararları alamıyorlar, alamayacaklar. Bu bizim için, insanlık için önemli bir gelişme. Yani A ülkesi öbür taraftaki B ülkesine kendi keyfiyetine göre girip müdahale edemeyecek. Edemiyorlar. Şöyle ki kimse sahipsiz değil artık. En azından insanların içerisinde, topluluklar içerisinde böyle bir dayanışma var. Bunun piyasaya etkisi ciddi zarar verdi. Bütün dünyaya ciddi zarar verdi. Bizim ülkemize elbette bize de zarar verdi ama biz coğrafi konumumuz, jeopolitik pozisyonumuz gereği biz diğerlerine göre daha az hasar gördük. Ve bana göre de benim kendi anlayışıma göre de biz bu işin içerisinden kendimize de bir pay çıkarabildik. Daha öncekiler gibi bir takım yanlışlar yapmadık. Yani fırsatçılık ya da ne bileyim o anı hemen değerlendirmekten ziyade biz çıktık daha mantıklı, daha akıllıca stratejiyle biz birazcık daha karlı çıktık. Ha, burada altını özellikle çizmek istediğim bir konu var. Bizim ülke olarak izlediğimiz dış siyaset, dış politika bana göre çok başarılıydı. Bu kadar problemin içerisinde biz bu savaşların içerisine ne girmedik. Hem merkezindeydik, hem kontrolündeydik ama bir şekilde fiilen savaşın içinde olmadık. Dolayısıyla bu ülkemizin üretiminin, sanayinin birçok konunun pozitif yönde etkilenmesini sağladı. Evet biz bunu içeride hissetmedik. İçeride çünkü çok büyük problemler var. Çok büyük sıkıntılarımız var. İşte kur baskısı, şu anki faizlerin yüksekliği, rekabetçiliğimizi kaybediyoruz. Çünkü bir dönüşümün içerisindeyiz. Yani bütün ezberler bozuluyor. Tamamen yeni bir üretim modeli, yeni bir ihracat modeline bu ülke adım adım yaklaşıyor. Bunların dışında biz ama bir yerde kesinlikle dış dünyada, dış pazarda bana göre bu ülke Türkiye Cumhuriyeti çok daha pozitif bir şekilde ayrıştırılıyor. Bu da bizim için bir avantaj. Yani ben bundan sonraki süreçte tekrar eski hatalara dönmez isek ki dönebileceğimizi zannetmiyorum. Çünkü artık kimsenin lüksü yok yani. Kimsenin hakikaten ne kaynakları, ne zamanı, ne işi boşa harcayacak hiçbir şeyi yok. Bunun herkes farkına vardı. Teknolojiyi de yakalayacak, günün şartlarını kovalayacak. Bunu yapmaz ise eğer oyunun dışında kalacağını herkes gördü. Bu saatten sonra bu ülkede ben çok fazla üretimde, sanayide birçok konuda yanlış yapılamayacağını, yapılmayacağını düşünüyorum. Ve dolayısıyla da bu süreç evet çok ciddi problemler yaşattı bize ama sonunda bence biz karlı çıktık ve karlı çıkmaya devam edeceğiz.
0: Şimdi bu karlı çıktık tespitinizi ve de eski hataları yapmadık tespitinizi şuraya bağlıyorum. Bu süreçte tedarik zincirlerindeki aksamalar, işte Hürmüz'ün kapanması, Uzak Doğu'dan gelecek olanların gelememesi gibi meseleler bize dönük talebi arttırdı.
1: Kesinlikle.
0: Özellikle belli sektörlerde. Tekstil de bunun içinde.
1: Tekstilde de var. Birçok bir sektörde. Yani sadece bir konuda değil.
0: Anladım. Şimdi bu talebin o zaman, şimdi sorumuz şuydu ya, tamam bir kriz anında geldi. Daha önce de krizlerde geldi. Ama sonra kesildiğini

0: de gördük biz. Şimdi devamlılığı noktasında daha doğru adımlar atıldı demeye çalışıyorsunuz. Ne yapıldı? Devamı gelecek mi? Orayı biraz daha açalım.
1: Şöyle ki mesela biz önceki pozisyonlarda elimize geçen fırsatta ilk yaptığımız şey fiyatı artırmak. İlk yaptığımız şey pazarı domine etmeye çalışmak falan. Böyle değil. Zaten pazar bir şekilde bize geliyordu ve biz bunu daha akıllıca idare ettik. Daha akıllıca kontrol ettik. Artı heyecan yapmadık, panik yapmadık. Çünkü hakikaten Türk üreticisi, Türk sanayicisi artık yani bu şartlara, bu koşullara öyle alıştı ki, kaslar o kadar güçlendi ki, biz hiçbir zaman bu ülkede göbeğimizi kaşıyarak bir iş yapamadık. Yani böyle rahat rahat oturup biz sürekli bir şeylerle mücadele, sürekli bir savaş, sürekli bir birileriyle rekabet içindeyiz. Ama bu geçtiğimiz süreç bizi ciddi anlamda güçlendirdi. Şunu söylemeye çalışıyorum. Paniğe kapılıp yanlış işler yapmadığımızın gerekçesi şu. Saçma sapan ham maddeler almadık. Saçma sapan yatırımlar yapmadık. Yani geçtiğimiz dönemlerde hatırlıyorsunuz. Yani bir pandemi atlattık. Pandemiyle birlikte Türkiye belli sektörlerde makine mezarlığına döndü. Özellikle ben kendi sektörümde, tekstilde, işte nonwoven'da, teknik tekstilde birçok konuda güçlüyken oradaki yanlış adımlarla biz negatif pozisyona düştük. Şimdi burada esas olan şey şu. Burada devletimize çok büyük bir görev düşüyor bana göre. Bu saatten sonra bu ülkede her ne kadar herkes kendi fizibilitesini, araştırmasını yapsa da devletin hamilik edip bunları yönlendirmesi gerekiyor. Yani şunu kastediyorum. Bu coğrafyada olması gereken işleri yapıp olmaması gereken işleri yapmamamız gerekiyor. Pazarımızı iyi seçmemiz gerekiyor. Doğru yere doğru ürünü doğru şartlarda götürmemiz gerekiyor. Yani nitelikten çok nicelikten çok nitelik peşinde koşmamız gerekiyor.
0: Şimdi bu sürecin bir şu an için en azından ürettiği dezavantajlardan biri de özellikle ihracatçı için euro-dolar çaprazının geldiği yer. Çünkü bu taraf yani euro lehine işlediğinde ihracatçıya rahatlatan, nefes aldıran bir etki yaratmıştı. Çokça konuştuk bunu farklı sektör temsilcileriyle ama şu an 1.14'ün altına gelen bir parite var. Biraz da beklenenden hızlı oraya düştü. Bunun etkileri ne olur? Burayı nasıl takip ediyorsunuz?
1: Şöyle söyleyeyim. Mesela 3 sene önce ya da 5 sene önce çok daha kötü etkisi vardı bize. Şu an o etki yavaşlıyor. Şöyle ki bizim Avrupa ana pazarımız. Hı hı. Euro bölgesi bizim en önemli pazarımız. Yaklaşık %60-65 civarında Euro bölgesine biz ihracat yapıyoruz. Bu oranın yani yumurtaları bir kefeye bir sepete koymamak gibi. Bunun çeşitlendirilmesi şu anda Türk ihracatçısının, Türk üreticisinin bir numaralı hedeflerinden bir tanesi. Bu tabii ki birdenbire olacak bir şey değil. Euro bölgesindeki bu fazlalıktan kaynaklı Euro'nun değer kaybetmesi bize negatif yazıyor. Dolayısıyla bunu bir şekilde tolere etmemiz gerekiyor. Bu tolereyi nasıl yapacağız? Diğer Euro bölgesinin dışındaki ihracatımızı bir şekilde artıracağız ya da oradaki Euro bölgesindeki fiyatlarımızı artırmamız gerekecek. Ha bu kolay mı? Kesinlikle değil. Bu fiyat artışlarını nasıl yapmamız lazım? Daha farklı, daha doğru üretimlerle yapmamız lazım. Daha yenilikçi, daha çevreci üretimlerle, stratejilerle bunu yapmamız lazım. Bu çok zor bir süreç. İşte tam da burada bence devlet tekrar devreye girmeli ve bu dönüşüm ve bu süreç içerisinde kredi olanakları birazcık daha farklı olmalı. Yani şöyle söyleyeyim, adamın geçmişine bakarak, firmanın geçmişine bakarak oradaki o dönüşüm sürecini iyi takip edip doğru kişiye doğru desteği verilmesi gerekiyor. Bakın Türkiye tam bir üretim merkezi ve biz bu işi hakikaten biliyoruz. Yani biz üretmeyi hem seviyoruz hem biliyoruz. Ama bunu bir şekilde desteklenmesi, bir şekilde anlatılması gerekiyor. Kontrol edilmesi ve yönlendirilmesi gerekiyor. İnsanları ne olursa olsun başına buyruk bıraktığınızda bazen yanlışlar çıkabiliyor. Çocuklarımız için de böyle, ailemiz için de böyle. Ben şunu kastetmiyorum. Yani onu zapturapt altına almak, onu baskı altında bundan bahsetmiyorum. Biz herkes serbest piyasa ekonomisi isteyen istediğini elbette yapabilir. Ama en azından devletin yönlendirdiği ya da desteklediği sektörlerde, bölgelerde, pazarlarda onun dediğini yaptığı zaman orada desteğin daha farklı olması. Destek, kredi, kaynak çok önemli ama doğru kişiye verilirse, herkese değil, doğru kişiye verilirse.
0: Fikret Bey, peki şimdi bundan sonra özellikle bu savaş ikliminden çıkınca İran'ın yeniden yapılanma sürecinde özellikle bölgeniz açısından beklentileriniz ne yönde?
1: İran, Suriye bizim için tarihten bugüne çok önemli partner iki ülke, komşu iki ülke. Ama hiçbir zaman böyle %100 de sulh halinde olunmamış maalesef. Farklı farklı sebeplerden İran'ın üstündeki ambargoların kalkması, yaptırımların kalkması Türkiye için kesinlikle çok ciddi avantajlar doğuracaktır. Suriye'deki normalleşme sürecinin hızlanması Türkiye için çok büyük avantaj sağlayacaktır. Bakın, bugün artık biz emek yoğun sektörlerde söz sahibi değiliz. Oradaki gücümüzü kaybettik. Bunu Suriye ile bu eksiğimizi tamamlayabiliriz. Orada hem belli sektörlerde, özellikle hazır giyimde, tekstilde, ayakkabıda birçok konuda bir üretim kültürü var. Onu oradan faydalanıp biz bunu kendi ülkemizdeki üreticilerle birleştirip çok daha güzel işler yapabiliriz. İran ham madde konusunda, yani biz dünyanın her yerinden ham madde alıyoruz. Çünkü bizdeki üretim maalesef, yani bu, ben eleştiriyorum bunu ama yapacak bir şey yok. İthalata dayalı üretim modeli ve ihracat modeli. Bizdeki sistem bu. Ve bunu dünyanın birçok yerinden getiriyoruz. İran'da da ciddi anlamda alacağımız ham madde var. Artı bizim İran'a satacağımız ciddi ürünler var. Dolayısıyla iki taraf birlikte faydalar bir eşleştiğinde bizim için önemli bir gelişme olacak. Yani ez cümle İran, Suriye, bunlarla olan bizim sulhumuz, bunlarla olan barış ortamımız ve bunların üzerindeki yaptırımların kalkması Türkiye için bana göre avantaj olacaktır.
0: Herhangi bir temas var mı şu an?
1: Elbette. Elbette. Yani çok ciddi anlamda özellikle Suriye ile ilgili ben çok yakından da takip ediyorum. Her gün işte dün akşam uçakta gelirken buradan tanıdığım bir arkadaşlarım orada ayakkabı sektöründe bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Hazır giyimde bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Orada bir tek şeyi söyleyeceğim. Yani burada kurguyu doğru kurmak lazım. İlk düğmeyi doğru iliklemek lazım. Suriye'de ya da bir başka yerde yaptığımız işte oradaki partnerlerle iyi bir ortaklık kurmamız lazım. Bunu iyi inşa etmemiz lazım.
0: İran'dan temas var mı?
1: Henüz. İran için birazcık daha yani var ama Suriye gibi değil. İran birazcık daha
0: vakti
1: zaman
0: var.
1: Geçmesi gerekiyor. Yani temaslar var, çalışanlar var. Bir şekilde ticaret devam ediyor ama biraz zamana ihtiyaç var orada.
0: Anladım. Peki şimdi yılın yarısını da geride bırakıyoruz artık. Şu ana kadar nasıl geçti? Yıl sonu hedefleri açısından görünüm ne söylüyor?
1: Şimdi kümülatife baktığımızda açıkçası çok iyi görünmüyor. Yani bir de şunu anlatmak istiyorum ben açıkçası. Biz aylık ihracatlar bakıyoruz, bir ay çok yüksek. Bu işe biz böyle bakmamalıyız. Benim anlayışıma göre. Biz yani bir önceki yılın cumartesisiyle bu yılın aynı döneminin cumartesisini karşılaştırmamız lazım. Birinde 26 gün çalışıyorsunuz, birinde 15 gün çalışıyorsunuz, birisinde hafta sonu tatili fazla, öbüründe... Yani bunu genel anlamda 365 günlük geriye dönük bakmakta bence fayda var. Aksi takdirde yanıltıcı oluyor. Yani düşüşler de yükselişler de insanın bence doğru bir bilgi aktarımı olmamış oluyor. Bizim bu şekilde baktığımızda kötü değiliz. Ama insanların söylediği gibi çok çok da iyi değiliz. Niye? Çünkü ortam hakikaten, yani biz ülke olarak birçok konuda bu geçtiğimiz süreçte ciddi problemler yaşadık. Yani bu İran mevzusu, özellikle İran-İsrail savaşı bizim bölgedeki birçok konumuzu negatif yönde etkiledi. Ama bunlar, şunu kastediyorum, beklediğimizin daha iyi geldi, açık ve net söyleyeyim. Yani biz bu süreçteki ihracat rakamını buradan daha eksik beklerken yükseliş geldi. Şöyle ki sektör değişimleri oldu. Belli sektörler ciddi anlamda
0: hangileri?
1: Öne çıktı. Otomotiv öne çıktı. Kimya, elektrik, elektronik, maden bunlar öne çıktı. Ha, katma değer ne kadar var? O başka bir konu. Yani onu da iyi bakmak lazım. Sizin verdiğiniz haberde de yani Sayın Ömer Bolat Ticaret Bakanımız tekstil, hazır giyimin toplamda 75 milyarlık bir hacimden bahsetti.
0: 75 milyar dolarlık büyüklüğe geldi.
1: Büyüklüğe iç pazarla birlikte bakın bu ülke tekstili en iyi bilen ülkelerden bir tanesidir. Tekstil bizim en iyi bildiğimiz işlerden bir tanesidir. Bu bilgiyi, bu tecrübeyi, bu know-how'u çöpe atmamamız lazım. Bu konuda cidden çok önemli hamleler atılabilir, adımlar atılabilir. Partnerlerle birlikte az önce bahsettiğim Suriye konusuyla ilgili bunun gibi başka ülkeler de var. Birçok ülke var. Burada bu kolorasyonu doğru yapıp bu işbirlikteliğini doğru kurgulayıp biz kendimize menfaat, fayda çıkarabiliriz. Tıpkı geçmişte bize yapıldığı gibi. Bugün İngiltere'de, Almanya'da, İspanya'da, Avrupa'nın her yerinde önceleri bütün tekstil işi oralarda yapılıyordu. Bize ne oldu onlar? Fason olarak getirdiler ve biz onlara çalıştık. Şimdi o dönem bitti. Biz de artık birilerini kendimize fason çalıştırabilmemiz lazım.
0: Anladım. Tabii Fikret Bey şimdi son olarak bir buçuk dakika kadar kaldı. Şunu da sorayım. ISO 500 karnesini takip ettik geçtiğimiz günlerde. Orada da yine özellikle finansman tarafındaki sıkıntılar ön plandaydı. Şimdi bu savaş gündeminin yani geride kalması, sıcak savaş ihtimalinin neredeyse yok görülmesi ve tabii petrol fiyatlarının önemlisi o aşağı gelmesiyle işte beklentiler biraz daha kredi koşullarının gevşemesi yönünde sonbahar, Eylül gibi bekleniyor. Ne diyorsunuz? Ne etki eder? Ne ifade eder?
1: Ben her zaman söylediğim şeyi söylemek istiyorum. Merkez Bankası siyasi ve politik davranmadan olması gerektiği gibi hareket etmeli. Yani bunun faizlerin düşmesi için belli bir ortamın olması lazım. Belki belli şartların yerine gelmesi lazım. Onlar yerine geldiyse elbette düşecek. Gelmediyse belki de artacak. Yani buna dışarıdan müdahalenin kesinlikle olmaması gerekiyor. Bir, iki, ben özellikle şunun da altını çizmek istiyorum. Bu saatten sonra iş dünyası, nerede ne iş yaparsanız yapın, aşırı derecede dinamik, aşırı derecede algılara açık ve sürekli pozisyon almaya müsait olmamız gerekiyor. Yani biz maalesef bu saatten sonra evet stratejik bir takım konularda uzun vadeli plan yapabiliriz ama belli konularda çok daha kısa, orta, uzun, revize edilebilir planlarla hareket etmemiz gerekiyor. Hakikaten bakın bugün dünyada artık evet birileri birilerine bir şey yapamıyor ama bir adam çıkıyor bir yerde bir laf ediyor. O adamın lafıyla bütün dünya birbirine giriyor. Dolayısıyla çok kırılgan bir sürecin içinden geçiyoruz. Çok uyanık olmamız, aktif olmamız, sürekli algılarımızın açık olması gerekiyor açıkçası.
0: Fikret Bey çok teşekkür ediyorum. Fikret Kileci konuğumuzdu. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız, vakit ayırdığınız için. Ayağınıza sağlık. Burada noktalayalım 30 dakikayı. 14'te piyasa hattında görüşelim tekrar. Hoşçakalın şimdilik.
2: Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKE www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Reklam.
1: Bahar geldi, Şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 7 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Reklam.
3: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
0: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam. Bloomberg HT Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo.

0: Üst düzeye hoş geldiniz. Bugün sanayi, üretim ve ihracat konuşmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin tasarımda ve ev tekstili, özellikle halı üretim tarafında hem rekabetçiliğini konuşacağız, dünya pazarlarındaki yerini konuşacağız, yeni yatırımları konuşacağız. Tabii ki de bu tarafta olan yeni Ar-Ge yatırımları, yeni trendleri de konuşuyor olacağız. Koza Home Genel Müdürü Anıl Cingisiz bizle beraber olacak. Anıl Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Şimdi tabii aslında çok şey var çünkü sanayi, üretim, ihracat deyince tabii ki çok katma değerli bir sektöre dönüşü veriyor her şey. Siz üçüncü kuşaksınız. Öncelikle tebrik ediyorum. Üçüncü kuşağa gelmesi bir şirketin zor oluyor Türkiye şartlarında. Hem de 60 yılı aşkında bir üretim hikayeniz var. Holding olarak, şirket olarak diyebiliriz. Şimdi hem halıda hem de ev tekstili bölümünde, siz ev tekstili bölümüne daha yakınsınız ama halıda da tabii ki çok büyük bir pazar payına sahip olduğunuz için oradan da konuşmak isterim. Küresel büyüklüğü, biraz Türkiye'nin yerini, Gaziantep'in yerini, ki üretim orada çok revaçta. Biraz bize anlatabilir misiniz? Yani Koza Home'dan da başlayabiliriz.
1: Aslına bakarsanız öncelikle Koza Home kimdir, biz ne yaparız, onunla başlamak daha hikayenin açısı açısından daha mantıklı olur. 60 yıllık bir şirket aslında Koza Halı ailesi. Ben de dediğiniz gibi 3. kuşak temsilciyim. Tekstil tarafında üretimle başlamış hikayemiz. Ama yıllar içinde halı üretimi grubunda da önemli bir noktaya geldik. Bizim aslında 60 yıldır devam etmemizi sağlayan en önemli kasımızın değişimi doğru okuyabilme, dönüşebilme olduğunu düşünüyorum. Biz 2000'li yılların başında İhracat serüvenimiz başladı. Bu süreçle birlikte aslında biraz daha uluslararası pazarda etkin olmaya başladık. Geçtiğimiz yılda Calvin Klein'la bir özel anlaşma imzaladık. Calvin Klein markalı halıların Türkiye'deki satışına başlamış bulunuyoruz. Koza Home da aslında bu değişimin ve dönüşümün en önemli adımlarından birisi. 10 yılı aşkın süredir şu an genç bir şirket Koza Home tarafı. 10 yıllık bir şirket ama son tüketiciye hem halı hem de diğer ev tekstili grubu ürünlerin satışını yapıyoruz.
0: Peki şimdi tabii 60 yılda aslında hani uzun bir süreç, yani Türkiye pazarı içinde zaten Türkiye'yi de yurt dışında temsil ediyorsunuz, özellikle halı tarafında. Ev tekstili 10 yıl yeni dedik. Şimdi geçen sene nasıl bir sene oldu? Hani çok çabuk toparlamak gerekirse, satışlardan memnun muydunuz? Pazar payı olarak istediğiniz yere geldiniz mi? Mesela bu sene daha iyi bir sene olur mu? Hedefler neler?
1: Yani geçtiğimiz yıldan bu yana aslında hedeflerimiz, Koza Home tarafı için biz büyüyen bir şirketiz. Aslında her yıl hedeflerimiz de artarak devam ediyor. Bu yıldan da yine umutluyuz. Çünkü Şubat ayında ikinci mağazayı İstanbul'da açtık. Bu yatırımla beraber zaten hedeflerimiz otomatikman olumlu yönde ilerliyor. Ama yeni kurulan ve büyümekte olan bir şirket olduğumuz için şu an 2026 yılı için ciro tarafında bir %60'lık büyüme hedefliyoruz.
0: Evet, bu ev tekstili,
1: ev tekstili tarafı. Koza Home tarafı için söylüyorum.
0: Anladım. Halıda zaten bir pazar payınız mevcut
1: halı
0: var.
1: Halı tarafında tabii. İhracatçı bir yapıyız orada. İç piyasada da bayi sistemi üzerinden ürünlerimiz satışa sunulmuş durumda. Orada da yine üretim anlamında kapasite artışı bu yıl planlamıyoruz. Ama ciro anlamda yine hedeflerin artacağını düşünüyorum, rakamların artacağını düşünüyorum.
0: Çok güzel. Şimdi ihracat pazarlarına gelmeden önce biraz bu üretim maliyetlerinden konuşmak istiyorum. Galiba ev tekstili tarafında daha çok fason üreticilerden mal alıyorsunuz. Ama tabii ki orada da artışlar olmuştur. Malum enflasyon oranı belli. İşte bu kurlardan etkileniyor olabilirsiniz. Tabii. Yani orada sıkı bir pazarlık mı yapıyorsunuz? Nasıl işliyor o fiyatlarda?

0: Mesela son senelerde ne kadarlık bir artış oluyor ve bu fiyat tarafına nasıl yansıyor?
1: Enflasyonist bir dönemden geçiyoruz şu an. Fiyatların artıyor tabii ki. Bizim herkeste olduğu gibi bizim ürünlerimizde de, tedarik yaptığımız ürünlerde de, üretim yaptığımız ürünlerde de maliyetlerimiz artıyor. Bu noktada minimum ününden bir şey kaybettirmeden aslında ürünün dokusundan, doğallığından ya da işte kullanım amacından bir şey
0: kalitesinden
1: bir şey kaybettirmeden maliyetlerimizi ne kadar kısabiliriz'e bakıyoruz. Dediğiniz gibi üretim tarafında sadece halı grubunu biz üretiyoruz ve sattığımız ürünlerin tamamını kendimiz üretiyoruz ama diğer ürün gruplarında mobilya olsun, ev tekstili olsun bu tarz ürün gruplarının tamamında kendi markamıza ait fason üretim yaptırıyoruz. Burada dediğiniz gibi tedarikçiler sıkı pazarlık devam ediyor. Fiyatlama konusuna gelirsek de ürün grubu bazlı, kategori bazlı ilerlemek gerekiyor. Minimum seviyede şu an karlılık gözetip maksimum adet, maksimum müşteriye ulaşma, maksimum eve girme politikası izliyoruz diyebilirim.
0: Peki bu halı tarafında da mesela iplikti, o daha çok makina halısı galiba şu anda trendde ama onun ham maddesi nasıl oluyor? Yani Türkiye'de bulunuyor mu halının bütün ham maddesi?
1: Halının ham maddesi tamamı Türkiye'de bulunmuyor. İthal edilen ürün grupları var. Biz iplik üretimi de yok bize. Sadece halı üretimi yapıyoruz. Tedarikçilerimiz yurt dışından petrol kökenli yine ham maddeleri ithal edip tabii.
0: Petrol kökenli.
1: Petrol kökenli bir ürün.
0: Öyle mi? Peki bu şimdi hazır bu halıdan konu açılmışken bu Hürmüz Boğazı malum bu herkesi etkiledi. Hani tabii o taraftan mal getirenler özellikle iş adamları için, şirketler için. Sizden de etkilendiniz mi? Bu Hürmüz Boğazı tarafından mal
1: doğrudan,
0: geliyor muydu?
1: Biz doğrudan ithalat yapmıyoruz. İplik üretimi olmadığımız iplik üretimimiz tabii, olmadığı tabii. için ancak tedarikçilerimiz var. İplik tedariği yaptığımız firmalarımız var. Onlarla görüşmelerimiz zaten fiyatlarda bu etkiyi görüyoruz, hissediyoruz.
0: Ya fiyat artışı oluyor.
1: Mutlaka,
0: mal sıkıntısı yaşadınız.
1: Hem tedarik problemi hem ürün fiyatının bir miktar artmasıyla ilgili etkilendik diyebiliriz.
0: Evet. Evet maalesef inşallah en kısa zamanda sonlanır bu
1: İnşallah.
0: Taraftaki krizlerde diyelim. Şimdi peki bu ihracat tarafına gelelim. Öncelikle mesela ihracat pazarlarımız nereleri? Ev tekstilinde de ihracat var mı? Halı
1: Tabii.
0: da çok var onu biliyorum.
1: Halı
0: o da zaten bir numara gibiyiz herhalde.
1: Tabii halı Türkiye'de. Dediğimiz gibi yani Türkiye Gaziantep halısı dünyada bir numaralı hem üretim hem ihracat tarafında. Biz home grubunda, ev tekstili grubunda da ihracat bacağımız var. Orada direkt son tüketiciye ürünü satıyoruz. Mümkün olduğunca son tüketiciye ulaşmaya çalışıyoruz. Şu an kuzey ülkeleri, kuzey batı Avrupa tarafında.
0: Kuzey Avrupa tarafı.
1: Evet, kuzey ve kuzey batı Avrupa'da aktifiz. Körfez ülkelerinde aktifiz. Buralara direkt son tüketiciye Gaziantep'ten ürünleri gönderebiliyoruz.
0: Bu ev tekstili
1: evet.
0: tarafı. Halı tarafına bütün dünyaya ulaşıyoruz diye düşünüyorum.
1: Ana pazarımız Amerika Birleşik Devletleri. İkinci sırada da Suudi Arabistan, İngiltere, yine Avrupa Birliği ülkeleri, Orta Doğu ve Körfez ülkeleri, oralar. Ya aslında halı dünyanın her yerine
0: gidiyor.
1: Her yerine gidiyor. Tabii.
0: Evet ama Amerika pazarının öncelikli olması
1: numara,
0: güzel
1: ABD.
0: Çünkü büyük bir pazar
1: tabii.
0: olduğu için. Hani kapasite büyük diye düşünüyorum orada. Peki burada çok kısa yine halı tarafında mesela rekabetçi. Ben bilirim hani tabii Türk halısı çok meşhurdur dünya çapında ama hani bir İran halısı da meşhurdur.
1: İran halısı da peşin ama İran'ın biraz ambargo konuları var. O yüzden biraz rekabette geri kalıyorlar. Ama biz üretim tarafında aslında bizim en büyük kasımız çabuk aksiyon alabilmemiz diyebiliriz. Çok hızlı müşteriye dönüş yapabiliyoruz. Müşteri taleplerini doğru anlayıp ona uygun üretimi hızlı bir şekilde yapabildiğimiz için bizim en büyük avantajımız buradan geliyor. Kapasite anlamında da zaten Gaziantep ve Türkiye makine halısında dünyada bir numara.
0: Bir numara diyebiliriz. Peki bu Hindistan tarafı da tabii halı var. Şimdi
1: orası
0: bu
1: biraz
0: geldi.
1: Daha el halısı grubu. Onlar biraz daha el dokuma ürünler. Biz Türkiye'de bulunmayan aslında Türkiye'nin rekabet edemediği bir grup orası.
0: Öyle Orada mi? El yapımı.
1: O teknik Türkiye'de yok. Türkiye'de de el dokuması halılar var. Bizde biraz daha halı. Hindistan'da iş biraz daha el dokuma kilim üzerine gidiyor.
0: Doğru, kilim
1: Jüt materyalden Hindistan'da el dokuma kilim üzerine gidiyor. Türkiye'de bunu yapabilen bir üretim tesisi maalesef bulunmuyor.
0: Maalesef.
1: Bizim işimiz değil. O yüzden orayla rekabet etme gibi bir durumumuz yok.
0: Yok. Peki şimdi bu Çin'in bu sektörde olmamasına ben çok şaşırdım. Çünkü Çin her yerde olduğu için bütün sektörlerde bir de çok agresif büyüdüğü için Çin burada yok herhalde. Yani
1: Çin var yok değil.
0: Var mı?
1: Çin var rekabetin içinde varlar ama bizim Gaziantep kadar bir kapasite yok. O yüzden
0: Latam.
1: Biz Hala bir numarada devam ediyoruz diyebilirim.
0: Peki şimdi önümüzdeki dönem işte mağaza açtık dediniz. Sanırım biraz daha cadde mağazacılığı tarafına evet. odaklanıyorsunuz. Hani bir AVM tarafı vardır, bir cadde tarafı vardır. Neden cadde mağazacılığı? Hiç AVM'lerde yok musunuz? Onu sormak istiyorum. Ve önümüzdeki dönem hani iş modeliniz nasıl olacak?
1: Ya aslında şöyle anlatayım. 2022 yılı Ekim ayında ilk mağazamızı açtık Gaziantep'te. Ondan önce 6-7 yıl boyunca e-ticaretle zaten uğraşıyorduk. E-ticaret üzerinden ürün İnternet satışı yapıyorduk üzerinde. Tabii. Fiziksel mağazacılığa ilk başta 2022 yılında başladık. O günden bugüne biraz zaman geçti. Yani bir süre İstanbul'daki mağazaya gelmek için biraz zaman geçti ama biz orada hızlı mağazalaşalım, çok hızlı yayılalım gibi bir politika izlemedik. Biz biraz daha müşteri deneyimine ve ürün gruplarına odaklandık. Geçtiğimiz son 3-4 yıl içinde eksik olduğunu düşündüğümüz ürün gruplarımızı tamamladık. Ürün yelpazemizi bir mağazayı dolduracak şekilde genişlettik. Ve Gaziantep'teki mağaza aslında biraz daha deneyim ve tasarım merkezi gibi çalışıyor.
0: Herhalde en büyük mağazanız da o
1: tabii,
0: değil mi?
1: Tabii orası 1200 metrekare bir mağaza. Orada biraz daha tasarıma aslında önem verdik ve marka olarak da hızlı büyümekten, hızlı yayılmaktan ziyade önce bu eksiklerimizi tamamlayalım. Sonrasında mağazalaşırız biz politikasındaydık. Bu yılda Bağdat Caddesi'ndeki mağazamızı açtık. Ama bu bizim için artık son değil aslında. Bu bir basamak olarak görüyoruz biz burayı. Yine cadde mağazacılığı üzerinden ilerlemeyi planlıyoruz ilk aşamada. Mümkün olduğunda müşteriye mümkün olduğunca markamızı göstermek, tabii. daha fazla yayılmak ve daha fazla tanınan marka olma hedefindeyiz. Hı hı. O yüzden ilk etapta kısa ve orta vadede 5-10 mağazayı cadde mağazacılığı üzerinde kendimiz güzel. İşleteceğimiz bir yapı kurup sonrasında AVM vesaire tarzı
0: girebiliriz tabii. Düşünüyorsunuz AVM tarafından. Orada zaten hani masraflardan çok şikayet ediyor mağazacılar AVM tarafında. Hani cadde mağazacılığı biraz daha
1: tabii ilk etapta bizim de birinci önceliğimiz cadde mağazacılığı.
0: Evet. Peki bu söylediğiniz diğer mağazaların açılması da yine büyük şehirlerde mi olacak? Hani Türkiye'nin genelinde mi? Hani 9-10 mağaza daha açacağım.
1: Ya ilk etapta yine İstanbul yine aslında hedeflerimizden birisi ama İzmir, Ankara gibi büyük şehirler, Bursa'da mesela bu hedeflerin arasında ilk etapta bu 4 büyük şehri planlıyoruz. Hı
0: hı. Bir de bayilik sistemi var. Yanılmıyorsam memnun musunuz?
1: Koza halının tarafı. Bayilik sistemi var.
0: Tekstilinde değil.
1: Biz Kozahalı tarafında bayilik sistemi değil, tamamen kendimizin yönettiği bir yapı üzerine ilerliyoruz. E-ticaret bacağımız var. Fiziksel mağazacılık bacağımız var ve ihracat bacağımız var. Bu şekilde ilerliyoruz.
0: Anlıyorum. Peki şimdi ihracat deyince ihracat pazarlarını daha genişletmeyi ister misiniz? Ev tekstili tarafı için konuşuyorum. Orada biraz rekabetçilikten bahsedelim. Çünkü iç piyasaya bakarsak yani Türkiye'nin içine bakarsak da şimdi isim vermeyeceğim ama birçok uluslararası markanın da home yani ev tekstili tarafı çok oldu. Nasıl yorumluyorsunuz bu piyasanın gidiş halini, bu rekabet tarafını iç piyasa için?
1: Ya iç piyasada rekabet tarafında aslında iş artık bu sektörümüz artık biraz daha tasarım odaklı ilerliyor. Biz tamamen kendimizi bu açıdan değerlendiriyoruz. Evet. Doğru tasarımı, doğru rengi, doğru çizgiyi bulduğumuz sürece ürünümüzün bir şekilde bir alıcısı oluyordur. Biz bu mantıkla ilerliyoruz. Burada da zamansız bir tarzımız var. Hani her mevsim uyabilecek, her dönem kullanılabilecek ürünler. Biraz daha ürünün fonksiyonuna önem veriyoruz. Biraz daha herkese uyabileceği bilmesine önem veriyoruz. Herkese dokunmaya çalışıyoruz aslında. Ulaşılabilir premium algısının DNA'mızda var.
0: Tabii aslında evet, böyle bir ulaşılabilirlik.
1: Böyle bir motto belirledik kendimize. Bunun üzerine de işte evet rakiplerimiz var, yurt dışından önemli büyük oyuncular var piyasada. Ama biz de bu noktada kendimize bir yer buluyoruz.
0: Peki yani mesela baltalıyor mu onların da mağaza açması?
1: Muhakkak etkisi
0: oluyor. Mesela çünkü Antep'te yine böyle uluslararası bir markanın yeni bir mağazası açıldı yani
1: tabii.
0: mesela.
1: Yeni yakın bu yıl içinde açıldı. Muhakkak etkisi oluyor. Benzer ürün grupları iki tarafta da oluyor. Orada o firmayla rekabet etmek gerekiyor. Burada da ya o ürün grubuyla ilgili aksiyonlarımızı değiştiriyoruz ya farklı ürün gruplarıyla müşterileri yine cezbetmeye çalışıyoruz. Farklı hareketler, farklı aksiyonlar yapıp bir şekilde o rekabette öne çıkmaya çalışıyoruz.
0: Peki fiyat rekabetçiliğinde mesela Türk markaları nerede? Yabancı taraf daha mı fiyatlı oluyor, yoksa öyle bir fiyat rekabetçiliği de önemli çünkü müşteri bakıyor fiyata.
1: Muhakkak bakıyor müşteri ama bir Türk markasıyla bir yabancı markanın böyle bir farkı var. Türk markası daha ucuzdur ya da daha pahalıdır diyebileceğimiz bir durum yok. Orada tamamen aslında olay kategori bazı ilerliyor. Öyle biraz mi? Daha öyle ilerliyor tabii. Yani Türk kökenli olup da çok daha uygun fiyat satılmış.
0: Var.
1: Rakiplerimiz de var. Daha pahalı satan rakiplerimiz de var. Orada ürünün kalitesi ve markanın politikası aslında biraz daha önemli.
0: Markanın politikası. Peki şimdi şöyle sürdürülebilirlik tarafını biraz konuşalım diyorum. Çünkü tekstil sonuçta aslında geri dönüştürülebilir tabii. De bir tabii. Malzeme değil mi? Siz daha tabii. İyi bilirsiniz hani ham maddeleri açısından. Hani biraz bu Ar-Ge tarafı, hani müşteri ne istiyor? Aslında müşterinin talebine göre de herhalde bu yatırımları yapıyorsunuz diye tahmin ediyorum. Bu sürdürülebilirlik tarafı sizin sektörde nasıl ilerliyor?
1: Sürdürülebilirlik konusu artık dünyanın her yerinde var. Yani her geri dönüşüm var. Geri dönüş olmayan bir noktadayız. Yani biz sürdürülebilir bir yapı kurmak istiyoruz gibi bir cümle kuramayız. Çünkü olmak zorunda, bu bir zorunluluk artık. Hem şirket yönetimi açısından hem ürün tarafında bu yapıyı benimseyip hareket etmemiz gerekiyor. Ya biz bu noktada geri dönüştürülmüş ürünlerden, ham maddeden mamül üretim tarafında o tarafta mamül üretmeye çalışıyoruz. Home tarafında da yine bu tarz ürünleri tercih etmeye çalışıyoruz. Ya paketlemedeki plastik kullanım oranımızı azaltmaya çalışıyoruz. Daha fazla doğal ürün, daha fazla doğal malzemeden paketleme kullanmaya çalışıyoruz. Üretim tarafında da bizim lojistik merkez tarafında da enerjimizi yenilenebilir tamamen doğal kaynaklardan.
0: Tasarruf tarafında.
1: Tabii enerji tarafında böyle bir aksiyonumuz var. Sürdürülebilir konusunda biz de yani başka bir çaremiz yok. Başka böyle olmak durumundayız.
0: Çünkü ihracatta da Avrupa'ya bu şey çok bakacaklar. Yani ya, kotalar geliyor değil mi?
1: Tabii ki yıllardır biz zaten denetimlere yurt dışındaki firmalar için denetimlere giriyoruz. Buralarda bizim bu açıdan yaptığımız bütün aksiyonları denetliyorlar ve ona göre bir onaylı bir uygunluk veriyorlar.
0: Evet, peki onun mesela o Türkiye'deki bütün markalar bunu bu seviyeye gelebildi mi? Tabii siz çok yani büyüksünüz 60 yıllık şirket ama her markada aynı tabii, yatırımı yapmak yok. Zorunda. Herkes aynı seviyeye gelemiyor.
1: Herkes aynı seviyeye gelemiyor tabii. Çünkü bu uzun bir süreç, yani yıllardır çalıştığımız bir yapı. İğnesinden ipliğine tamamen süreci yeniden tasarlamak, yeniden organize etmek gerekiyor.
0: Peki şimdi dijitale gelmek istiyorum. Çünkü sizin internet satışları dediğiniz aslında o tarafta, ev tekstil tarafında o tarafta çok güçlüsünüz değil mi? Anladığım
1: evet.
0: Kadarıyla. Dijitalde ne kadar büyüklüğe sahipsiniz? Önümüzdeki dönem burada daha fazla ne kadar büyümeyi planlarsınız? Ve burada segment genişliği de olacak mı? Bu internet satışları ve dijital yatırımı.
1: Perakende tarafında home grubunda aslında 3 ay ayırıyoruz. Biraz önce de bahsettiğim gibi dijital tarafta e-ticaret tarafımız var. Perakende mağaza üretim tarafımız var ve e-ihracat tarafımız var. E-ihracat tarafı da aslında bizim dijital yönümüz şu an ihracata gönderdiğimiz home grubunun ürünleri. Yine online pazardan satılan ürünler. Dünyada bu iş şu an çok revaçta. Tabii dünyanın her yerinde bizim grubumuzda özellikle e-ticaret tarafı her gün perakendedeki payı büyütüyor. Biz 10 yıl önce dediğim gibi başlamıştık. Aslında Türkiye'de erken başlayanlardan biriyiz e-ticaret tarafına. Biz 10 yıl önce e-ticarette halı satmaya başlamıştık. Zor bir süreçti. Neden zordu? İnsanlar ürüne dokunmak istiyor ve halıya dokunmadan almak biraz zor. Bu deneyimi geliştirmeye uğraştık yıllarca. Hala zorlandığımız noktalar var ama artık yeni nesil işte Z kuşağı diyoruz. Bunlar bir ürünü online'den alırım eve gelsin modundalar. Biz de buraya yönelik hareketler yapıp o taraftaki payımızı artırmaya çalışıyoruz. Belirli bir seviyedeyiz ama daha da ileriye gitme hedefindeyiz.
0: Anıl Bey, internet tarafı dediniz işte halı aslında şimdi tekrar satılıyor. Hani eskiden bir müşteri dokunmak istiyor evet. Dediniz. Aslında çok doğal bir şey. Ama şimdi hani birçok çok büyük uluslararası internet aslında alışveriş pazar yerleri var. Aynen. Oralarla da çalışıyor musunuz? Nasıl?
1: Tabii şu an Türkiye'deki aktif pazar yerlerinin tamamında varız. Hepsinin üzerinden satış yapıyoruz. Aynı zamanda kendi web sitemiz var. Oradan da satışlar devam ediyor. İşte biraz önce konuştuğumuz konu. İnsanlar dokunarak alışveriş yapmayı tercih ediyordu. Artık tüketici davranışı değişti. İnsanlar bir ürünü aldığında bunu tekrar iade edebilmenin, beğenmediğinde ya da kusurlu bir ürün geldiğinde bunun tekrar geri gönderebileceğinin kolaylığına vardıkları için, bu kolaylığı benimsedikleri için koşulsuz bir şekilde ürünü alıp evlerine kargolatabiliyorlar. Bu yüzden de artık aslında ticaretin şekli bayağı
0: çok
1: buna
0: değişti.
1: Kayıyor tabii.
0: Doğru, şimdi müşteri hani trendlerini konuşurken hani isteklerine yönde bir böyle değişiyor. Ama peki onun mesela ürünün kalitesi, tasarımı, hani kolaylığı, o konuda müşteri davranışı nasıl değişiyor? Ve onun siz ölçüyor musunuz, nasıl anlıyorsunuz? O tarafı merak ediyorum.
1: Aslında yıllar önce bundan, belki 30 sene önce halı ya da mobilya çeyizlik ürünlerdi.
0: Doğru.
1: Kızlar evlenmeden önce çeyizlik halılarını alırlardı. Annesinin evinde o çeyizlik halı dururdu. Artık iş tamamen bir moda markası, moda ürününe dönmüştür. Aslında biraz daha evin tamamlayıcı parçası, evi kombinleyen parça moduna gelmiş durumda. Halının kullanım süresi de çok kısaldı.
0: Öyle
1: İnsanlar
0: mi?
1: Öyle yıllarca aynı halıyı kullanmak istemiyorlar. Onu biraz daha değiştirip evin havasını değiştirmek için kullanım ömrünü de bayağı kısaltmış durumdalar. Ürünlerimiz dayanıklı olsa da, daha fazla kullanılabilecek
0: çünkü,
1: olsa da yaklaşık şu an 2-3 yıl bandında insanlar halılarını değiştiriyorlar.
0: İnanamıyorum, evet. Çünkü halı dediğiniz aslında durable, yani giden bir, yani senelerce aslında kullanılabilir bir
1: ürünler ama
0: eskimez çok kolay kolay, o yüzden.
1: Artık tüketici davranışı o ürünü değiştirip atıp yerine yeni farklı bir model, farklı bir tarz. Moda neyi gerektiriyorsa aslında biraz daha insanlar o açıdan bakıyor olaya.
0: Evet, peki ev tekstilinde de aynı tüketici davranışı mevcut.
1: Mobilya için
0: bu çok
1: aynı
0: değiştirme.
1: Şey, tabii. Mobilya için de aynı şey geçerli. Ev tekstili grupları için de daha aynı şey geçerli.
0: Durmadan dekorasyon değiştirecek.
1: Hepsinin
0: şey
1: kullanım yapacağım. Süresi azaldı.
0: Aa, bu güzel bir şey. Yani harika bir şeymiş. Yani sizin için daha çok
1: tüketim
0: satış olması
1: diyedir,
0: için.
1: Evet.
0: Anıl Bey, çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Katıldığınız için. İnşallah çok güzel bir sene olur. Senenin geri kalan kısmında da
1: umarım
0: başarılarınızın devamı.
1: Teşekkür ederiz.
0: Çok mersi, sağ olun. Evet, Kozahon Genel Müdürü Anıl Cingisi sorularımızı cevapladı. Üretim, ihracat, ev tekstili tarafını konuştuk. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: Kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Gündem Teknoloji'ye hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bugün dünya genelinde 30 milyar dolar büyüklüğe ulaşan elektronik posta hizmetleri ve bulut çözümlerini konuşacağız. Yapay zeka etkisinin siber güvenliğin önemini ve yerli elektronik posta hizmet sağlayıcılığın kritik neden öneme sahip olduğunu çok değerli bir isimden uzman posta kurucu CEO'su Gökalp Çakıcı ile beraber masaya yatıracağız. Gökalp Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Adnan Hanım.
1: Şimdi günümüzde artık teknoloji dünyasının ve iş dünyasının öncelikli gündemi yapay zeka. Evet. Bugün de programımızı tamamıyla yapay zeka üzerine yığalım ve elektronik posta hizmetlerinde neden, nasıl bir etki yaratıyor, nasıl bir dönüşüm yaratıyor bunu konuşacağız. Ama öncelikle yapay zeka artık bir kıdemli asistan rolü üstleniyor desek doğru olsa gerek sanırım, değil mi? Evet. Çalışanların, değil mi, problem çözme yeteneklerinde, diğer yanda uzmanlık tanımlarında da bir değişim süreçlerine neden oldu. Dolayısıyla bu kapsamda siz neler diyeceksiniz? Yapay zekanın bu süreçte değişen rolünü, kıdemli asistan rolünü nasıl detaylandırmak gerekli?
2: Doğru, bu çevrimi daha önce aslında arama motorlarının olgunlaştığı dönemde yaşamıştık. Çünkü o zamana kadar bir şeyleri kendimiz arayarak bularak, hatta konvansiyonel olarak dışarıda kütüphanelerde bazen işte basın kuruluşlarında vesaire arayarak buluyorduk. Nasıl arama motoru bir anda bizim bilgiye erişim şeklimizi değiştirdiyse, yakın dönemde olan yapay zeka devrimi diyelim biz buna, o da aslında bizim hem bilgiye erişim hem de anlamlandırma dönemimizi değiştirmiş oluyor şu anda. Yani bugün ofislerimizde kendimize yakın gördüğümüz insanlarla yaptığımız sohbetlerden önce artık yapay zeka asistanlarımızla önce bunları konuşmaya başladık. Çalışanların aslında ciddi şekilde bir değişim yaşadığını hem gözümüzle görüyoruz hem de gelişmeler bunu bize sürekli olarak haber olarak veya benzeri şekilde yansımaya başladı. Söylemeye çalışacağım şu: yapay zeka 2025 yılına kadar aslında reasoning dediğimiz, yani sebep üreterek sonuca ulaştırma modelleri zayıf kalan modeller vardı. 2025 yılında ki Kasım ayında oldu bu iş, bu sebep sonuç ilişkisini kurabilmeye başladıktan sonra artık çok daha, işte biraz önce söylediğiniz gibi, üretken hale dönüştü. Ve hem aradığımız, bulmaya çalıştığımız işler için hem de anlamlandırmaya çalıştığımız meseleler için bize gerçekten yardım eder hale geldi. Yani normalde bilip bilmediğinden emin olmadığımız şeyleri dahi danıştığımız için ve genelde de bizden daha fazla bildiği için, çünkü kolektif aklın yüklendiği bir ortam olarak düşünmeliyiz biz yapay zekayı. Buradan bizim sorularımıza veya bizim durumumuza tevil ettiği, tarif ettiği şeyler bir anda daha olgun hale gelmeye başladı. Şimdi bunun bizim işimizle ne ilişkisi var diye sorarsanız, bizim değil bütün sektörlerle zaten ilişkisi var öncelikle. Herhangi bir olgunlaşmış iş gücünün aklına belki ondan daha fazla olacak şekilde ve bunun kat be katına sahip bu yapay zeka. Bizse buna nasıl üretken olabileceği veya ondan nasıl alabileceğimiz konusunda aslında bilgi sahibi olmalıyız. Yani şu anda aslında yapmaya çalıştığımız doğru soruyu sorabilmek, o anda da bunun değerini alabilmek. Yani biz aslında şu anda bundan acaba doğru değer alıp alamıyor muyuz? Biraz bizimle ilgili.
1: Doğru sorunun sorulması çok en önemli,
2: evet,
1: kritik
2: aynen.
1: Nokta zaten.
2: Çünkü artık sebep sonuç ilişkisi kurabildiği için bizim sadece durumu izah eden veya işte durumdan anlam çıkaran şeyler sormamız, ondan beklediğimiz doğru cevapları almamıza yetmiyor. Buna prompt engineering deniyor şu anda, işte hani doğru soruyu sormaktan geçiyor bu iş. Bu hem yazılım geliştiren bir yazılımcı için geçerli, hem kendi işiyle ilgili bir sonuç almaya çalışan herhangi bir çalışan için geçerli. Bütün bunları bir araya getirince, bizim zaten her şirketin kendine ait bir kurumsal hafızası var. Biz bunun üzerinde uzman posta olarak çok duruyoruz. Sebebi, kurumsal hafızanın aslında dolaşımda olmasına en önemli kaynak elektronik postanın kendisi.
1: Çok
2: Çünkü
1: doğru.
2: Kendi içinizde olsun, dışınızda olsun yaptığınız yazışmalar senelere sayır dağılmış olsalar da bütün bu iş ilişkilerini ve iletişimi içinde taşıyor. Bu sizin kendi kurumsal hafızanız diyelim. Ama bugüne kadar erişemediğiniz, ulaşamadığınız binler yıllar belki seviyesindeki birikmiş hafıza, yani dış akıl diyebiliriz.

0: diyeceğimiz şirketin içinde olmayan veya kurumun içinde olmayan akla da bu yapay zekanın sayesinde erişebilir hale geliyoruz. Bu ne yapıyor bize? Sizin soracağınız bir kişi veya kıdemli bir asistan varken hem sizin geçmişinize sahip bilgiler hem de dış akıllı birlikte bir araya getirip size cevap verebilecek bir asistan haline geliyor. Biz aslında bu yüzden kıdemli asistan diye tarif ediyoruz bunu. Böyle düşünürseniz aslında tam şey tanımı tutuyor. Yani kıdemli asistan tanımı tutuyor
1: kesinlikle
0: aslında yani.
1: Peki bilgi aktarım süreçlerini nasıl yapılandıracak yapay zeka? Hani usta çırak ilişkisi diyoruz bu
0: evet,
1: noktada.
0: Evet, bu da enteresan bir konu. Neden diyeceksiniz? Biz daha önce biliyorsunuz işte okuyarak her şey başladı. Yakın dönemde işte izleyerek biraz daha fazlasını almaya başladık. Okumak en yavaş informasyon aslında sindirim aracı. İzlemek biraz daha hızlandırdı bunu. Fakat o da düzlemsel olduğu için yani belirli bir zaman içinde onun tamamını tüketmeniz lazım. Oysa yapay zeka size okuyacağınız veya izleyeceğiniz şeylerin içinden ihtiyacınız olan parçaları analiz edip sizin için çıkarabiliyor. Yani siz 10 dakika boyunca bir şey okuyacaksanız veya 20 dakika boyunca bir şey izleyecekseniz aslında konunun ilgili tarafını sizin için önceden tarayıp size bir anda teslim edebiliyor. Bu da ne yapıyor sizin? Normalde bir ustanın yanında işte uzun bir zaman geçirip bir iş öğrenecekseniz veya zaten hani bu usta-çırak ilişkisi biraz beyaz yakalılarda biraz daha farklı anlatılması gerekebilir. Sizden daha iyi bilen tecrübeli bir kişinin yanında bir junior olarak bir işe başladığınızı düşünün. Sonuçta görerek, geçirerek bu işleri anlamanız gerekirken bir anda o ustanın sorduğu sorularla yapay zekaya verdiği cevapların da doğruluğunu kendi başına teyit ederek aslında yapay zekayı eğittiğini biliyoruz biz. Yani yapay zeka zaten böyle eğitildi. Bu eğitim sonucu aslında o usta dediğimiz kişinin veya işte bilmiş kişinin bütün verisi aklındaki bir şekilde yorumlarıyla beraber yapay zekaya devredilmiş oluyor. Bunu daha sonra bir başka kişi, daha az tecrübesi olan bir kişi sorduğu zamansa aldığı o eğitimle size aynı cevabı verebildiği için bir anda siz aslında o kişiden bilgi almış gibi belki dünyanın başka bir yerindeki bir insanın bir çıktısı bu. Siz de onu artık özümsemeye başlıyorsunuz. Bir anda usta çırak ilişkisinin o süresi çok uzunken çok kısa dönemlere düşebiliyor bu sayede. Yani eskiden veriye ulaşmayı çok hızlandırdı diye konuşuyorduk internet ve arama motorları. Yapay zeka ise aradığınız şeye gerçekten erişebilmenizi çok hızlandırıyor. Hani anlamlı veriye çok daha hızlı ulaşabiliyorsunuz. Bu da sizin eğer doğru sindirebilirseniz usta olmadığınız konularda ustalaşınca elde edeceğiniz kadar bilgiyi bir anda sahip olmanıza sebep oluyor. Yani bu aslında çok kısalmış oluyor. Bu geçişte ne yapacak bizi? Daha küçük takımların, daha az kişiyle bir araya gelmiş ekiplerin çok büyük şirketlerle aslında bir anda rekabet edebilir hale gelmesini
1: evet,
0: sağlıyor.
1: Evet.
0: Çünkü o büyük şirketlerdeki insanlar ister istemez onlar da bunları kullanıyorlar. Ve harici ortamda kaldığı için bu yapay zeka çözümleri, yani bunların en iyileri dışarıda duranlar, içeride olanlar belirli limitli kaynaklarla yapılıyor. Diğerleri çok büyük yatırımlar ve çok büyük veri setleri gerektiren şeyler. Hepimiz onu kullanınca bir anda her şeyimizi duyan, her bildiğimizi bilen ama onların arasında da ilişkisel bir yapı ile bize geri dönebilen bir organizmayı beslemiş oluyoruz dört elle. Ne oluyor? Bu durumda da işte hepimiz bir anda bu bilgiye sahip oluyoruz.
1: Kesinlikle. Ve bilgi kaybının önlenmesinde özellikle yapay zekanın rolü de çok değerli.
0: Evet.
1: Örneğin bir şirkette kritik önemdeki bir pozisyondaki roldeki yönetici veya çalışan işten ayrıldığında bilgi deneyiminin, evet, iş akış ve süreçlerinin şirket için herhangi bir sıkıntıya, soruna veya rekabet üstünü kaybetmesine neden olmayacak bir şekilde yapay zeka hemen devreye giriyor olsa gerek, değil mi?
0: Doğru. Bunun için bir tabii hazırlık var. Doğru deyince bir anda hani bizim bildiğimiz her şeyi bir anda bilecekmiş gibi düşünmemek lazım. Burada biraz elektronik postayı ne yazık ki öne çıkartmak gerekiyor. Biraz önce söylediğim sebeplerle şirketin iç iletişimi olsun, dış iletişimi olsun veya bütün bu projeleri, işleri yaparken alışverişte bulunduğumuz dosyalar olsun, bunlar elektronik postayla hareket eden bilgiler. Siz eğer yapay zekayı kendi adınıza eğitmeye kalkarsanız, bunun aslında işte uzun zamandır biliyorsunuz söylenen bir şey var, söz var. Yeni petrol bilgi.
1: Evet.
0: İşte veri, yakıt, aynen. Şirketlerin kurumsal olarak hafızasının yakıtı da aslında elektronik posta diyoruz biz.
1: Evet.
0: Neden? Çünkü ister istemez o akış, günlük akış, hani aldım verdim sanki sürekli olan bir şey. O kadar alışmışız ki artık yani refleksimiz haline gelmiş. Oysa bütün iletişim ve doğal olarak da bilgi akışı bunun içinde yürüyor. Bu neye sebep oluyor? Kurumsal hafızanın aslında bunun üzerinde akması.

0: Eğer işletmeler veya bizim gibi bu servisi veren servis sağlayıcılar müşterinin rızası alınarak veya organizasyonun rızası alınarak geçen verinin bu amaçla işlenmesini sağlayabilirlerse, ister istemez olduğu zaman, bu da çok önemli bakın, 5 sene önceki veriyi şu an koyalım da bir geçmiş hafıza oluşsun demek de doğru değil. Çünkü hem konjonktür farklı oluyor, hı hı, hem de o günkü özneyle, yani bir firmayla bugün iyisiniz, 3 sene önce hiç iletişiminiz yoktu. Veya ondan önceki 2 sene bir iş yapıyordunuz, bir sebeple bir ihtilaf yaşandı ve durdu. Bunları o gün bilebiliyorsunuz. Bu iletişimin tamamı aslında e-postaya yansıyor. Bunun içindeki veriyle kurumsal hafızanın yorumlanması, bunun yapay zeka ile öğrenilmesi ve bunun da, bu arada bu söylediğim çok büyük bir mesele, hani bizlerin ve hatta dünyanın en büyük operatörlerinin bile boyunu aşan bir mesele. Şu anda yapay zeka agentları veya işte ajanları bilgisayarlarımız seviyesine indirilmeye başlandığı için ve doğru bütçelerle, hani alınabilir bütçelerle indirilmeye başlandığı için bunlar şu anda olabilir hale geliyorlar. Yani geçen sene mesela bunu konuştuğumuzda arkasında bir sıfır daha vardı bu yatırımın. Bu sene işte hem de yakın dönemde işte Microsoft'un, Nvidia'nın açıkladığı yeni teknolojilerle o sıfırlar düşmeye başladı. Yani olabilitesi arttı bu işin. Evet. Bu kurumsal hafızayla siz aslında, sizinle uzun zamandır birlikte olan, çalışan ve daha sonra belki sizde olmayacak veya profesyonellik sebebiyle iş değiştiren bir kişinin aklındaki detayı, iletişimin tonunu, ki bu çok önemli. Hani bunları konuştuk ama hangi sebeple ve nasıl konuştuk o gün? Bunları hatırlayabileceğiniz bir çok boyutlu veri tabanı diyoruz buna. Hani multidimensional bir veri tabanının içine bunu koyabiliyorsunuz. Ve arkasından da bu doğal olarak artık anlattığım şey, yapay zekayı şirketiniz, organizasyonunuz namına eğitmek aslında Türkçesi bunun. Ve oradan bu bilgileri bir zaman sonra o kişi olsa da olmasa da geri alabilir hale geliyorsunuz. İşte bu esas şirketlerin, organizasyonların veya kurumların gerçekten kurumsal hafızaya ulaşmasını, yapay zekadan kendi adına bilgi edinmesini ve personel kayıp veya kazançları yahut bir şekilde baştan geçen türlü hadiselerin etkilerinden arınmasına bu sebep olacak. Ya biz bu sayede geçmiş bilgiyi koruyacağız. Profesyonelleri olasalar da olmasalar da bir şekilde değerlendirmeye devam etmiş olacağız. Çünkü kaldığı dönemde şirket adına ürettiği için bunları hepsine sahip olmuş olacağız ileride.
1: Gökalp Bey aynı zamanda yerli elektronik posta hizmet sağlayıcısı olarak bu verilerin tüm hepsinin yurt içinde kalmasını da sağlıyorsunuz. Bu çok daha kritik önemde olsa gerek.
0: Aslında şu konuştuğumuz konunun tam tamamlayıcısı. Evet, yani tamamlayıcı cüzü bunun budur. Niye? Şimdi bahsettiğiniz veri bir kişi tarafından üretiliyor sonuçta. Burada kişisel veri kavramı bir anda devreye giriyor. Çünkü o veri aslında organizasyona ait. Kişiye değil. Fakat onun rızası olmadan da veya bunun sözleşmesel olarak organizasyon açısından korumayı almadan da bunu işlemeniz uygun değil. Çünkü yapay zeka bir anda hem sizin hem onun adına hem de konuştuğunuz üçüncü parti kişi adına bir anda veri işleyici haline geliyor. Yapay zekanın kendisi. Fakat onu işleten de bu şirket. Bu şirket de onu işleten oluyor. Verinin sorumluluğu bir anda kendinde kalmaya başlıyor. O yüzden hem bütün veriyi işledikten sonra bütünüyle saklamamanız hatta, hem de bu işi yaptığınız kişilerin özellikle kurum içi bilgiler dışında veya kurum içi iletişim dışında bunların yapılmamasını sağlayacak bir takım işaretlemeler, etiketlemelerle bu işi yapması gerekiyor. Bunu yaptığınız anda bir kere bu problemler, yani veri güvenliği açısından problem sürüyor ama en azından hukuki açıdan temizlemiş oluyorsunuz durumu. İkincisi, çoğu operatör yurt dışında. Neden? Çok büyük bir yatırım gerektiriyor. Ülkemizde bu denli büyük bir yatırım yok mu? Gerekli ve spesifikasyon dikeylerde var. Sanmayın ki ülkemiz zayıf bu konuda. Fakat genel anlamda kullanım, hani genel kullanım dediğimiz iş, ki bu onun içine giriyor bir müddet sonra. Çünkü veri çeşit çeşit, yani bunu herkes yapacak. E-mail çünkü kullanmayan şirket yok. Birisi işte boru ticaretiyle uğraşırken bir başkası başka bir şeyin ticaretiyle veya işiyle, organizasyonuyla uğraşıyor. Böyle düşünürseniz onun da yurt dışında olması gerçek bir dert haline geliyor. Bunu ofis içi çözümler veya ülkemizdeki bulutların üzerinde yapacağımız çözümler veya anlaşmalı üçüncü parti ülkeler üzerinde yapıyor olmamız, hem işte KVKK hem de Avrupa açısından GDPR'a uygun operatörler seçmemiz gerek ki bundan dolayı büyük bir problem yaşamayalım. Yoksa gerçekten hani işi yapayım derken gerçekten bir anda bütün her şeyi de ifşa etmiş olabilirsiniz.
1: Evet, verilerin büyük toplanması, saklanması, hem verilerin gizliliği ve genel veri koruma kanunu tüzüğü kapsamında da çok değerli. Şimdi özellikle uzman posta olarak bu yılın ilk yarısını siz nasıl geçirdiniz? Hem gelirler, maliyetler artışı karşısındaki buna bakacak olarak ulaştığınız şirket sayısı ne o? Ve kamuyu da ekliyorum ben özellikle.
0: Kamu gerçekten bu ara veri güvenliği ve verilerin ülkemizin içinde kalması, yani veri egemenliği kavramı gittikçe konuşulmaya başlandığı için daha çok biz de kamu kurumlarıyla bir şekilde iletişime geçmeye başladık. Onun dışında yerel yönetimler bilhassa bizim şu anda ciddi şekilde portföyümüzde yer alıyor. Onun dışında operatörler bizim ürünlerimizi zaten birlikte kullanıcılarına ulaştırdığımız iş ortaklarımız. Böyle olduğu zaman biz doğal bir büyüme yaşıyoruz. Çünkü şu anda halen ne güzel ve aynı zamanda da ne enteresan, tek yerli üreticiyiz yaptığımız işte. Yani yerel olarak üretici sıfatıyla iş yapan bir firmayız biz. Bu doğal olarak bizim kamu tarafından tercih edilmemizi, aynı zamanda da veri güvenliği açısından işte savunma sanayi bilhassa bu gibi konularda hassasiyetleri olan firmalar veya kurumların bizi kullanması gibi bir avantajımız oluyor. Bu doğal olarak bizim büyümemize sebep oluyor ama aynı zamanda dış etkenler, yani şu andaki işte konjonktürün durumu, İran savaşı, hani bir anda dün ulaşabildiğiniz veriye yarın sabah bir takım siyasal sebeplerle ulaşamamanız gibi sebeplerden dolayı bizim iş hacmimiz doğal olarak artıyor. Ama bu sadece dış etkenler değil. Biz işte yapay zekayı şu anda hem kendi işlerimiz hem işlerimizi üretmek için hızlı şekilde kullanmaya başladığımız için yetişemediğimiz bir üretim hızına sahip olduk. Ömrümüzde ilk defa. Yani düşünün, biz çok uzun zamandır bu işle meşgulüz. Her zaman işimiz satışımızdan geride gelirdi. İlk defa, yani bu senenin ilk 6 ayının içinde üretim hızımız satışımızın önüne geçti. Yani o kadar ki ürünle ilgili çıktılarımızı çıktıkları zaman programlayıp da yapamaz durumdayız. Sebebi de yapay zekanın şeyi, bize katkısı. Fakat aynı zamanda da hata miktarı artıyor. Bu da çok enteresan. Bunu da aslında değinmek lazım. Çünkü yapay zekayı kullanma ihtimali olan veya kullanacak herkesin de yaşadığı bir şey var. Halüsinasyon görmesi diye tarif ediliyor yapay zekanın. Bazen de o insan müdahalesi veya işte kurumun bu konudaki geçmiş terbiyesi, organizasyonun zaten bu işi yapıyor olması gibi kaslarınız yoksa çok yanlış işler de yapabilirsiniz. Bunu da sürekli zaten haberlerde enteresan şeyler, makalelerle görüyoruz. Bu duruma düşmeden olabildiğince hızlandık. Doğal olarak ciromuz artıyor. Büyüyoruz. Dolar baskısı bizi de etkiliyor. Çünkü işimiz dolarize bir iş. Yani dünyanın her yerinde dövizle yapıldığı için biz de doğal olarak ona endeksli olarak iş yapıyoruz. Fakat iş ortaklarımız adetleri artıyor, büyüyoruz. Bu açıdan memnunuz. İlk 6 ayı iyi kapattık diyebilirim.
1: Peki veri gizliliğini bir fırsata dönüştürerek veriyi genel yurt içinde tutan ve şeffaf denetim izini de tutan bir e-posta güvenliği çözümlerini, hani hem iş dünyası hem ülke açısından da dediğiniz gibi yerel yönetimler ve kamuda, evet, ve örneğin savunma sanayi gibi stratejik sektörlerde daha öncelikli gündem maddesi haline getirilebilir mi?
0: Aslında bu sürekli olarak gündemde olan bir şey. Çünkü geçen senenin sonunda Siber Güvenlik Başkanlığı diye bir Cumhurbaşkanlığımızda yeni bir başkanlık açıldı. Bu zaten bu konuya verilen önemin tezahürüdür. Dijital Dönüşüm Ofisi biliyorsunuz 6 yıldır vardı. İkisi birleşti yönetsel olarak. İşte E-Devlet vesaire, bunlar bir araya geldiler. Biz doğal olarak bu yapıların altında ve yerli bir üretici olarak bunlara zaten katkıda bulunuyoruz. Ve gündemden düşmüyor bu hiçbir zaman. Fakat aynı zamanda yabancılar ülkemizdeki fırsatları görüyorlar. Hani biz nasıl uğraşıyorsak onlar da görüyorlar. Yakın zamanda işte ülkemize yapılan bir büyük veri merkezi yatırımı var. Microsoft'un veya işte Google'ın Türkiye'ye gelmesi söz konusu. Biliyorsunuz bir Turkcell işbirliği var zaten, açıklanmış olan kamuya. Onlar da bizi aslında biraz daha kaliteli iş üretmeye veya henüz başlamamış olan yerel ama evrensel firmalarla rekabete nasıl hareket edeceğimizi bize eğitmeye başladılar. Biz aslında durumdan memnunuz.
1: Evet, şimdi biraz da gündemle ilgili, özellikle hafta sonu çok sıkı takip ettik. Uzman Posta, yani bir e-posta hizmet sağlayıcısı olarak siz de Türkiye Voleybol Federasyonumuzun resmi sponsorusunuz. Sponsorlarından birisiniz ve Filenin Sultanları da Milletler Ligi'ndeki 4 karşılaşmayı da mağlup tamamlayarak Japon yoluna gittiler. Dolayısıyla Bu kapsamda kadınlarımıza desteğiniz hem çok değerli hem de önemli. Bu noktada ben sizin de duygularınızı almak isterim. Değerli görüşlerinizi paylaşırsanız sevinirim.
0: Yani aslında geçen hafta hep beraber izledik. Eminim benden çok daha duygulanmış insanlar vardır. Çünkü biz biraz daha ortasında olduğumuz için biraz daha farklı bakıyoruz. Çünkü artık gerçekten hem erkek milli takımımızın hem kadın milli takımımızın başarıları gittikçe artıyor. 4'te 4 yaptık geçen hafta. Çok mutluyuz. Biraz zorlandığımız durumlar oldu. Fakat onları da aşmayı bildik. Bu hafta aynısını Efeler şu anda Polonya'dalar. Dün ilk maçlarını yaptılar. Şimdi karşısında net bir galibiyet aldılar. Ben bunu takip ediyorum. Hoşuma gidiyor. Kadın erkek ayırmamak lazım. Elbette ki kadınları önde tutuyoruz. Çünkü hem başarıdan dolayı daha başarılı oldukları için hem de fırsat eşitliğinin olduğu bir spor branşının olması çok önemli.
1: Kesinlikle.
0: Voleybol Federasyonu Başkanımız bunu sürekli vurgular. Kadınlara bu şekilde bir fırsat verildiği zaman ne kadar büyük başarılar elde edilebildiği bu şekilde ortaya çıkıyor. Hem biz sektörü, teknoloji sektörünü aslında buraya davet ediyoruz ki şu anda çok büyük firmalarımız var şeyden, teknoloji sektöründen. Hem de aileleri veya işte ebeveynleri bu konuda çocuklarını desteğe davet ediyoruz. Benim söyleyeceğim bu kadar olur bu konuda. Çünkü başarı ortada zaten.
1: Evet, böylesine başarılı desteklemek de çok değerli. Çünkü evet. Yeni nesil genç kuşaklara da önemli bir yol açılmış oluyor. Tüm nasıl Türkiye nasıl genelinde tabana da yayılmış oluyor. Böyle aynen, başarılar aynen. Daha da genişliyor, yayılıyor. Çok çok teşekkür ediyorum. Hem elektronik posta hizmetlerinde yapay zekanın etkisini, dönüşümünü, siber güvenlik açısından bir ülkede yerli posta sağlayıcısı olarak kritik öneme sahip olduğunu bizlerle paylaştınız. Hem de yapay zeka çözümlerini bizlerle anlattığınız için tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Ve böylelikle bir gündem teknolojiyi daha kapatırken gelecek hafta yeniden sizlerle birlikte oluncaya dek hoşça kalın diyorum.
2: Kamu spotu.
3: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
4: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
5: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
6: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
7: Reklam. Garanti BBVA.
8: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
9: DTS uğraşır.
8: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
9: DTS ile ödenir.
8: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
9: DTS kovalar.
8: Güzel de ne bu ya DTS?
9: Dinleyelim. DTS.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Finansal Teknoloji programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuğum Mor Para Genel Müdürü Hakan Özat. Hakan Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar Sefer Bey. Uzun bir aradan sonra beraber olmak çok güzel.
0: Çok teşekkürler. Finansal Teknoloji'de bugün Hakan Özat'la birlikte fintech sektörünü değerlendireceğiz. Sektör ilk 6 ayı nasıl geçirdi? Öne çıkan gelişmeler neler oldu? Özellikle uluslararası sanal IBAN çözümlerinin bireylerin finansal etkileşimindeki rolünü konuşacağız. Hakan Bey, yılın karşısını geride bırakıyoruz. Diğer konu başlıklarına geleceğiz ama tabii ki 2026 yılının ilk 6 ayı birçok alan için jeopolitik riskler nedeniyle zorlu geçti. Dolayısıyla baktığınızda fintech ekosisteminde yaşanan gelişmeler, öne çıkan başlıklar neler oldu sizin için?
1: Fintech ekosistemi 2026 yılında tabii biraz daha geriden başlarsak, hani pandemiyi ortaya aldığımızda fintech ekosistemi için hani bir 6-7 yıllık bir hype dönemi yaşandı. Gerçekten çok fazla ilgi vardı fintech sektörüne. Çok ciddi yatırımlar aldı fintech sektörü. Ama işte 2025 yılından itibaren herhalde bu hype biraz normalleşmeye başladı diyebiliriz. Burada baktığımızda aslında 2021 yılında 200 milyar dolarlar seviyesine gelen yatırımlar 2025 senesinde 100 milyar dolarlar seviyesine gerilemiş durumda. O yüzden o tarafta biraz daha normalleşmenin yaşandığı bir yıl olacak gibi gözüküyor 2026 senesi fintech ekosistemi için. Artık firmaların o salt büyüme hedefi, salt hacim hedefine odaklandığı bir dönemi geride bırakıyoruz. Önümüzdeki dönemde artık firmalar büyüme ve hacim hedefleri tabii ki baki kalacak ama artık sürdürülebilir kar ana gündeme girmiş durumda. O yüzden firmalar daha çok başarılı oldukları ürünlerde derinleşmek üzerinde yoğunlaşacaklar. Bununla birlikte sürdürülebilir karlılığı ajandalarının herkes ilk sırasına yazıyor bu dönemde. Mor Para olarak biz ve bu fintech ekosisteminin aslında uluslararası ödemeler tarafına ağırlıklı olarak yoğunlaşıyoruz. İşte burada QR ödemeler olsun, uluslararası sanal IBAN olsun. Bu tarz çözümler üzerine çalışıyoruz. QR ödeme dediğimizde aslında işte Uzak Doğu ve Asya'da bu çok yıllardır ana ödeme, ana transfer teknolojilerinden bir tanesi. Bu alanda çok ilerideler. Türkiye'de de son yıllara baktığımızda QR ödemeleri hızlı bir şekilde büyüyor. 2020'li yılların başında, 2020'li yıllarda 1 milyon adet olan QR'la yapılan ödeme işlemleri geçen sene 600 milyon adedi geçti. Bu yılın daha ilk çeyreğinde 300 milyon adedi geçtik. Yani bu yılki büyüme de geçen yılı ikiye katlayarak devam edecek gibi gözüküyor. O yüzden QR ödemelerin Türkiye'de ana akım bir ödeme yöntemi olmaya başladığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve biz Mor Para olarak da bu QR ödemeler üzerine yeni yeni ürünler geliştirmek için çalışıyoruz. İkinci tarafta da aslında uluslararası para transferi tarafındaki yeniliklerden söz edebiliriz bu 2026 yılının ilk yarısı için. Baktığımızda sınır ötesi para transferleri artık sadece işçi ödemeleri veya ailenin birbiriyle yaptığı ödemelerle sınırlı değil. Çok fazla alt başlıklar başlığı, işte freelancer ödemeleri olsun, e-ticaret ödemeleri olsun. Bunun gibi birçok alt başlık aslında uluslararası ödemeler tarafındaki hacmi hızlı bir şekilde arttırıyor.
0: Özellikle dijitalleşen dünyada bu her geçen gün artıyor.
1: Kesinlikle hem dijitalleşmenin getirdiği etki hem de küreselleşmenin getirdiği etki diyebiliriz. Artık kullanıcılar bu yurt dışı işlemlerde de hani bankalarda kullandıkları sivil sistem yerine daha yerel gibi bir ödeme almak, sürtünmesiz bir süreç yaşamak, çok daha düşük maliyetlerle bu işleri çözmek istiyorlar. Biz aslında Mor Para olarak da 2026'nın ilk yarısında buna yönelik çözümler üzerine odaklanarak sanal IBAN'la tahsilat modellerimizi geliştirdik. Bir başlıksa 2026 taraftan regülatif tarafta bakarsak yürürlüğe ilk Mart ayında yürürlüğe giren elektronik para ve ödeme fonlarının nemalandırılmasına ilişkin bir düzenleme gerçekleştirildi Merkez Bankası tarafından. Bu aslında sektörün uzun zamandır beklediği bir düzenlemeydi.
0: Tabii sürdürülebilirliğin artırılması için de önemli bir eşik değil mi?
1: Kesinlikle hem sürdürülebilirliğin artırılması hem fintech ekosistemindeki firmaların çoğu aslında müşterilerin çok daha uygun fiyata, çok daha sürtünmesiz bir hizmeti alması için uğraşıyor. Gelir aslında kalemlerimiz için bu önemli bir artış demek oluyor. Bu da bizim için hani ilk 6 ayda önemli gelişmelerden bir tanesiydi diyebiliriz. Özetle yani 2026 bizim için değişiklikleri takip ettiğimizden öte değişiklikleri kendimiz belirlediğimiz bir yıl oldu diyebilirim.
0: Şimdi Hakan Bey, tabii günümüzde bireylerin finansal hizmetlere erişimi ve kullanım alışkanlıkları tabii ki hızla değişiyor. Bunu konuşuyoruz. Özellikle geleneksel bankacılık kalıplarının ötesinde özellikle siz az önce altını çizdiniz. Sınır ötesi finansal işlemlerin kolaylaşması, bireylerin küresel ekonomiye entegrasyonu nasıl değişiyor? Siz bu sektörde çok deneyimli bir isimsiniz. Uzun zamandır yöneticilik yapıyorsunuz. Bir önceki çalıştığınız şirket, şu anki şirket. Dolayısıyla bu dönüşümde tabii ki fintech şirketlerinin rolü kuşkusuz çok önemli ve gelecekte bireysel finansal deneyimlerin ne yöne evrileceğini düşünüyorsunuz bu anlamda, bu çerçeveden baktığınızda?
1: Tabii yani küreselleşme bireylerin sadece seyahat alışkanlıklarını veya ticaret alışkanlıklarını değiştirmiyor, finansal tercihlerini de değiştirmeye başladı. Küreselleştirme ile beraber bu sınır ötesi para transferlerinin artması, sınır ötesi ödemelerin artması bireylerin burada daha hızlı, daha şeffaf, daha düşük maliyetli finansal hizmet beklentilerini doğuruyor. Türkiye özelinde baktığımızda 2010 yıllarında 6,5 milyon kişi yurt dışına çıkarken geçen yıl 12 milyon kişi yurt dışına çıkmış.
0: İki katına
1: neredeyse bir artış var. Bu da tabii geleneksel bankacılık hizmetlerinin belli alanlarda yavaş kaldığı, yetersiz kaldığı alanlarda fintech şirketlerine imkanlar doğuruyor. Burada teknoloji odaklı bakış açısıyla aslında ödeme sistemlerinde fintech firmaları yeni ürünlerle bireylerin buradaki ihtiyaçlarını çok daha sürtünmesiz ve düşük maliyetli ve hızlı bir şekilde sağlayabiliyorlar. Burada aslında fintechlerin son zamanlarda öne çıkardığı bir sanal IBAN modeli var. Aslında Avrupa'da çok yaygın, İngiltere'de çok yaygın, Amerika'da yeni yeni başlıyor. Ama aslında bu geleneksel SWIFT sisteminin alternatifi olmaya çok aday bir
0: biraz açalım
1: ürün
0: isterseniz sanal IBAN, bilmeyen izleyicilerine.
1: Aslında Avrupa'daki bir finansal kuruluşun Türkiye'deki müşterilerin oraya gitmeden, orada KYC yapmasına, müşteri hesap açılış süreçlerine uğraşmasına gerek kalmadan Türkiye'deki bireyler için birer IBAN tahsis etmesi anlamına geliyor.
0: Bu Avrupa'da ve İngiltere'de, adada.
1: Şu an için Avrupa ve İngiltere'de yoğun bir şekilde kullanılıyor. Ve bu IBAN'lar aslında Türkiye'de TL işlemlerde kullandığımız IBAN'larla aynı şekilde çalışıyor. Yani siz bir Avrupa'daki herhangi bir bankadan euro ödeme alacaksanız bu saniyeler içerisinde hesabınıza gelebiliyor. Bu da demek oluyor ki sizin bir maliyetleriniz aslında Türkiye'deki EFT fast maliyetlerini düşürüyor. İki, süre saniyeler içerisinde 15 saniyeden daha kısa bir sürede tahsilatınızı yapabiliyorsunuz. Üç, operasyonel karmaşayı ortadan kaldırıyor ve bekleme sürelerini çok daha azaltıyor. O yüzden bu tarafa doğru ciddi bir akış var. Hem bireysel ödeme tarafında hem de kurumsal ödemeler tarafında da aslında çok ilgi gören ve hacmi hızlı bir şekilde artan bir ürün diyebiliriz. Biz de aslında Morpar'da bu vizyonla hareket ederek bu ürünü Türkiye'deki kullanıcılarımıza sunmak için geliştirmeleri yaptık. Morgate isimli ürünümüzü de hayata geçirdik. Bunu bugün hem bireysel müşterilerimize hem de kurumsal müşterilerimize sunabiliyoruz. Ve müşterilerimiz artık karmaşık yollarla veya yurt dışına gidip bir şirket kurarak veya tanımadığı bilmediği bir yabancı uygulamayı indirerek bu tarz çözümler kullanmasına gerek kalmadan Türkiye'deki Morpar'a güvencesiyle sanal IBAN hizmetine hem Birleşik Krallık'ta hem de Avrupa'da erişebilir hale getirdik.
0: Yani sanki o ülkede yaşıyormuş gibi, yanlış mı anladım?
1: Kesinlikle. Doğru mu? Aslında biz uluslararası para transferini bir lokal para transferine çeviriyoruz bu şeyle ve o ülkedeki vatandaşın aldığı hizmetin aynısını alıyor aslında bu sanal IBAN'la. Kendi adına bir IBAN herhangi bir yerden, Avrupa'daki herhangi bir ülkeden veya Birleşik Krallık'taki herhangi bir bankadan bu IBAN'a saniyeler içerisinde tahsilatlarını gerçekleştirebiliyorlar.
0: Yani burada biraz hani sadece bireyin aslında bir para transferinin de ötesine çıkabiliyor değil mi? Artık hani sadece para transferi değil, sanki farklı bir oyuncu da olabiliyorsunuz.
1: Kesinlikle. Finansal coğrafyayı geliştirmek diyoruz biz buna. Yani o bireyin artık sadece Türkiye'deki finansal coğrafyası değil, Avrupa'da onun bir finansal coğrafyası, Birleşik Krallık'ta onun bir finansal coğrafyasına dahil olmuş oluyor.
0: Peki şimdi bu yurt dışında QR ile ödeme konusunun detaylarına gireriz ama önce bir uluslararası para transferinde potansiyeli, Türkiye'deki potansiyeli nedir bu işin? Az önce de bahsettim, siz bu sektörde çok deneyimli bir isimsiniz. Bir de finans artık buraya gidiyor dediğimiz bir yol inşa edilmeli mi bu alanda?
1: Yani bireylerin tabii uluslararası para transferinde çok çeşitli ihtiyaçları var bu konuda. Ailelerine para göndermek, ailelerinden para almak, hem iki yolu var bunun. Hem gönderim tarafı var, hem de Türkiye'ye para gelen tarafı var. Aslında Türkiye'ye baktığımızda genelde bunların hacimleri birbirine benzer. 2 milyar dolarlar seviyesinde bir hacimden söylüyoruz. Yani gelen tarafta hem giden tarafta. Salt bireysel kullanım için konuşuyor olursak. Burada bunun da alternatifleri benzer az önce kurumsal tarafta konuştuğumuz gibi. Bankalar üzerinden Swift'le para gönderilebiliyor. Veya fintechlerin sunduğu çözümler. Burada fintechlerin sunduğu çözümlerde de işte çok daha çeşitli bir yapı söz konusu. Bugün fintechler aracılığıyla Türkiye'den işte dünyadaki tüm kartlara para gönderilebiliyor. Dünyadaki tüm banka hesaplarına lokal döviz cinsinden para gönderilebiliyor. İSME para gönderim gerçekleştirilebiliyor. Ve bunların çoğu anlık. Yani dakikalar içerisinde ödemeler karşıdaki kişinin hesabına geçmiş oluyor. Bunun tamamını müşteriler bir aplikasyondan, bir finansal uygulamadan, bir fintech uygulamasından kullanabiliyorlar. Bugün işte örnek olarak vereceksem Mor Para'nın müşterileri aplikasyonumuzdan dünyanın 200 ülkesine anlık para transferlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Gelecekte de bireysel finansal deneyimin biraz daha bu yöne kayacağını biz düşünüyoruz. İnsanların bu ihtiyaçlarına yönelik ürünler hem fintechler tarafından dijital ortamda sunulurken bunların yapay zeka destekli asistanlar vasıtasıyla daha da kişiselleştirilmiş, daha da proaktif kararlar veren yapay zeka asistanlarıyla daha iyi bir müşteri deneyimine doğru evrileceğini düşünüyorum.
0: Peki Hakan Bey, şimdi biraz kurumsal dünyaya gelecek olursak, kurumsal dünyada uluslararası ticarette ödeme ve tahsilat süreçleri şirketler için hem operasyonel yük hem de maliyet kalemi anlamında ciddi bir sorun teşkil edebiliyor. Yine geleneksel yöntemlerin yetersiz kaldığı bir alan aslında burası. Dolayısıyla burada fintech çözümleri şirketlere ne gibi yeni avantajlar sunuyor isterseniz ya da ne gibi yeni kapılar açıyor, biraz oradan bahsedelim. Tabii alternatif ödeme yöntemlerinin yükselişi ve sınırsızı ticarette yeni dinamikleri nasıl yorumluyorsunuz?
1: Yani aslında fintech'in ilk odaklandığı bireysel taraftı. Şimdi son 2-3 yıldır kurumsal tarafta da ciddi ürünler geliştiriliyor fintech dünyasında.
0: Aslında genel dijitalleşmede, bankacılıkta da öyleydi. Şimdi fintech dünyasında da öyle. Biraz regülasyonlar da öyle geliyor.
1: Doğru, kesinlikle. O tarafta tabii kurumsal biraz iki bacağı var. Bir bireysele yakınlaşan bir taraf var. İşte mikro ihracat ödemeleri, freelancer ödemeleri. KOBİ'ler de biraz ortada kalıyor. Yani kurumsal tarafa baktığımızda hala Swift'in hiç çözülmüş gibi gözüküyor. Ama daha düşük tutarlı. İşte mikro ödemeler olsun, mikro ihracatın ödemeleri olsun, KOBİ'lerin ödemeleri olsun. Bu tarafta aslında fintechlerin şu anda gerçekten geleneksel yöntemleri çok ciddi challenge eden ürünleri var. Buna ilişkinde hacimler gerçekten bir şekilde bu tarafa doğru kaymaya başladı. Bunların işte en önemlilerinden bir tanesi az önce konuştuğumuz Morgate dediğimiz işte tahsilatların, Türkiye'deki ihracatçının tahsilatını yapmak istediği zaman kullanabileceği Morgate ürünü, sanal IBAN'lar. Buradaki yapı nasıl işliyor aslında? Mor Para müşterisi olan bir kurumsal firma Avrupa'dan tahsilat yapmak istediği zaman müşterisine aslında sadece IBAN'ı bildiriyor. Ve Avrupa'daki IBAN'ına, sanal IBAN'ına o ödeme karşı taraftaki firma tarafından oranın EFT sistemi olan SEPA sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Şimdi Swift sistemindeki o işte uzun süreler, yüksek maliyetler, karmaşık operasyonel süreçler aslında elimine edilmiş oluyor. Bu bir uluslararası para transferinden öte işte yerel tahsilat yöntemleriyle bir uluslararası para transferine dönüşüyor. Böylece maliyetleri çok aşağı çekmiş oluyor firmalar. Süreleri maliyetten öte aslında süreler burada çok değerli. Çünkü o ödeme hesaba gelecek ki ihracatçı malı sevk edecek Türkiye'den. O süreler çok aşağı gelmiş oluyor. Bunlara baktığımız zaman şeylerin hacimleri hızlı bir şekilde geleneksel yöntemlerden yavaş yavaş fintechlere doğru kaydığını görüyoruz. Bu hem Türkiye'de faaliyet gösteren firmaların kolay ve komisyonsuz ödeme almasını sağlarken ithalatçı firma için de aslında çok daha kolay bir ödemesini yapma imkanı sağlıyor. O da aslında kendi ülkesinden kendi para transfer, lokal para transfer sistemiyle ödemesini gerçekleştirmiş oluyor. Diyebiliriz aslında.
0: Şimdi yabancılar Türkiye'de ödeme yaparken yerel çözümlere ya da yerel görünümlü yabancı çözümlere kullanmaya istekli mi?
1: Bu aslında çok bilinmeyen bir deniz, bilinmeyen sular burası. Çünkü çok fazla örneği yok. Yani bugün bir turistin yabancı bir ülkeye gittiğinde ödeme yapmak için iki tane yöntemi var aslında. Ya cebinde nakit para olacak, gidecek döviz bürosundan bozduracak, bunu lokal paradan edinecek ve ödemelerini gerçekleştirecek. Ya da cebinde iki tane büyük kart şemasından birinin plastik kartı olacak, onunla ödemesini gerçekleştirecek. Tabii nakit para sıkıntı, yani taşıması sıkıntı, harcarken yetti yetmedi derdi sıkıntı. Çünkü finansal kaynaklarınız tamamına erişemiyorsunuz. Sadece yanınızdakiyle yetinmek zorundasınız. Plastik kartlar da gerçekten çok güzel bir çözümlerle birlikte bazı ülkelerde karşılık bulmuyor. Mesela Çin'e gittiğinizde plastik kartla ödeme gerçekten sıkıntı. Çünkü ülke tamamen QR ödeme ülkesi. Biz de aslında buradaki sıkıntıyı ve Türkiye'deki QR'ın gelişmesinin fırsatlarını değerlendirerek UniQR diye bir ürün geliştirdik. Bunu tamamen Türkiye'ye gelen turistlere yönelik gerçekleştirdik ilk başta. Daha sonra ürün tabii biraz daha evriliyor. Daha iyi yerlere gidiyor. UniQR neyi sağlıyor? UniQR sistemine entegre olan yabancı finansal kuruluşların Türkiye'de TR kare kod üzerinden böyle saniyeler içerisinde lokal bir app kullanıyormuş gibi ödeme yapmasını sağlıyor. Bunun avantajları nedir diye bakarsak işte nakit taşıma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Cüzdanınızı kaybettiniz, kartınız yok. Yine de ödemenizi yapabiliyorsunuz. Anlık olarak hangi kurdan ödeme yaptığınızı görebiliyorsunuz. Yani turistlerin gerçekten hayatını kolaylaştıran bir ürün. Diğer taraftan ülke ekonomisine katkısına baktığımız zaman turistin kolay harcama yapabilmesi demek, daha çok harcama yapması demek. Turizm gelirine katkısı var. Plastik kartlar kullanıldığında tamam müşteri için çok fazla maliyet yok. Ama ülke için aslında ciddi bir komisyon maliyeti çıkıyor. Bu komisyon maliyetlerinin aşağı çıkmanın da avantajı var. Bugün bir örnek vermek gerekirse işte pilotta başladığımız Kırgızistan'ın Enbank, en büyük bankalarından bir tanesi. Şu anda her gün binlerce işlem gerçekleşiyor Enbank müşterileri tarafından Türkiye'de. Severek kullanıyorlar. Hacim giderek arttığını görüyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Çünkü yepyeni bir ürün. Çok fazla dünyada karşılığı olan da bir ürün değil. Hani birkaç ülke aralarında anlaşma yaparak bunu yaptılar. Ama yani yabancıların bir ülkede o ülkenin kare kod sistemi üzerinden ödeme yapması çok yenilikçi bir şey. Biz bunu Kırgızistan'da başlattık. Yeni ülkeleri ekliyoruz. Konuştuğumuz yabancı finansal kuruluşlar gerçekten ilgisini çekiyor. Özellikle Türkiye'ye turist gönderen ülkelerdeki bankalarla görüşüyoruz. Bir de işin ikinci bir bacağı var aslında. Türk vatandaşların yurt dışına çıktıklarında da
0: şimdi onu soracaktım ben de. Türkler için de geçerli mi yani bu?
1: Ödeme yapabilmesi için geliştirmeler yapıyoruz. Anlaşması yaptık. Aslında orada da Kırgızistan bizim pilot ülkemiz olacak. Kırgızistan'ı inşallah yakın zamanda aktive edeceğiz. Böylece ne olacak aslında? Türk vatandaşı yurt dışına çıktığında kendi mobil aplikasyonuyla Türk lirası cinsinden gidip

0: oradaki herhangi bir post cihazından ödemesini gerçekleştirebilecek. Aslında biraz daha Türkiye'nin plastik kartlara bağımlılığını azaltan bir ürün olarak öne çıkıyor UniQR. Önümüzdeki dönemde bu tarafa yatırımlarımızı arttırarak devam edeceğiz. Yeni ülkeler ekleyeceğiz, yeni coğrafyalar ekleyeceğiz. Ve inşallah bir sonraki aşamada da bunun artık sadece Türkiye'ye gelen turistlerin Türkiye'deki harcamaları ya Türkiye'den çıkan turistlerin yurt dışındaki harcamaları olmasından öte yurt dışındaki bir finansal kuruluşun müşterisinin Kırgızistan'da gittiği yaptığı ödemeyi de UniQR üzerinden yapmasını sağlıyor olacağız.
1: Şimdi bunu kullanıcı alışkanlığı mı bu ürünü geliştirmenize neden oldu?
0: Kesinlikle öyle. Yani şunu söyleyebilirim. Biz bir ürünü tasarlarken önce sorun tespit etmeye çalışıyoruz. Yani bir ihtiyacın olması gerekiyor ki biz o tarafa bir yatırım yapalım, bir ürün geliştirelim bununla ilgili. Bu UniQR'ın çıkışı da aslında böyle. Türkiye'ye gelen turistlerin ödemelerde sıkıntı yaşaması. Plastik kartların geçmemesi, etmemesi, her yerde bulunamaması. Biz buna nasıl bir çözüm geliştiririz diye düşünürken aslında BKM'nin geçtiği Türkiye'nin de çok teknolojik olarak ileride olduğu bir TR karekod sistemi var. Dünyadaki peerlerinden daha bile önde olduğunu söyleyebiliriz. Bu yapının neden Türkiye dışındaki kuruluşlar tarafından kullanılamayacağı üzerine çalışırken bir şekilde hem regülatörlerle birlikte UniQR gelişti. 1-1,5 yıllık bir süreç sürdü bu. Ve bugün kullanıcı deneyimi açısından baktığımızda aslında karttan daha da iyi bir deneyim elde ettiğimizi söyleyebiliriz o tarafta.
1: Kapatmadan bir cümleyle hedefleri alalım. Sizi bir sonraki ağırladığımızda neler konuşacağız? Kısaca onu da alalım, kapatalım.
0: Ya, üç ana hedefimiz var aslında bizim 2016 ve 2027 için. Öncelikle biz UniQR ürünümüzü artık sadece Türkiye değil, diğer ülkelerde de geçen bir ürün olarak konumlandırmak ve farklı coğrafyaların ülkelerin finansal kuruluşlarının da Türkiye'de ödeme yapmasını sağlamak istiyoruz. Morgatil ile Türk ihracatçısının uluslararası rekabette bir adım öne geçmesi için bunu sadece Euro ve GBP olarak değil diğer para birimlerinde de müşterimize sunar hale gelmek istiyoruz. Son olarak da AI bizim gündemimizde önemli bir konu.
1: Yapay zeka. Bu
0: yapay zekayı da sistemlerimize entegre ederek müşterilerimizin aldığı deneyimi sadece kaliteli bir ürün değil, kaliteli bir süreç olarak da geliştirmek istiyoruz.
1: Hakan Bey, değerli katılım için çok teşekkür ederim.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Hedefler doğrultusunda Bloomberg ET ailesi olarak başarılar diliyoruz.
0: Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Finansal teknolojinin sonuna geldik. Kısa bir aranın ardından piyasa hattı sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Reklam.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
2: Geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye. QNB'ye geçer.
3: Bu aralar QNB'ye geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Geçer Türkiye. QNB'ye geçer.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Reklam.
5: Kamu spotu.
6: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
7: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
6: Bak televizyon hazır.
7: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
6: Kahraman!
7: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
6: Kahraman, bak televizyon hazır. Buyur artık.
7: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. Lösev tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
0: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: Reklam.

0: Rakamlarla görünme bakarak açalım her zaman yaptığımız gibi. Borsa İstanbul bugün nasıl bir fiyatlama içinde? Bugün pozitife döndü. Dünkü negatif görünümün ardından tabii dün Micron bilançosu sonrası o teknoloji tarafındaki satış baskısının hafiflediğini gördük. Yine hatta dipten alım teması devam mı başlığını takip ediyoruz. 14.398 puanda Borsa İstanbul %0,48 primli. Yani Borsa İstanbul'da Avrupa tarafı da Amerika tarafı da SpaceX tarafından gelen kayıplar, oradaki endişelerin belirginleşmesiyle iştahın kaçması, biraz da yine bu jeopolitik taraftaki belirsizlikler üzerinden satış baskısı altındaydı. Bugün dediğim gibi pozitife dönen bir fiyatlamayı görüyoruz. Bir miktar daha kırılımlara bakalım, sektörel kırılımlara. Bankacılık tarafı satıcılı %1,44 kadar, sanayi tarafta %0,4 primli görünüm var, mali tarafta %0,31'lik aşağı yönlü hareketi takip ediyoruz. Hizmetler tarafı pozitif %0,6 kadar. Ulaştırma tarafı en pozitif ayrışan %1,43 ile yine turizm tarafı da %1'e yaklaşan kayıpla seyrediyor. Bugün paralara bakacak olursak 46.51'de dolar TL, 52.83'te euro TL var. Euro dolar çaprazı 1.14'ün altında, 1.1345'te 101.65'e gelirken dolar endeksi, doların güçlü duruşunun devam ettiği bir görünüm var hala. Savaş gündemiyle başlayan bir hikayeydi bu, biliyorsunuz. Devam ettiğini görüyoruz. Petrol aşağı çekilmeye devam ederken bir hisselere bakalım Avrupa tarafında borsalarda ne oluyor diye. Sayfanın tamamı yeşile dönmüş. Londra borsası %0,34, Paris Kakaran Endeksi %0,55 primli. %0,73 oranında yukarı yönlü hareket yapan DAX Endeksi, Alman DAX Endeksi, Milano borsası da yine Londra borsasına paralel %0,32 primli seyrediyor. Amerikan vadelileri, burası da yine pozitif, %0,26 Dow Jones'daki yukarı yönlü hareketin seviyesi. En pozitif ayrışan Nasdaq, bu mikron etkisi %2,27 primli, %0,77'de S&P 500'deki yukarı yönlü hareketin seviyesi an itibariyle. Tahvil tarafında da bir geri çekilmeyi gördük. 10 yıllık tahvil faizi 4.40'da, 5 yıllıklar 4.19'da, 2 yıllıklar 4.15'te seyrediyor. Amerika'da getiri eğrisinde, buralar 4.48'lerden buraya doğru geldi. 4.000'in altında spot altının ons fiyatı $3.983.13'te. 57 dolar 25 sentte gümüş, 120 dolarlardan buraya geldiğini hatırlatalım. 61.159 dolardan geçiyor işlemler Bitcoin tarafında. Brent petrol $72.77, Amerikan tipinde ise $69.49 seviyesini görüyoruz. Petrolde aşağı yönlü fiyatlama devam ediyor. Jeopolitik tarafta artık bir sıcak savaş ihtimalinin, bir sıcak çatışma ihtimalinin fiyatlanmadığını, Hürmüz'ün açılmasıyla beraber de petrol tarafındaki aşağı yönlü etkinin devam ettiğini görüyoruz. Burada tabii bir yandan şu notu da düşelim. Burada evet, arz yeniden normalleşmeye başlayacak ama önce stratejik rezervlerin doldurulması süreci var. Bunun da kalıcı bir normalleşmeyi, tam bir normalleşmeyi sonbahara kadar öteleyeceği analizini de aktarmış olalım. Ve İntegral Yatırım Araştırma Analisti Yusuf Bedir'e dönelim. Yusuf, hoş geldin.
1: Merhabalar, hoş buldum, iyi yayınlar.
0: Evet, haftayı bitirmeye hazırlanıyoruz. Temalar önümüzde durmaya devam ediyor. Küresel taraftaki o teknoloji teması yeniden dipten alan kazanır mı başlığıyla karşımızda. Bizim piyasanın da bir miktar daha karışık seyretmekle beraber endeksin pozitife döndüğünü söylemek mümkün. Bankacılık tarafı satıcılı seyrediyor bir miktar. Bunun dışında biraz daha artık bundan sonra da bu savaş sürecinin gevşemesiyle makro tarafın ön plana çıkacağı, özellikle şimdi merkez bankaları ne yapacak sorusunun tartışılacağı bir sürece giriyoruz sanırım. Piyasalar açısından ne dersin?
1: Evet, aslında tam olarak öyle bir senaryo içerisine giriyoruz gibi görünüyor. Zaten bugün Amerika'da da PCE verilerini takip edeceğiz. Yani bu Mayıs ayı verileri sonuçta ve Mayıs ayında da petrol fiyatları oldukça yüksek seviyelerdeydi yine. Yani baktığımız zaman 90 dolarla 100 dolar arasında git geldi bir seyir vardı. Ancak bugün geldiğimiz noktada 75 doların altında bir de fiyatlamalar gördük Brent tarafında. Aslında bence bu oldukça pozitif bir gelişme. Zaten açık konuşmak gerekirse çoğu analist de beklemiyordu diye düşünüyorum ben. O yüzden piyasalar bir yandan bu veriyi fiyatlarken, diğer taraftan da yaşanan bu gelişmeleri gelişmeleri göz ardı etmeyecektir diye düşünüyorum. Bu nedenle eğer beklenti altı bir veriyle karşılaşırsak bu belki biraz uzak bir ihtimal olabilir. Ancak pozitif fiyatlamanın

0: çok daha sert olur diye düşünüyorum. Şimdilik bakacak olursak Fed'in gelecek toplantıda yani %60 olasılıkla faizleri sabit bırakması bekleniyor. Belki bu oranlarda bir değişiklik olabilir. Ancak ben çok fazla bir değişim olacağını düşünmüyorum. Çünkü sadece birkaç tane veri görmekle ani bir karar alınmaması gereken bir süreç içerisindeyiz. Burada önemli olan nokta Brent fiyatlarının nerede dengelenici olacaktır. Zaten diğer endeksler tarafına dönecek olursak özellikle teknoloji tarafında makro görünümden biraz kopuk bir görünüm vardı. Zaten son aldığımız mikron finansallarıyla birlikte de yeniden temanın değiştiğini ve rally'nin devam ettiğini gözlemliyoruz. Orada da bence artık finansal sonuçlar domine etmeye başlayacaktır. Bir taraftan da buradaki gelişmelere bakacaklar. Ancak gerçek anlamda bu dalgalı seyir yatırımcıların kafasını karıştırıyor gibi bir izlenim var. Bizde de oldukça karışık bir görünüm var. Ben inanıyorum ki bu Brent petroldeki gelişmeyle birlikte biraz daha pozitif tarafa geçeceğiz gibi görünüyor. Sadece bizim de artık biraz daha önümüzü görmemiz için Merkez Bankası'nın nasıl adım atacağına yönelik ipuçları kovalamamız gerekiyor. Bu da gelecek ayki verilerle birlikte biraz daha netleşir diye umut ediyorum diyelim.
1: Çok teşekkürler Yusuf Bedir'in notlarıyla. Bir ara verelim, aranın ardından piyasa hattı konuklarıyla devam edecek.
2: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
3: Reklam.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
5: Geçer, geçer, geçer, geçer, geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer, geçer, Türkiye QNB'ye geçer.
6: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyorum.

0: Kale Kilit.
1: Banka hesabı herkeste bak. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Reklam. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Bloomberg GT Radyo.

0: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam ediyor.
1: Tekrar hoş geldiniz piyasa hattına. Murat Akyol yayına katılacak bu noktada. Önlenko Araştırma Bölümü Direktörü Murat Bey, merhaba.
2: Merhabalar.
1: Şimdi baktığımızda aslında petrol açısından olumlu bir tabloyu seyrettiğimiz, hani uç risklerin menimize olduğu bir gündem, bir tablo olduğunu söylemek mümkün. 72,5 dolarlara kadar geldi Brent petrol. Tabii hatta yani Eylül-Ağustos vadeli kontratlarda 60-65 aralığını da görüyoruz. Her ne kadar arzın normalleşmesi için bu stratejik rezervler önceliği başlığının da geçilmesi gerektiği notunu da düşelim. Yani yine bir sonbahara kadar mesafe olduğunu anlıyoruz ama şimdi artık bu görünümde majör merkez bankaları ne yapar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ne yapar sorusunun daha belirgin hale geldiği bir süreçteyiz. Mesela Fed'den 2 faiz arttırım beklentisi vardı. Şimdi o biraz törpülenmiş görünüyor. Fark tersi olur mu sorusu da soruluyor. Yine bizim Merkez Bankası için ilk fırsatta gevşeme adımını atar, orası neresi olur sorusu gündemde. Ne diyorsunuz? Bir tek Avrupa Merkez Bankası hala faiz arttırım patikasında devam edeceğinin sinyallerini veriyor. Ama o da şu notu düşüyor: petrol böyle devam ederse ikinciye ihtiyaç duymayabiliriz diye.
2: Evet, Avrupa Merkez Bankası tarafında gerçekten de öyle. Yani petrol fiyatlarına hassasiyet çok daha yüksek bir bölge orası Merkez Bankası. Dolayısıyla orada petrol fiyatlarındaki geri çekilme devam ederse bir faiz arttırımına ihtiyaç duymayabilir orası. Ama Fed tarafından baktığımızda orada ekonomi gerçekten çok kuvvetli seyrediyor. İstihdam tarafı da oldukça kuvvetli seyrediyor. Yani oldukça kuvvetli derken en azından en son baktığımız tablo biraz iyileşmeye işaret ediyor. Dolayısıyla oradaki görünüm biraz daha faiz arttırımını kaldırabilir gibi göründüğü için ve Merkez Bankası'nın yeni başkanı da bu yönde biraz daha meyilli olduğu için, enflasyonu biraz daha önceliklendirdikleri için bu görünüm altında ben sanki Fed'in bu yıl bir faiz arttırımına gitme ihtimali hala çok yüksek gibi görünüyor. Petrol fiyatları geri çekilmeye devam etse bile bence biz bu yıl Fed'den en az bir faiz arttırımı göreceğiz. Zaten bu yıl hiç Fed'den faiz arttırımı beklemeyen kurumlar bile içinde bulunduğumuz dönemde şu anda 2 faiz arttırımı, 3 faiz arttırımı diyorlar. Muhtemelen onlar aşağı yönlü revizyonlara da gideceklerdir ama şu aşamada bence bir faiz arttırımı gelir gibi görünüyor. İçerideki tablo biraz daha karışık tabii. Bizde enflasyonun görünümü çok belirleyici olacaktır bence. Özellikle gelecek haftaki rakam çok çok önemli. Enflasyonun ana eğilimine dair fikir vereceği için bence o rakamdan sonra, yani Haziran ayının rakamından sonra Merkez Bankası'nın çizeceği rota biraz daha netleşecek gibi duruyor ama sanki ilk toplantıda, Merkez Bankası fırsat buldu, ilk toplantıda böyle bir adım atmayabilir gibi duruyor. Gerçi swap piyasasına bakıyoruz, swap gecelik faizlerine bakıyoruz, orada geri çekilme eğilimi devam ediyor. Bir normalleşmeye doğru beklenti var piyasada ama bence bunu Merkez Bankası bulduğu ilk fırsatta, yani Temmuz ayı toplantısında yapmayacaktır. Biraz daha temkinli kalmaya devam edecektir. Zaten hani yurt dışında faiz arttırımlarının konuşulduğu bir dönemde biraz daha temkinli tarafta kalmak sanki daha doğru gibi de geliyor bana. Merkez Bankası'nın da bu yönde bir adım atacağını, beklemede kalacağını tahmin ediyorum. Ama tabii ki Haziran ayı enflasyon rakamı çok iyi gelirse, %1'in altında bir rakam görme ihtimalimiz de söz konusu ki zaten böyle olursa yıl içinde ilk defa %1'in altında bir rakam göreceğiz. Bu önümüzdeki dönemde daha normal bir para politikası ya da işte haftalık repodan fonlamayı biraz daha önceliklendirebilecek bir Merkez Bankası görmemizin önünü açar diye düşünüyorum. Bence özellikle gelecek haftaki rakam çok çok önemli piyasa açısından.
1: Şimdi beklenti tabii PPK özetlerine de bakınca gıda enerji maliyetlerindeki seyir, iç talep göstergeleri ekseninde Haziran'da ana eğilimin aşağı olduğu yönünde orada bir tespit var. Dolayısıyla hani bu ayın aslında etkisinin Merkez Bankası'na bir alan açıcı olabileceği yorumu da yapılıyor ama elbette az önce söylediğim önümüzdeki o normalleşme sürecine kadar olan mesafenin de anladığımız kadarıyla göz önünde bulundurulması da kaçınılmaz olacak. Peki hisse senedi piyasasında bir yavaşlamayı takip ettik biz genel olarak baktığımızda bu savaş boyunca. Bono tahvilde ciddi artış gördük, küresel anlamda gördük onu. Savaş öncesi döneme bunlar şimdi döner mi? Dönerse ne kadar hızlı döner?
2: Yani piyasada evet, bir kere savaş döneminde bile hatırlarsak riskleri çok güçlü bir şekilde fiyatlamayan piyasa, hep böyle yukarı yönde hareket etme isteği içinde hareket eden bir piyasa vardı. Fakat savaş dönemiyle içinde bulunduğumuz dönem arasındaki en büyük fark nedir diye bakarsak bence FED. Yani FED'den kimse faiz arttırımı beklemiyordu. Hiç hesaplarda yoktu. Hatta indirim beklentilerini konuşuyorduk biz. Ama içinde bulunduğumuz dönemde artık faiz arttırımlarının gündeme gelmiş olması ister istemez hem tahvil tarafında hem de hisse senedi tarafında görünümü anlamlı şekilde bence değiştiriyor ki dolar endeksindeki yukarı yönlü eğilimi hep birlikte takip ediyoruz. 101 seviyesini üzerine yükselen bir dolar endeksi aslında piyasalar açısından da şartların biraz zorlaşmasına neden oluyor. Bence 10 yıl vadeli tahvil faizini de bu içinde bulunduğumuz dönemde biraz yakından takip etmek gerekir. Orada 10 yıl vadeli ABD tahvil faizinde %4.50 seviyesi bence çok çok önemli bir seviye. Bu seviyenin altında bir dengelenme olması piyasalardaki yukarı yönlü eğilimin bu yönde fiyatların devam etmesi yönünde biraz zemin yaratabilir. Ama %4.50'nin üzerinde rakamlar görmeye başlarsak, riskleri biraz daha fazla fiyatlamaya başlarsa, piyasalar borçluluğa biraz daha fazla takılmaya başlarsa ki bence tahvil piyasasındaki görünüm aslında diğer piyasaların görünümünü şekillendireceği için 4.50'nin üzerinde olduğumuz bir senaryoda genel algı biraz daha bozulabilir. Belki teknoloji tarafını bir parantez açmak gerekebilir. Oradaki satışlar son birkaç günde çok hızlıydı. Ama ben teknoloji tarafında genel olarak baktığımda karlılık tarafında, büyüme tarafında çok büyük bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum.
1: Zaten
2: bence bu tamamen
1: mikron
2: aslında
1: bilançosuyla yeniden trend yukarı döndü. Yani daha doğrusu kesin şu soruluyor. Hani o zaman teknoloji tarafında hani dipten bulunca alma teması yeniden geri geldi. Buna benzer şeyler okuyordum ben sabah.
2: Yani Zeynep Hanım gerçekten öyle. Çünkü aslında evet, çarpanlar bazında, değerleme bazında baktığımızda belki pahalı yerlerde olan birçok hisse var. Ama birçok değerli hisse de aslında çarpanlar bazında son derece makul seviyelerde, belki ucuz diyebileceğimiz yerlerde bile hisseler söz konusu. Bu karlılık görünümün aslında çok çok kuvvetli olmasıyla eşdeğer bir şey. Burada görünüm çok kuvvetli. Ve bu da aslında karlılık görünümünü bir kenara bırakırsak aslında takip etmemiz gereken şey bunların yatırımları. Yani o kadar güçlü yatırımlar yapıyorlar ki bu sene 700 milyar doların üzerinde bir yatırım bekleniyor. Gelecek sene 1 trilyon doların üzerine çıkması bekleniyor. Bence oradaki kırılma noktası o olacak. Yani o yatırımların hızının kesildiğini gördüğü noktada piyasa bir tedirgin olmaya başlayabilir. Ama şu anda o noktada değiliz. Çok güçlü yatırımlar hala devam ediyor. Ve her şirket bilançosunu açıkladığında gelecek döneme ilişkin çok parlak bir tablo ve bir yatırım planı çizdiği için o yatırımlar devam ettikçe piyasanın yönünü aşağı çevirmesi, en azından teknoloji kaynaklı yönünü aşağı çevirmesi çok kolay değil. Çünkü neden? Bu kadar güçlü yatırımlar yapılıyorsa, bu güçlü yatırımlar nasıl söyleyeyim, sadece sektörü bağlayan bir yatırım döngüsü olmuyor. Genele yayılan, diğer sektörlere de yayılan, çünkü 700 milyar dolar, 1 trilyon dolar gibi rakamlardan bahsediyoruz. Genele yayıldığı için bu güçlü yatırımlar devam ettiği sürece ben değerleme tarafına piyasaların çok fazla odaklanacağını sanmıyorum. Evet, FED'den faiz arttırımı potansiyelinin artmış olması, bu yönde fiyatlamaların artmış olması risk mi? Kesinlikle risk. Aşağı yönde düzeltmeleri de yaratabilir ama bu bence bu tip dönemlerde bugün de oluyor. İşte bundan belki 2 ay sonra yine böyle bir şey olabilir. FED endişeleri artınca düzeltmeler gelebilir ama bu düzeltmeler bence kısa vadeli kalacak ve ben genel olarak baktığımdan S&P'de, Nasdaq'ta yukarı yönlü hareket etme potansiyelinin devam ettiğini düşünüyorum. Ne açıdan risk yaratır bu? Bence değerli metaller tarafından yılın başındaki o görünümden biraz daha uzaklaşmış gibiyiz. Yani altın tarafında şu anda 4000 doların altına iniyoruz. 4000 doların altını test ediyoruz. Burası bence önemli bir seviye.
1: Orası bu seviyenin altı bir önemli bir sarma

0: Yani kazanım getiri sağlamıştı özellikle hane halkı tercihleri üzerinden. Şimdi de bir kayıp mevzu bahis. Onun da tabii yatırım tercihlerine ve de aslında talebe de yansıması nasıl olacak diye sormak lazım herhalde.
1: Yani altın aslında portföylerde bulunması gereken bir şey. Çünkü yani koşullar ne olursa olsun, enflasyon da yüksek olsa, jeopolitik riskler de yüksek olsa bir orada defansif özellik katıyor portföye. Dolayısıyla evet, portföylerde olması gerekir ama çok da abartmadan, %10'lar %20'ler seviyesini çok da aşmadan bence taşımak gerekir altını. Altın açısından esas risk yani burada faiz arttırımı görünümünün değişmiş olması. Çünkü yılın başında böyle bir şey yoktu. Şu anda baktığımızda herkes 2-3 faiz arttırımı bekliyor FED'den. Dolayısıyla altın gibi enstrümanların bir faiz getirisi olmadığı için çok doğal olarak içinde bulunduğumuz dönemde baskı altında kalması çok çok anlaşılabilir bir şey. Ama şöyle de bakmak lazım. Altında hikayenin sonuna mı geldik? Artık burada altın almamalı mıyız ya da elimizdeki altını çıkartmalı mıyız gibi bakarsak bence öyle de değil. Çünkü dediğim gibi altın portföylere defansif bir özellik de katıyor. Merkez bankalarının alımları zaten kuvvetli şekilde devam ediyor. Dolayısıyla bugünden yıl sonuna kadar baktığında bence yıl sonunda geldiğimizde bugünkü seviyelerden çok daha yukarıda rakamlarla karşılaşma ihtimalimiz yüksek diye düşünüyorum. Bu da altının küçük çaplı bir düzeltmesi olarak görmek gerekiyor bence. Ama tabii 4000 doların altında biraz da temkinli olmakta fayda var.
0: Murat Bey, teşekkür ediyorum. Murat Akyol yayına katıldı. Kendisine teşekkür edip bir sonraki konuğumuzu hemen davet edelim. Halil Demirdağ, Smart Güneş Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı yayına katılacak. Halil Bey, merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Şimdi tabii Smart Güneş Teknolojileri Türkiye merkezli bir şirket ama Avrupa'da tanınan, bilinen, önde gelen şirketlerden biri. Fotovoltaik güneş paneli üretimi ve anahtar teslim güneş enerjisi santrali kurulum hizmetleriniz olduğunu bir vurgulayarak başlayalım. Sonra da rakamlarla görünümünüze bir bakalım birinci çeyrek sonuçları itibariyle. Şimdi baktığımızda 2026 ilk çeyreğinde 62 milyon nun üzerinde net dönem karı açıklanmış. Şimdi bir önceki yılın aynı döneminde ise yani 364 milyon zarar bildirmişken, dolayısıyla burada ciddi bir geri geliş var. Önce biraz bu dinamikleri konuşalım. O zarar neredendi? Toparlanma nereden geldi?
2: Şimdi biliyorsunuz son 3 yıldır şirketimiz çok büyük iki ayrı yatırım yaptı. Bir tanesi güneş panelinin peşine yerleşme kurallarıyla. Ülkemizde biliyorsunuz çok ciddi bir yerleşme var. Yani bu esasında Amerika'da ve Avrupa'da da olan, artık dünyada global üretim yerine kendi üretiminizi kendiniz yapmanız ve artık lokalleşme konusunda çok ciddi destekler veriliyor. İthalata engeller getiriliyor ki dün de bunu gördük. Bu devam ediyor. Burada şirketimiz de kendi üretiminde kullandığı hücreleri üretmek için çok büyük bir yatırıma girdi. Bu yatırım yaklaşık 150 milyon dolarlık bir yatırımdı ve 2023'te başlayarak 25'te o yatırımın büyük bir kısmını bitirdik. Şu anda da o yatırımın dördüncü kısmı yapılıyor. Bu arada 2025 yılında bir wafer yatırımı yaptık. Yani hücrenin de ana maddesi olan bir altı daha indik vertikal integrasyonda ve wafer üretimimizi de geçen sene yatırımında yapmış olduk. Yatırımlar azaldıkça ve yaptığımız yatırımda ürüne dönüştükçe haliyle karlılığımız da düzeliyor ve daha iyi bir yere gidiyor. Diğer taraftan da tabii hepimizin de bildiği bu enflasyonist süreçte borçlanmaların, TL borçlanmaların, TLRF artı 4-5 ile yapılan borçlanmalarda TLRF 10'lardan 50'lere gelince şirketler tabii terste yakalandı. Biz de bir şirket gibi aynı dönemde bu TL'lerden kurtulup daha sonra uzun vadeli euro dolar gibi borçlanma enstrümanlarına geçerek üzerimizdeki borç yükünü de faiz yükünü de azaltarak işlerimizi devam ettiriyoruz. Burada bir taraftan bilançomuzu ciro artışıyla ve karlılıkla büyütürken diğer taraftan da yine 130 megawattlık yapmış olduğumuz GES'i de geçen sene devreye aldık. O da tek başına 100 milyon doların üzerinde büyük bir yatırımdı. Onu da devreye geçen senenin sonunda aldık. O da bu yıl artık yeni bir yatırım ihtiyacı duymadan gelire katkı sağlayan bir yatırım olarak bilançomuzda yer alıyor. Dolayısıyla bilançomuzda bundan sonra iyileşme biz de inşallah göreceğiz.
0: Şimdi ciroda yani 2025'in aynı çeyreğine göre bir %25,5 oranında azalma var. Bunun kaynağı ne?
2: Şöyle, dünyada 2024 yılında ve 25 yılında Çin Covid sonrasında çok ciddi Covid'deki ihracat kayıplarını kapatmak için sübvansiyonlar yaptı. Dünyaya adeta bedavaya ürün sattı. O baskı bütün ülkelerde hissedildi. Bütün dünyada hissedildi. Zaten buna karşı ülkemiz de işte Amerika %300'lere kadar vergi uyguladı. Biz bu süreçte biz de Çin'in baskısı altında ülkede çok düşük fiyatlarla maalesef fiyat vererek ürün satmak zorunda kalmıştık. Bu geçiş dönemin 2025'in sonu itibariyle Çin'in bu ürünlere olan teşvini kaldırmasıyla hatta en son kalan teşvi de bu yıl Nisan'da kaldırdı. O baskılardan sektörümüz ve dünya diyeyim esasında dünya sektörü kurtuldu. Çin o kadar baskıladı ki bir ara %85-90'lara gelmişti dünya piyasasındaki payı. Tahmin edersiniz ki bu doğal bir pay olamaz. Yani hiçbir ülke, hiçbir sektörü de böyle bir paya sahip olamaz. Bu paya ancak çok ciddi sübvansiyonlarla, çok ciddi ihracat teşvikleriyle sahip olabilirsiniz. Çin de bir noktadan sonra bunu kaldırarak dünyanın normal ticaretine dönmesine artık müsaade etmeye başladı. Çin'de fiyatlar yaklaşık %25-30 gibi bir artış gösterdi 2025'ten 2026'ya. Biz de buralarda daha rahat nefes alabilir olduk. Dediğim gibi diğer taraftan da ithalatı engelleyerek de buna herkesin müdahale etmesi lazım. Çünkü bu Çin'in dünyaya aşırı agresif satış politikası her yerde karşılığında vergi bariyerleriyle eğer korunmazsa bunun örneği Avrupa'da oldu. 2016-17 yıllarında Avrupa'da çok ciddi panel üretimi, çok kaliteli panel üretimi varken 2015'lerde verginin kaldırılmasıyla 2017'den sonra bir tane neredeyse kapalı fabrika kalmadı. Bugün Avrupa Birliği terse döndü tekrar. Made in EU'yu destekliyor ve gerekli enstrümanları geliştirerek yine kendi coğrafyasında üretimin artmasını sağlamaya çalışıyor.
0: Şimdi Halil Bey, Çin'le geleceğim. Çin'le ilgili çünkü Çin menşeli fotovoltaik paneller için alüminyum çerçeve ürününe yönelik Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen dumping soruşturması da sonuçlandı. Şimdi bunun sizin açınızdan ne ifade ettiğini soracağım ama şimdi bu finansallarınızdaki görünümde Gebze fabrikanızda yaşanan grevin etkisi ne oldu? Özellikle hani üretim hacmini ne kadar kısıtladı, ciroda baskı yaratan taraf orası da var mı yani? Orası da etkili oldu mu?
2: Tabii orası da biraz etkili oldu ama dediğim gibi karlılık tarafı esas bizim için önemli. Yani ciro önemli tabii, karlılık biliyorsunuz daha da önemli. Burada her zaman tabii ki bir grev çok kötü ve negatif olarak etkiledi ama grevi çok şükür Şubat ayında çözdük bu yılın Şubat ayında ve fabrikamız çalışmaya başladı. Bunun haricinde de
0: sorunlar aşıldı mı yani, bir risk yok mu artık?
2: Evet evet, fabrika çalışıyor. Gebze fabrikamız çalışıyor. Dediğim gibi Şubat ayında imzaladık. Sendikale zaten bildirimini yaptık. Kamuoyuyla da paylaştık. Şu anda iki fabrikamızda çalışıyor. Hatta dışarıda da ürün yaptırmak üzere OEM dediğimiz kabiliyetlerimizi geliştirdik. Hatta bunu şu anda kıta ötesine taşıyıp Amerika'da da fabrika kurmak yerine panel tarafı daha artık stabil bir hale geldi. Üretimi nispeten daha kolay. Şimdi güneş hücresinde 14 tane operasyon var. Hepsi nanometre. Yani metrenin milyarda 5'i, milyarda 10'u, milyarda 20'si gibi operasyonlar yapıyorsunuz. Prosesler yapıyorsunuz. Bunlar çok anladım. Yüksek teknoloji.
0: Halil Bey, bir şey soracağım. Daha... Çok özür dilerim. Şimdi yeni imzalanan 10 milyon doların üzerinde yerli güneş paneli çerçeve sözleşmesi bildiriminiz var. Evet. Bu bahsettiğiniz bu mu? Önce onu anlayayım. Yurt dışı Amerika yok. Kaynaklı da olan. Bu yoksa bu yerlilerdi galiba. Siz bir
2: yok bu yerli.
0: Bunlar yerliler. Pardon.
2: Ben de dün gece fuardan döndüm. Bu arada şu anda dünyanın en büyük fuarı var Almanya'da Münih'te. Şirketimizin standı var. Ben de oradaydım. Dün gece döndüm. Şöyle ki Avrupa'da ve Amerika'da bizim sadece Türk Smart'ın değil, Türk şirketlerinin artık varlığı bir gerçek. Türkiye artık bu konuda bir üretici. Türkiye artık bu konuda bir mühendislik devi diyebilirim. Birçok projede artık Türk mühendislerin de imzası var. Türk firmalarının çeliği var, paneli var bizim gibi. Hücresi, wafer'ı. Burada Amerika sadece paneli kabul etmiyor. Hücrenizin hatta wafer'ınızın da non-Chinese olması lazım. Çin'e ait olmaması gerekiyor. Bununla ilgili olarak hatta kendiniz başvuruyorsunuz. Amerika'da bir hukuk firmasına gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben Çin'le bağlantılı bir şirket değilim. Benim sermayem de Çin %15'ten fazla yer almıyor. %25'ten fazla da herhangi bir ortaklığım yok diye deklarasyon yapıyorsunuz. Bu yaptığınız deklarasyonu kabul edilebilir seviyede bir hukuk şirketi raporluyor. Bu rapordan sonra siz Amerika'ya mal satabilir hale geliyorsunuz. Çünkü yoksa Amerikalı şirket sizden mal alırsa hem gümrüklerde sıkıntıya yaşayabilir, hem de orada biliyorsunuz ciddi bir teşvik var, tax refund var, oradan yararlanamıyorlar. Dolayısıyla Amerikalı alıcılar buna çok dikkat ediyorlar. Biz de bütün bu prosesleri geçirip orada biz ve diğer şirketler de yine Türkiye'den pay almaya başladık. Bu diğer satışlar, Türkiye'deki olan satışlar. Biz küçük satışları haliyle bildirmiyoruz. Bazen hani sessiz dönemler oluyor. O dönemlerde de durmuyoruz. Sonuçta 100 tane bayimiz var Türkiye'de. Yurt dışında da küçük işler aldığımız oluyor. Yani küçük iş dediğimiz, bugün bizim sektörde 1 milyon dolarlık işe küçük işleniyor. Oysa ki bugünkü kurla 46 milyon liranın üzerine bir iş esasına baktığınızda. Sektör büyüyor, sektördeki rakamlar büyüyor. Biz de cirolarımızı bu şekilde büyütmeye çalışıyoruz.
0: Evet, orada bir ciroda olumlu etki yaratabilir o sözleşmeler sanırım. Şimdi Avrupa pazarında bu arada tabii bir talep daralması söz konusu. Dolayısıyla orayı da sorayım. Yani burasının bir risk unsuru olarak etkisini nasıl bertaraf edeceksiniz? Bu kapasite artışları ile, yani orta vadede oradaki dengeyi, büyüme dengesini korumayı mı hesaplıyorsunuz?
2: Şimdi şöyle, ben fuardayken soruyordu arkadaşlar bana, diyordum ki Çinler düşünsün. Şimdi örnek veriyorum, 40 bin megawatt mal satılmış Almanya'ya. Bunun maalesef 1000 megawattını bile biz Türkiye olarak satamamışız. Şu anda biz piyasadan pay almaya başladık. Yani son birkaç yıldır zaten bilançomuzda çok net görülüyor. Bizim trans ticaret ve ihracatımız 10 milyon dolar civarında geçen sene. Biz şu anda neredeyse sıfırdan başladığımız için biz bu 10'u 20 yaptığımızda %100 ihracat arttırmış olacağız. Bu rakamları biz büyüteceğiz, büyütebilme şansımız var. Nereden var? Gidip Almanya'daki bir projede mühendislik yapabiliyoruz. Kurulumlarda dağıtık Almanya'da. Yani tek proje Avrupa'da 500 megawatt yok gibi bir şey. Yani bulamazsınız. Oysa ki 500 tane 1 megawatt proje var. Almanya'da bu iş en dağıtık olan ülkelerden bir tanesi. Almanya, Hollanda gibi ülkeler. Oralarda da bize daha çok imkan çıkıyor. Türkiye'deki baylık sistemimiz gibi orada da baylık sistemimizi kurduk ve oturtuyoruz. Her geçen gün daha iyi gidiyor. Arkadaşlarımız şu anda standta, bizim bayilerimiz var. Alman bayiler bizim standımızda gelen Alman müşteriye veya işte Hollandalı bayimiz gelen Hollandalı'ya kendi bizim ürünümüzü satıyor.
0: Halil Bey, az önce bahsettiğim Çin soruşturma, dumping soruşturması sonucu itibariyle, yani çıkan sonuç itibariyle ürün ithalatında CIF, yani mal bedeli sigortanın avlum bedelinin %38.26 ile %45.99 oranlarında dumping'e karşı kesin önlem uygulanmasına karar verildi. 5 yılda geçerli olacak. Sizin rekabet gücünüz açısından ne etki eder en büyük üreticilerden biri olarak?
2: Bunlar bizim için pozitif. Neden pozitif? Çünkü Türkiye'ye Çin'den komple panel gelemediği için bu sefer Çinliler ne yaptılar? Parça parça ürünleri, yani çerçevesini ayrı, camını ayrı, konteyner koyup getirip burada maalesef fason üretim yaptırtıp bizimle rekabet etmeye başladılar. Bu dediğim gibi 2024-25 yıllarında çok oldu. Biz bundan haliyle rahatsız olan tarafız. Bizler ise camı zaten Türkiye'deki 3 tane cam üreticimiz oluştu Türkiye'de. Bakın yani bu çok ciddi büyüyen bir sektör oldu. Türkiye'de solar cam yokken şu anda 3 tane çok büyük fabrika var. Türkiye'de solar işte çerçeve yokken bugün 10 tane büyük fabrika solar çerçeve üretiyor. Biz tam tersine bunları destekleyen, ben aynı zamanda dernek başkanlığı yapıyorum. Bu firmaların birçoğu derneğimde üye. Biz çünkü üreticiler derneğiyiz. Depolaması da olsun, güneş paneli de olsun, hücresi de olsun, çerçevesi de olsun, EPC firmaları da olsun. Bunların hepsini zaten dernek olarak temsil ediyoruz. Biz burada rekabette eşit olunması tarafındayız. Biz burada yerli malı kullanırken en ucuz Çin malını getirip bizimle rekabet eden firmalara karşıyız zaten. Dolayısıyla bu sektörümüz için, yerli üreticiler için güzel bir şey oldu. Biliyorsunuz yerli malın da sadece güneş hücresinin yerli olmasını istemiyor devlet. Wafer istiyor, camı istiyor, junction box istiyor. Bu diğer ürünler de yerleşti burada. Çerçevede böyle bir zorunluluk yoktu. Zorunluluk olmadığı için de bazı firmalar bunu tamamen ithalle devam ettiriyordu. Biz daha çok zaten yerli malı kullanan bir firma olduğumuz için firmamızın lehine değil, lehine olan bir şey, tam tersine aleyhine değil.
0: Halil Bey, teşekkür ediyorum. Halil Demirdağ konuğumuzdu. Smart Güneş Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı, vakit ayırdığınız için teşekkürler. Piyasa hattını burada noktalayalım. Birazdan Ala Arak Güneş Dünyası var. Bloomberg HT'den ayrılmayın.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. İş Dünyası programıyla karşınızdayız ve lojistik ticaret düzenlerini ve rotalarını konuşmak üzere bize çok değerli bir konuğumuz eşlik ediyor. SGM Lojistik Direktörü Yalçın Dorman bizimle. Yalçın Bey merhabalar.
2: Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Sağ olun.
1: Şimdi Yalçın Bey, sizinle yaptığımız daha önceki programımızda savaşın çok pik yaptığı, ateşkesin geldiği fakat hala navluna yansımadığı, karayolu ve havayolu taşımacılığında yüksek montanlı fiyatlamaların olduğu bir dönemle karşı karşıya kalmıştık. Bugüne geldiğimizde ise Haziran ortalarında savaş nezdinde şu an barışa dair giden bir adımın da olduğunu geçtiğimiz hafta sonu gördük. ABD-İran tarafında İsviçre'de bir mutabakat zaptı imzalandı. Evet. Fakat piyasadaki fiyatlamalara bakınca petrol şu an olumlu ve savaş öncesi döneme doğru giderken diğer endekslerde hala bir barış umudunda temkinli iyimserliğin olduğu tam emin olunamayan bir fiyatlamayla karşı karşıya kaldığımızda görüyoruz. Şimdi Baltık Kuru Yük Endeksi bizim için büyük bir indikatör. Aslında evet. Biraz bu tarafı konuşmak lazım sizinle. Çünkü daha önceki yayınlarımızda artışın devam ettiği bir süreç vardı. Navlun fiyatlarından da kaynaklı. Şu an bakıldığında savaş başından bu yana Baltık Kuru Yük Endeksi %20'ye varan bir artış yaşadı. Ve evet. 2 Haziran'da en yüksek seviyesini gördükten sonra ateşkesin daha da aslında ılımlaşmasıyla beraber günümüzde daha yatay bir seviyeye doğru ilerledi. Peki bu süreçten sonra nasıl bir tablo öngörüyorsunuz? Çünkü ciddi artan bir navluna karşı karşıya kalmıştık. Rotaların değiştiği bir dönemle karşı karşıya kalmıştık. Bu mutabakat saptı ve 60 günlük müzakere süreciyle beraber sizce bu tablo nereye verecek? Düşüşleri yavaş yavaş görmeye başlar mıyız?
2: Yani şöyle, doğal olarak öngöremiyoruz bunu aslında. Bunu her şey için söyleyebiliriz. Hı hı. Kendi hayatımız için daha söyleyebiliriz.
1: Öngörülememezlik artık günümüzün yani kelimesi oldu.
2: Çağımızın en klasikleşmiş kelimesi öngörememek.
1: Evet.
2: Tabii Baltık Kuru Yük Endeksi daha önceki programlarda da konuşmuştuk. Tamamen talep arz alakalı bir şey. Yani dünyadaki 23 tane farklı rota dikkate alınıyor. Buradaki talep arz dengesine ve oradaki navlunlara göre bir endeks hesaplanıyor. Sonuçta tüm dünyadaki şeyi göstermiyor aslında. Bize trafiği göstermiyor. Ama tabii en büyük rotaları işaret ettiği için bu 1985'ten beri günlük olarak yayınlanıp dikkate alınan bir endeks. Sadece kuru yük dökme taşıması yapan işte 48 bin ile 150 bin deadweight ton taşıma kapasitesine sahip gemiler. Yani aslında bir spesifik durum da söz konusu. Bu mutabakat zaptı 60 gün sonunda işte anlaşmanın yapılıp yapılamayacağı ne kadar endeksi etkiler dersek burada aslında yine gemilere olan talepler söz konusu olacak. Hı hı. Biz Nisan ayından Haziran ayının başına kadar endekste %60'lık bir artış gördük.
1: Evet.
2: Aslında orada hala çatışmalar devam ediyordu bildiğimiz gibi. İşin özü aslında şu, ortada bir yük varsa, taşınacak bir şey varsa ve gemiler de buna uygunsa bu endeksin biz yükseldiğini görüyoruz. Ne zaman ki taşıma talepleri düşüyor, arz talep dengesinde bir daralma ya da bozulma oluyor, o zaman da bu endeksin düştüğünü söyleyebiliriz. Yani bunu sadece savaşa bağlamamak lazım. Çünkü bu endeks tarihinde 11.780'leri de gördü, 290'ları da gördü. Yani bu arada gidip gelen bir endeks. Ben Baltık Kuru Yük Endeksini aslında çok da fazla işte İran-İsrail-İran savaşıyla korelasyonu olduğunu düşünmüyorum. Ama mutlaka etkileyecektir. Yani şu anlamda söylüyorum. Eğer ekonomiler rahatlarlarsa mesela şu an şeye Kızıldeniz ya da Körfez bölgesine Türkiye'den ihracatlar çok zayıf.
1: Evet.
2: Mesela orada pazar açıldığında bu savaşın ortadan kalkmasıyla birlikte eğer pazarlarda bir genişleme söz konusu olursa tabii ki o zaman gemilere talepler artacak ve sevkiyatlar da artacak. Bu noktada endeksin yükseleceğini söyleyebiliriz. %100 etkilemiyor ama mutlaka olumlu ya da olumsuz etkisi olacaktır diyebiliriz.
1: Evet. Şimdi bakıldığında Dünya Konteyner Endeksi de aslında Baltık Kuru Yük'ün de üzerinde bir yükselişle savaştan bu yana %100'ün de üzerinde bir artışla karşı karşıya kalmıştı. Ve şu an bakıldığında tabii Dünya Konteyner Endeksinde Asya, Amerika ve Avrupa hattında yüksek fiyatlamaların olduğu bir navlunla da karşı karşıya kaldık. Şimdi Amerika, Los Angeles, Şangay arasındaki navlun tarafındaki artışlarda %130'a varan bir süreç vardı. Bu da tabii Panama kanalından geçiş artışları destekleyen fiyatlarla karşımıza evet. çıkmıştı. Fakat Şangay ve Cenova ve Rotterdam tarafında %100 onlara varan bir artış vardı. Peki bu saatten sonra değişen ticaret düzeni yeni rotalarda günümüzde artık konuşulmaya başlandığından dolayı farklı bir fiyatlamayla karşı karşıya navlunda kalır mıyız ve burada bir düşüş, geri dönüş bekliyor musunuz? Yani bir toparlanma emaresi ne zaman görürüz sizce?
2: Fiyatlar biraz daha yükselebilir. Temmuz ayında bununla alakalı emareleri alıyoruz zaten. Fiyatların yükselmesi sadece tabii ki Dünya Konteyner Endeksine bağlı. Çünkü Dünya Konteyner Endeksinde sadece 8 tane rota var. Ama dünyada binlerce rota var. Evet. Öyle söyleyeyim. Mesela işte Akdeniz'e yapılan Cenova dışındaki taşımalar Dünya Konteyner Endeksine dahil edilmiyor. En basitinden Türkiye örneğine bakarsak Çin ana limanlarından 15 Nisan'dan bugüne navlun fiyatlarının 40'lık bir konteyner için %100'den fazla arttığını gördük biz. Bu artışın nedenlerinden bir tanesi yakıt. Bu tartışılmaz. Ama buradaki en büyük nedenlerden bir tanesi de global armatörlerin bazı gemileri seferden kaldırması. Normalde her hafta sefer oluyordu. Ama bazı isim burada zikretmeyelim. Bazı global armatörler şu anda ayda sadece 2 defa Çin ana limanlarından Avrupa'ya veya işte Akdeniz'e
1: peki,
2: sefer yapıyorlar.
1: Peki navlun artışları mı sebebiyet olarak gösteriliyor yoksa değişen ticaret düzeni mi burada en büyük etken?
2: Navlun yukarı çekmek için yapılan bir şey bu. Çünkü bu gemiler küçük gemiler değil. Yani her biri 14.500-15.000 tüy kapasitesine sahip olan gemiler. Öyle hacimsiz ortadan kaldırdığınızda doğal olarak bir sonraki gemiye çok ciddi bir talep oluyor. İnsanlar da yükünü gemiye koyabilmek adına navlun nereye çıkarsa, ihtiyacı varsa o fiyatı kabul etmek zorunda kalıyorlar. Bu biraz yumurta tavuk gibi. Bu konuştuğumuz tabii daha çok şeyle, Ümit Burnu'dan geçen gemilerle alakalı ama zaten Süveyş'e baktığımız zaman da orası biraz daha katastrofik hala.
1: Asya Avrupa hattının olduğu taraf
2: evet,
1: oluyor.
2: Evet, yani işte Asya'dan Avrupa'ya, işte Türkiye'ye gelirken diyelim, Akdeniz'e gelirken 4 ya da 5 tane armatör var hala yani. Globallerin hiçbirisi hala Körfez'i kullanmıyor Süveyş'i çünkü hiç kimse sigorta alamıyor. Yani bunu ithalat yapan firma da biliyor. Malını Süveyş'ten geçirirse hiçbir şekilde sigorta olmadığını. Çok değerli bir malı varsa işte ana limanlardan diyelim Türkiye'nin ana limanlarına 30-32 binde gelecek bir gemi yerine Ümit Burnu üzerinden 50-55 binde gelecek $1,000-$1,500 daha ucuz bir gemiyi tercih edebiliyor. Çünkü Süveyş'te de şöyle bir sıkıntı var. Kapasite az olduğu için talep çok.
1: Evet.
2: Bu sefer yükler rol oluyor. Yani işte çıkması gereken bir sonraki gemiye de bir sonraki gemiye de kaldığında 32 günlük transit otomatikman 47 günlere geliyor. O zaman Ümit Burnu'na gitmek daha mantıklı hale geliyor.
1: Şimdi birçok sektör temsilcisiyle konuştuğumuzda Yalçın Bey aslında son zamanlarda 1 Temmuz itibariyle gelecek yeni güncel fiyatlamalarla beraber aslında o fiyatlamalara yetişmemek amaçlı Haziran'da tüm yüklerini armatörlerin geçirdiği konuşuluyordu. Evet. Fakat sizde hani 4-5 tane şu an armatörün elinde ve gemileri geç geçiriyorlar hatta biraz bekletiyorlar demiştiniz. Peki şu an bu Banker Adjustment Factor dediğimiz fiyat güncellemesi bu durumu nasıl etkileyecek? Ve 1 Temmuz'dan sonra gemi geçişlerinde bir düşüş ya da bir artış mı bekliyorsunuz?
2: Aslında BAF Brent petrol ile alakalı. Şimdi biz Brent petrolün 118 dolara çıktığını gördük.
1: Evet.
2: Bugün Brent petrol 63 dolarlara düştü.
1: Savaşın da öncesinde geldi şu an.
2: Evet aynı savaş öncesi aynı seviyede. Şu an BAF'tan ziyade şu an Peak Season Surcharge adı altında navlunu yukarı çıkartıyorlar. Mesela Temmuz ile alakalı yine Çin'den Türkiye ana limanlarına olan navlunlarda işte 400 dolar per tüyoluk bir artış söz konusu ki bu anons edildi. Yani o yüzden ilk başta dedim ya yani Temmuz'da evet. sinyalleri aldık diye bir şey kalmadı zaten. Önümüzdeki hafta Temmuz'a girmiş oluyoruz. O yüzden yüksek sezon surcharge'ları adı altında bu navlunları yukarı çekiyorlar. Ama dediğim gibi buradaki en büyük etken bazı gemilerin seferden kaldırılmış olması. Onu armatörler bir koz olarak kullanıyorlar şu anda.
1: Tabii yüksek sezonu biraz açmak lazım izleyicilerimize. Şimdi Asya'ya giden tabii Noel tarafındaki önceki stokların yüklerin alınması. Burada diğer taraftansa Avrupa sevkiyatlarında bir hızlılık da amaçlanıyor ki yüksek bir dönemden geçireceği evet. sevkiyatların Noel'den önce yapılmasından kaynaklı aslında talebin de yüksek olacağı bir dönemin içerisine giriyoruz diye fiyatlarda da bir artış öngörülüyor diyebiliriz. Peki şimdi burada aslında gemi tarafına deniz taşımacılığı bu denli ilerlerken peki hava ve karayolu kargolarda nedenli bir artış vardı. Çünkü hava tarafını sizinle daha önceki programda konuşmuştuk ve evet. şunu sormuştum ben size. Yani navlunlar bu kadar artarken peki artık üreticiler ve ihracatçılar fiyatı gözden çıkartıp hava tarafına geçiş yapacaklar mı diye. Şu ana kadar böyle bir talep oldu mu sizce?
2: Şöyle yine aynı cümleyi kullanacağım.
1: Yani hayır,
2: hava kargo kötülüklerin annesidir. Yani çok pahalı bir çözümdür. Ama eğer firmaların üretimi yapmaları ve taahhütleri yerine getirmeleri gerekiyorsa ve üreticisi de zamanında malı veremediyse ya da firma zamanında sipariş geçemediyse, o zaman ithalat tarafında tabii ki firmalar hava kargoyla yük getirmeye devam ediyorlar. Yani bunu havalimanlarındaki yoğunluklardan da görebiliyoruz. Ama asıl işin ihracat tarafına bakarsak aslında Mayıs ne kadar referans olabiliyor mu? Çünkü Mayıs kısa bir aydı, biliyorsunuz. Yani evet. Mayıs'ta 15 iş günü vardı. Normalde her ay 21-22 iş günü. Bu 15 iş gününü de dikkate aldığımızda bir önceki sene Mayıs'a göre hacimde yaklaşık bir %16'lık düşüş oldu ihracatta. Türkiye'nin kas verileri bu. Hava yoluyla yapılan ihracatta %16'lık bir düşüş var ki burada navlunlarda da aslında %30'luk bir yükseliş var. 2024'e giderseniz 2024'te yaklaşık 27 milyon kilo bir ihracat olmuştu. İşte geçen sene 22 milyon kiloya düşmüştü. Bu sene de 17-18 milyon kiloya düştü. Aslında hava kargoda ihracat tarafına baktığımızda hacimlerin düştüğünü görüyoruz. Bir de şöyle düşünün, yani zaten rekabetçi olamıyorsunuz bulunduğunuz sektörde. Bir de bir eşyayı ya da bir ürün yaptığınızda o ürünü hava kargoyla gönderip oradaki lojistik masrafları daha da yukarı çektiğinizde
1: evet.
2: sizin ürününüz daha da bir satılamaz hale gelebilir. Yani o yüzden hava kargo dediğim gibi yani çok tercih edilen bir şey değil ama mecbur kalınında tabii ki firmalar kullanıyor.
1: Çok kısa bir süremiz kaldı. Bir de karayolu tarafını konuşmak evet. lazım. Benzin ücretleri, işçilik giderleri ve vize ücretleri de burada fiyatları artıran birer unsur olarak masada barınıyor. Peki Haziran'da nasıl bir tabloyla karşı karşıya kaldık? Yılı bu tarafta nasıl kapatırız sizce?
2: Ya Haziran'da şöyle bir sıkıntı var. Şu an kapılarda çok büyük bir yoğunluk var. Yani bugün Perşembe, mesela Salı günü baktığımızda Hamzabeyli kapısında 10 kilometre kuyruk vardı ihracat çıkışında. Dün 9'a düştü, bugün 12 kilometreye çıktı.
1: Ama uzun zamandır devam eden bir trafik yoğunluğu.
2: Yok, bu ayda özellikle, bu ayda ciddi bir sıkıntı var. Bir de yaz ayları yaklaştıkça biraz iş de yavaşlatıyorlar. Yani şey tarafı, Bulgaristan tarafı. Bulgaristan-Sırbistan geçişlerinde de sıkıntı var. Yani orası da maalesef yavaş olduğu için ihracatta transit süreler çok uzadı. Arabalar zamanla gitmediği için ithalata navlular yükseldi. Keza ihracata navlular yükseldi. Aynı zamanda yine konuştuğumuz ya işte 118'den 60'a düşen Brent petrol etkisi navlulara yansımadı. Yani navlular belli bir seviyeye çıktı ve o seviyesinin şu an daha da üzerine gidiyor. Çünkü araç tedarikinde sıkıntı var. Vize her zamanki bir problem. Yani
1: şu an bir toparlanma öngörmüyorsunuz galiba genelde.
2: Yani uğraşılıyor. Çok uğraşıyorlar bu konuyla alakalı ilgili dernekler ama benim kulağıma gelen bir iyileşme yok.
1: Peki.
2: Yani.
1: Peki. Yalçın Dorman çok teşekkürler.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Için. Sizlere de kolaylıklar dilerim.
2: Sağ olun. Böylelikle. Teşekkürler.
1: Evet değerli izleyenler, burada lojistik tarafını konuşurken dün de Merter Sanayici ve İş Adamları Derneği Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da katılımıyla tekstil giyim sektörü değerlendirme toplantısı yaptı. Ve MESİAD Başkanı Ufuk Muslu da Bloomberg HT'ye konuştu. Kargo ücretlerinin en büyük problemlerden biri olduğunu açıkladı. İzleyelim ve programı noktalayalım dilerseniz.
3: Merter dediğiniz gibi tekstilde son kalelerden bir tanesi. Sektörümüz son düzlükte daralma yaşıyor. Yüksek enflasyon, yüksek faiz ve baskılanan bir kur politikasından dolayı maalesef ki direkt etkilenen sektörlerin başında geliyor. Merter diğer sektörlere göre ihracattır, işte diğer yerlere göre bir tık daha iyi. Sebebi bizim Merter'imizin, iş insanlarımızın kendince Ar-Ge'sini geliştirme için uğraşıyor. İç piyasada çok keyif, e-ticarette, ihracatta. Ama maalesef biz de ciddi anlamda etkileniyoruz. Bunların etkisini azaltmak için de bugün sağ olsun Ticaret Bakanımız Sayın Profesör Doktor Ömer Bolat'ı ağırlamak istedik. Şimdi Merter'den geldik. Merter sokaklarını gezdik. Oradaki esnafları ziyaret ettik. Oradaki iş insanlarıyla beraber olduk. En azından kalbinden hükümetimizin yetkilileriyle bir araya getirdik. İnsanlar nelerle problem yaşıyor, neleri çözmemek lazım birebir bakanımızla birlikte yerinde görmüş olduk.
4: Peki siz de söylediniz, Bakan Ömer Bolat'la bir istişareniz olacak. Burada talepleriniz ne olacak?
3: Buradaki en büyük talebimiz, sektörün en büyük beklentisi kargolar. Kargolarda ciddi problemleriniz var. Size birkaç örnek vereyim ben. Azerbaycan, iki devlet, tek millet. Bizim buradaki iki devlet, tek milletle gittiğimiz, bizden Azerbaycan yanı başımızda 7 ile 10 dolar arasında bir taşımacılık ücreti alıyorlar. Çin'den ortalama aldıkları ücret 2 dolar. Bir de yetmiyor. Biz kapıda ciddi bir farklı ödemeler yapıyoruz vergilerde. Çin'den keza daha düşükler alıyor. Bunu Cezayir'de de yaşıyoruz. Bunu Özbekistan'da da yaşıyoruz. bizim Mertel olarak, sektör olarak en büyük sıkıntıların başında kargolar geliyor. Tabii ki kiraların, yüksek giderlerin artması sektörümüzün rekabet gücünü azaltıyor. Bunda hemfikiriz. Ama bu bir süreç. Yani bugünden yarına değiştirebileceğimiz, bugünden yarına bazı şeyleri düzelteceğimiz şey hemen kısa zamanda olmayacak. Onun için zamana bıraktığımız şeyler ama bir an önce hemen müdahale edeceğimiz bir şey var. O da kargolar. Kargonun bir an önce çözülmesi lazım.
4: Peki ihracat tarafında nasıl bir seyir var 2026 yılında? Özellikle bu savaştan dolayı Türkiye'ye yönelen tekstil tarafında özellikle bir talebi de

0: konuşuyoruz. Burada nasıl bir seyir var?
1: Şimdi şöyle, biz ilk çeyrekte söylüyorduk, son çeyrekte biz iyi olacaktık. Çünkü Türkiye bulunduğu konumdan dolayı en hızlı hareket edebilen, yani kötüsüne de iyisine de hemen kabını alabilen bir ülkeyiz. Bunun da farkındalığını savaşta gördük. Savaştan önce çok iyiydik ilk çeyrekte. Böyle devam etseydi

mal sattığımız ülkeler yaklaşık 11-12 ülkeyi etkiledi. Sadece bir ülkeyle bir ülkenin arasında geçmedi bu savaş. Bir de burada savaş çıkınca, şimdi petrolü bizim halkımız şey sanıyor, yani yakıt. Petrol tekstilin en büyük ham maddesidir. Yani bunu duydukları zaman şaşırıyorlar. Bizim savaş çıktı, petrol yukarı çıktı, 1 dolar metresinde kumaşında zam geldi. Yani biz de bunu mecbur olarak piyasaya yansıyor. Zaten daralan bir piyasamız var. Rekabet ister istemez zaten belli bir düzeyde gidiyoruz. Petrolün yükselmesinden dolayı da ham madde fiyatlarımız arttı. Kargolar keza o şekilde, şimdi zam yapmayı düşünüyorlarmış. Bu kadar problemin arasında savaş bizi etkiledi. Ve en hızlı toparlanacak olan ülke yine biziz. Biz buna inanıyoruz. 4 yıllık toplamında bizim 5,5-6 milyar dolar gibi ihracatta bir kaybımız var. Bunun bir kısmı ithalattan dolayı, bir kısmı da ihracattan dolayı. Gerçekçi olmak lazım. Daralan bir sektörümüz var. Bu daralma sebeplerinin en başında da pandemide çılgın bir satış oldu. O zaman, şimdi Bakan Bey'imiz de izah etti. En azı 4-5 milyar dolarlık, 6 milyar dolarlık Çin'in ve oradaki kapanan ülkelerden dolayı burada Türkiye'de bir imalat fazlası oldu. Biz bunların böyle devam edeceğini düşündük. Evet, ihracatımız baktığınızda rakam olarak artıyor. Ama iç piyasada biz bunu üretimde çok ciddi zorluklar yaşıyoruz. Yüksek enflasyon, yüksek faiz ve baskılanan bir kur politikası var. Bu politikanın sürdürebilmesinin sebebi enflasyonun ve faizin düşürülmesinden kaynaklı. Evet, biliyoruz, hedef belli. Enflasyon düşürülmek isteniyor. Evet, hedef belli. Faizi geriye çekmek isteniyor. Bunun için de ciddi bir süreç lazım. Ama burada yıpranan bir sektörümüz var. Sektörümüze katkı sağlamak için %3'lük bir döviz desteği verdiler. Onu Sayın Bakanımıza da ilettik. Onun arttırılması lazım. İç piyasada verilen krediler var. Evet. Ama orada da ulaşım biraz zorlanıyor. Şöyle, bizim sektörümüz büyük bir sektör. Yani 75-80 milyar dolarlık bir sektörden bahsediyoruz. Bu sektörün oyuncuları kendi zaten söyleminden de biraz sıkıntı var. Sektör battı, devlet sektörden çıkıyor. Kendiniz de dinlediniz. Devletin 1 milyon istihdamı olan, yaklaşık 35 milyar dolar ihracatı olan, 75 milyar dolar gibi toplam iş açma olan bir sektörden nasıl çıkacak? Dolarda bizim beklentimiz, evet, sektör olarak değil, ihracat olarak dolarda belli bir seviyede olmamız lazım. Çünkü enflasyonla dolar aynı yükselmiyor. Yani enflasyon dolar aynı yükselse zaten ihracatta bir sıkıntı olmaz. Rekabetimiz her geçen gün aynı korumak. Yılbaşından bu yana sadece baktığınız zaman 6 ay gibi bir sürede %5.6, %6 dolar yükseldi. Enflasyon onun 2 katı, 2,5 katı yükseldi. Yani eşdeğerli sadece 6 aya baktığınız zaman, bırakın 4 yılı. Yani bu 4 yıllık veya 3 yıllık yıpranmış bir ticaretin en büyük sıkıntısı enflasyon ve burada yüksek faiz. Çünkü ihracatçı yoruyor. Aynı şey seviyede enflasyonla kur yükselse ihracatın zaten bir problem kalacağını düşünmüyoruz.

0: reklam.
1: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Reklam.
3: Öncelikli yayın.
4: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
5: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
6: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
7: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
8: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
9: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Haftanın dördüncü akıllı parasına hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. 25 Haziran 2026 tarihindeyiz. İçeride dışarıda birçok konu başlığıyla gündemi izlemeyi ve piyasalarda özellikle son birkaç günde ortaya çıkan, dün özellikle hem rakamlara, grafiklere bakan değerli izleyicilerimiz, içeride dışarıda piyasayı takip eden değerli izleyicilerimiz, hem de bizler başta olmak üzere hem konvansiyonel medyada hem de sosyal medyada takip edenlerin görebileceği üzere karşımıza çıkan başlıkların çoğunda şu kadar aydır şu varlık sınıfı en düşük seviyesine geldi vesaire tarzında birçok gelişmeyi takip ediyorlar. Haritaya bakalım, her akıllı parada olduğu gibi hali hazırda Türkiye saat dilimine yakın durumlarda olan endekslerde coğrafi olarak baktığımızda görünüm nasıl diye. Bugün DAX'ın pozitif tarafa döndüğünü görüyoruz. %1'lere yaklaşan yukarı yöndeki değişimiyle değerli izleyicilerimizin şurada görebileceğine paralel. Kakaran'da ve Putsi'de de pozitif değişimler var. Ancak petroldeki gerilemenin bugün Norveç'i etkilediğini ve diğer endeksler düşerken yükselen Slovakya borsasında bugün %4'ün üzerinde düştüğünü görüyoruz. Hemen güneyinde Macaristan'ın doğusunda yer alan Romanya'da da %2'ye yakın yükseliş var. En yeşil renk o tarafta. Baktığımda Atina, Biz, Sofya ve Kuzey Makedonya borsalarının düşüşte olduğunu görüyorum yüzdesel bazda bugün. Sabah kapanışlarına baktığımızda bugün KOSPİ'de yine güçlü yükseliş izledik. Bununla beraber hem CSI 300 hem de Nikkei'deki yükseliş %4,5'un üzerinde KOSPİ'ye yakın, %5,5'luk bir KOSPİ'nin yüzdesel değişimin olduğunu belirtelim Asya kapanışlarında. ABD vadelerini ben rica edeyim yönetmenimiz İlhan Ezgin ve rejimizden. Biz de diğer endekslere geçmeden önce ABD vadelerinde de durum aslında bugün itibariyle Asya kapanışını takiben şu an gördüğünüz Avrupa ile beraber pozitif. Özellikle Nasdaq'ta %2'nin üzerinde yukarı yönde değişim var. Bugünün çirkin ördek yavrusu Borsa İstanbul demek herhalde yanlış bir benzetme olmaz. Dolar TL'de 46,5'un üzerindeyiz. Euro TL'de 52,87 seviyelerine yakınız. 1.13'lere kadar gelmiş olan 1.13-1.14 bandında bir euro dolar var. Spot dolar endeksi güçlü konumunu koruyor. 101'in üzerinde 101,7'lerde. Bununla beraber Brent'te 73 dolardayız. WTI Amerikan tipi ham petrol 70 doların gerisinde. Ons altın dün akıllı para boyunca 4000 doların altını görecek herhalde diye söylemiştim. Programın bitimine çok çok kısıtlı süreler kala 4000 doların altını ziyaret etti. 3981 dolarlara kadar da bugün düştü. Gümüşte de 60 doların gerisine gelmiştik. 57 dolarlara kadar çekilmiş vaziyetteyiz. Bir miktar Bitcoin düşüşlerini bugün yüzdesel değişim bazda birazcık tersine çevirmiş gibi görünüyor. %0,30'larla ifade edebileceğimiz bir yukarı yönde değişimi var. O da 61.080 dolarlara tekabül ediyor. Sabit getiri tarafa baktığımızda bizim 2 yıllık gösterge tahvilimizde şu an itibariyle gördüğüm seviye %40,67 geri çekilme var. Olumlu anlamda ve 10 yıllıklarda da yine olumlu anlamda, biliyorsunuz tahvil faizlerindeki konu bambaşka, yine %33,14'lere düştüğünü görüyoruz. Yine buradaki olumluluk CDS tarafında da 220'nin altına gelen Türkiye'nin 5 yıllık risk primine işaret ediyor. Programın içerisinde yine ABD verilerini karşılıyor olacağız. Ama ekranda görebileceğiniz üzere ABD tahvil faizlerinde 10 yıllıklar %4,5'lardan %4,40'lara kadar gelmiş durumda. 5 yıllıklarda %4,20'nin altındayız. 2 yıllıklarsa %4,15'lerde seyrediyor. VIX endişe endeksi 18'de, 20 endişe eşiklerinin altında. Bununla beraber başka barometre olarak takip ettiğimiz farklı bir konu var mı diye baktığımda bunların ötesinde çok da açıkçası piyasa baskısının Türkiye'nin o ayırt şeklinde kaldığı durumun ötesinde bir açıkçası volatilitenin daha da arttığına işaret eden işaret görmüyoruz. Baktığımız, kolaçan ettiğimiz tabloların içerisinde. Şimdi Roto Portföy Genel Müdür Yardımcısı Kerem Aksoy ile sohbetimize başlayacağız. Araya bir ADM ISI Baş Ekonomisi Küresel Stratejist Mark Oswald girecek ama Kerem Bey'e hoş geldiniz diyelim. İlk sorumuzda hali hazırda özeti geçtik. Böyle bir ilk yarı ve ikinci çeyrek sonu bekliyor muydu Kerem Aksoy?
1: Evet, iyi yayınlar. Yani tabii yılın başında baktığımızda böyle bir şey çok beklemiyorduk diye düşünüyorum. Yani böyle bir şey beklemiyorduk derken finansal piyasalardaki fiyatlamalardan ziyade tabii ki jeopolitik tarafa da bir miktar mutlaka değinmek gerekiyor. Yani ne o tarafta ne de bu tarafta aslında yıla başladığımız seviyelere kıyasla baktığımızda çok beslenen yerde biz özellikle Türkiye özelinde çok emin değilim. Yani Türkiye özelinde bakacak olursak gerek enflasyon tarafındaki sapmadan kaynaklı faizlerin daha da yukarıya gitmesi, riskli varlıklar tarafına çok hızlı bir giriş yaptıktan sonra aslında o tarafta yine geriye çekilmeler. Özellikle savaştan sonraki atmosferde bizim gibi gelişmekte olan ülkeler tarafında çok ciddi bir aslında yabancı çıkışının olmasıyla körüklenen bu hareketin hala da farklı haber akışlarıyla Türkiye'de devam ettiğini gözlemliyoruz. Bugün de baktığımda özellikle bugün yani bankacılık endeksi üzerindeki satış aslında bir miktar şu anda görebildiğim kadarıyla yabancı ağırlıklı olabilir gibi görünüyor. Bu da sanki son haber akışlarından kaynaklı olabilir. Çünkü aslında baktığımızda önümüzdeki 3 ay özellikle enflasyon konusunda bir miktar daha rahatlayabileceğimiz bir proses, bir süreç gibi görünmekteyken an itibariyle böyle bir olumsuz bir hava var. Yurt dışına baktığımızda ise yurt dışında da tabii özellikle savaştan sonraki atmosfer bence o tarafta da bir miktar bozuldu. Üzerine bir de tabii Walsh'un o koltuğa oturduktan sonraki yani piyasanın şahin algıladığı ama bence çok öyle olmayan görüşleri. Üzerine Besant'in açıklamaları ve makroekonomik veri setiyle de bunu harmanladığımızda ortalık biraz karıştı gibi gözüküyor an itibariyle ve riskli varlık grupları içinde volatilitenin boyunun iyiden iyiye uzadığını gözlemliyoruz açıkçası.
0: Peki burada derinlik ve süreç ister istemez hesaplamalar dahilinde karşımıza çıkıyor. Burada 30 Haziran bir milat olabilir mi? Ve uzun süre aslında daha da kötü haber ve veri görünümüne karşın piyasanın dirençli olduğunu düşünür müsünüz?
1: Yani 30 Haziran takvim olarak çok bir şey bize anlatıyor mu emin değilim. Yani Türkiye olarak baktığımızda 30 Haziran'dan sonra işlerin düzelebileceğine ilişkin bir emare almıyorum ben açıkçası. Özellikle riskli varlık fiyatlarına baktığımda. Ama onun dışında içeride makro veri seti özelinde bir miktar dediğim gibi önümüzdeki 2-3 ay enflasyon konusunda bir rahatlama göreceğiz. Bunun da ister istemez bir şekilde varlık fiyatları üzerinde etkisini ben fiyatlanma potansiyelinin olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Yurt dışına baktığımızda ise yurt dışındaki tema bence öyle veya böyle devam ediyor. Özellikle yani yapay zekanın körüklemiş olduğu işte çip teknolojileriyle beraber giden onun ardından hatta bence yavaştan sağlık tarafında işte ilaç tarafına geçen kritik minerallerle özellikle geçtiğimiz bu süreçte zaman zaman belli rotasyonlarla o tarafın devam ettiğini gözlemliyoruz açıkçası. Oradaki temel soru yılın geri kalanında Fed ile piyasa ayrışması olacak. O yakınsamada bu ayrışmada kimin kime yakın sayacağı konusu bence önemli olacak ama an itibariyle gördüğüm kadarıyla en azından Amerika'da gerçi PCE'yi birazdan alacağız ama PCE verisi de önemli bir veri. Sonuçta Amerika'nın %2'lik enflasyon hedefinde aslında ana gösterge PCE verisi oluyor her zaman. Bu makro veri seti ışığında Walsh'un bir miktar daha faiz tarafında çok faizleri arttırmadan, özellikle kısa vadeli faizlere çok dokunmadan bir tandans sergileyeceğini tahmin ediyorum. Biraz onları görmek, biraz Walsh'u anlamak, biraz piyasanın da ona alışmasını sağlamak durumundayız. Ama şunu net bir şekilde söylemek lazım. Walsh'un eski Merkez Bankası başkanlarından ne kadar farklı olduğunu ilk toplantıda gördük. Kısa, öz ve net konuşuyor. Ve daha çok da gerçekten sanki icraatlarla ön plana çıkacakmış gibi görünüyor. Bu biraz piyasalar üzerindeki belirsizliği arttırabilir. Çünkü eskiden piyasaların yönlendirmiş merkez bankalarının yönlendirmiş olduğu piyasalara karşı karşıyaydık. Şu an bir miktar onu tersine çevirilebilir. Dolayısıyla verilerden önce Merkez Bankası bir miktar piyasayla bunu paylaşmadan ilgili pozisyonlarını alıp ondan sonra piyasanın kucağına veriyi bırakabilir. Bunun bir miktar volatilite yaratması muhtemeldir. Buna bir adaptasyon süreci getireceğimizi düşünüyorum önümüzdeki 2-3 ay. Son çeyrekten sonra da artık iyiden iyiye bence Fed ile piyasanın birbirine iyice yakınsayacağını düşünüyorum açıkçası.
0: Kerem Bey, burada bir uzun hafif parantez açacağız. Önce bir araya gideceğiz. Ardından ABD verilerini karşılayıp Mark Oswald'la araya bir yine mini sohbet alacağız. Ama sizinle sohbetimize devam edeceğiz. Değerli izleyicilerimize de bunun altını çizerek belirtelim. Araya gidelim şimdi. Ardından verileri karşılayıp ADM İSA Baş Ekonomist ve Küresel Stratejist Mark Oswald'la verileri konuşacağız.
2: Öncelikli yayın.
3: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Akıllı para kaldığı yerden devam ediyor. Veri karşılamamıza saniyeler var. Az önce araya gitmeden önce de söylediğim gibi ana kısımları Oto Portföy Genel Müdür Yardımcısı Kerem Aksoy'la sohbetimize başladık. Hali hazırda ona devam edeceğiz. Veri de geldi. Öncelikle solumda hemen hızlıca akan veri otobanında bizim tanıtımda da söylediğimiz üzere Mayıs'ta çekirdek PCE'nin %0,3 ile beklentilere paralel arttığını görüyoruz. Siz değerli izleyicilerimiz ekranda da sağ tarafta takip edebilirsiniz. Bununla beraber kişisel harcamaların aylık bazda yine %0,7 ile beklentinin biraz üzerinde, %0,6'lık beklentinin biraz üzerinde gerçekleştiğini görüyoruz. PCE aylık bazda %0,4 beklentinin bir aşağısında, %0,5'lik ve bununla beraber ABD işsizlik başvurularında yine beklentiye yakın 225 binlik 215 binle gerçekleştiğini görüyoruz. Çekirdek PCE 2026 yılın ilk çeyreğinde yine sağ tarafta görebileceğiniz üzere %4,4'lük beklentiye paralel arttı ve büyümede de bir önceki çeyreğe göre Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi %2,1 büyüdü. Beklenti %1,6 büyümeydi. Bunun nasıl bir piyasa etkisi var diye merak edenler için hemen baktığımda ekranda gördüklerimi aktarmaya çalışayım. Öncelikle karşımda hemen gümüş ve altının pozitif tarafta olduğunu görüyorum. Bununla beraber spot dolar endeksinin gecikmeli biraz etkilerini takip edebiliyoruz. ABD vadelilerini rica edeyim. ABD tahvil faizlerinde 10 yıllıklar %4,40'ın gerisine geldi. Gümüş ve altındaki hareketlilik önemli. Neden diye sorulacak olursa, daha programa başlarken ifade ettiğimiz üzere 4000 doların altına gelen bir ons gümüş ve 57 dolarlara doğru çekilen bir ons altın vardı. Gümüş hemen 4000 dolara doğru bir atak yaptı ve ons gümüşte de 57,5 doların üzerine, hatta 57,6 dolarlara kadar geldik. İlk burada tepki olarak dayanık mal siparişleri istatistiği de geldi Amerika Birleşik Devletleri'nden. Mayıs'ta %4,5'lik gerileme var. Önceki veride %5'lik düşüştü. Bir öncesinde %8,5'luk artış vardı. En nihayetinde baktığımızda gördüğümüz burada aslında beklentileri biraz aşan genel tablonun içerisinde bir büyüme verisi. Biraz dedim ama bunun detayını konuşalım. Kerem Bey'e soralım hemen Mark Oswald'ı beklerken. Ne demek bu? Özellikle biraz önce bir Fed ve yeni müstakbel başkanı vurgusu yapmışken.
2: Evet, yani çekirdek PCE rakamı ben açıkçası ciddi anlamda önemli olduğunu düşündüğüm bir veri seti. Beklenti dahilinde gelmesi bir miktar şeyi rahatlatacaktır. Amerika'daki en azından piyasadaki bu tahvil verim endeksi tarafının uzun tarafını biraz rahatlatır diye tahmin ediyorum. Biraz aşağıya doğru hareket görürüz orada. Kıymetli madenleri hakeza pozitif etkileyecektir bir miktar. Ama kıymetli madenler için sadece bu verinin yetmeyeceğini göreceğiz bence. Verim endeksi tarafında Amerika'da zaten ben Walsh'un açıklamalarından sonraki yukarıya doğru hareketin bir miktar abartıldığını düşünüyorum. Çünkü enflasyon kanadında gerek break-even'lara baktığımızda, gerekse işte enflasyon swapları tarafına baktığımızda o taraf aslında o kadar büyük bir yukarıya doğru hareketi pek desteklemiyor gibi görünüyor. Bunun üzerine çekirdek PCE'de de aslında yani beklentiler dahilinde gelen bir veriyle beraber bence uzun taraf bir miktar daha rahatlayacaktır diye tahmin ediyorum. Borç'un politika setinin yine piyasa tarafından anlaşılmasıyla beraber o tarafta iyiden iyiye piyasanın bir miktar böyle Fed'e yakınsadığı bir süreç göreceğiz diye tahmin ediyorum. Çünkü bence petrol kaynaklı hem enflasyonist hem de stagflasyon endişelerinin bir miktar ortadan kaybolduğu bir periyoda gireceğiz. En azından önümüzdeki 30 ila 45 gün gibi görünüyor diyebilirim şimdi.
1: Evet, Toporto Genel Müdür Yardımcısı Kerem Aksoy ile sohbetimize devam edeceğiz ama ADM ISI Baş Ekonomisi Küresel Stratejist Mark Oswald hazır. Hi Mark, what's your first opinion?
3: Mark, merhaba.
1: These rainy US.
3: Öncelikle hemen bu son gelen veriyi sormak isterim. Nasıl değerlendirmek gerekir? Evet, aslında biraz bir problem netleşiyor diyebiliriz. Yani burada sadece mesele enflasyon ya da enerji fiyat baskısı riski değil. Şimdi bunun petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte artık masadan kalkmaya hazırlandığını görüyoruz. Çünkü uzun soluklu olmayacak. Ama ABD ekonomisine baktığımız zaman hala canlı. Ürünler, siparişler bu tarafta da yine dayanıklı siparişler iyi gözüküyor. Ulaşım tarafı iyi gözüküyor. Bu tarafta 1.3 görüyorum şu an veriyi ve yine genel verilerin iyi geldiğini görüyoruz. Kişisel gelirler, kişisel harcamalar, bunlar yine iyi gözüküyor. Ve artık o büyük endişeler geride kalıyor diyebiliriz. Ama tabii enflasyonu yani çekirdeği de manşet enflasyonu da şimdi yakinen takip edeceğiz. Tabii Fed'in üzerindeki baskı kalkmadı. Çünkü önümüzdeki 3 ay da çok çok önemli. Bu süre zarfı boyunca Fed acaba şimdi enerji fiyatları tarafında rahatlama yaşanırken nasıl mesajlar verecek? Bu çok önemli. Şimdi tabii bir de üstüne yeni bir Fed başkanı var ve yeni başkan sözde yönlendirmenin de çok taraftarı değil.

0: piyasalar için bu kötü haber. Dolayısıyla burada biraz daha bir risk primi kalacaktır özellikle hazine getirilerinde. Neden? Çünkü piyasalar o aradığı ve beklediği yönlendirmeyi Warsh'tan alamayacak.
1: So Mark, what's about the first reaction of gold
0: Mark,
1: and
0: peki,
1: silver? Is it temporary
0: altın ve gümüşün üzerindeki tepkileri nasıl yorumlamak lazım? Acaba bu da geçici olur mu ya da kısa vadeli bir piyasa tepkisi olarak mı yorumlanmalı?
2: Gold, silver, oil prices, commodity
0: altın, gümüş, petrol fiyatları, emtia fiyatları bunların hepsi daha güçlü dolardan muzdarip şu anda aslına bakarsan.
2: Ve
0: yine şu an faiz oranlarının çok da ayırt edici bir etki yaratacağını düşünmüyor. Euro üzerinde de, yen üzerinde de ya da pound üzerinde de böyle bir görüş hakim şu anda. Ve gidişat doların lehine olursa da tabii baskı da aynı şekilde devam edecektir emtia fiyatları üzerinde ve tabii bunun etkilerini altında da kriptoda da hissetmeye devam ederiz.
1: Peki,
0: son olarak bir de Warsh'la ilgili bir soru sormak isterim. Yılın ikinci yarısı için Warsh özelinde nasıl bir değerlendirme yapmak gerekir? Şimdi hisse senedi tarafına baktığımızda tabii yapay zekadan hala destek buluyorlar ama savaş tehdidi hala var.
2: My expectation would be that
0: ve benim beklentim bu 60 günlük müzakere süre zarfında aslında olası iki yol var. Ya risk primi kalmaya devam edecek ve yapay zeka değerlemeleri de yüksek seyredecek ya veyahut da hala konuşuyorlar, elde tutulur somut bir ilerleme kaydetmediler ama yine de görüşüyor olmaları pozitif, dolayısıyla iyimser kalmalıyız diyecekler. Ama tabii bu sefer de değerleme zorluğu başlayacak. Yapısal bir talep ve enflasyon baskısı da tabii devam ettikçe özellikle yapay zeka veri merkezlerinde bu da bir baskı yaratacak. Elektrik fiyatları o zaman mesela akıllara gelir ve baskı altında olur ve aynı şekilde geniş çapta emtialar bundan baskı görür. Yani enerji ve emtia tarafında baskı devam edebilir. Tabii tek bunlar da değil, ekonominin farklı noktalarında da risk var. Bazı taraflar gerçekten ısınıyor. Yani piyasalar şu an problemi tam anlamıyla göremiyor da olabilir. Yılın ilerleyen dönemlerinde iniş çıkışlar da yaşanabilir. Portföyler şu an dengesizleşiyor çünkü. Yapay zeka ile ilişkili çünkü gelişmeler çok muazzam. Ve bunun etkileri de tabii hisse senetlerinde hissediliyor. Çok teşekkürler bütün değerlendirmeler için. Ben teşekkür ederim.
1: Her zamanki nazik ve detaylı anlatımıyla ADM, ISI Baş Ekonomist ve Küresel Stratejist Mark Oswald bizlerle birlikteydi. Şimdi başka bir centilmene, bir beyefendiye, yine Kerem Aksoy'a dönüyoruz. Kerem Bey, dışarıyı ziyadesiyle, veri sonrasıyla vesaireyle konuştuk ama içeriye geçmeden önce son bir soru. Biraz önce Mark'a da sordum. Gerçi siz kıymetli metallerle ilgili kısmını söylediniz ama piyasalar açısından mesela vadeli ABD endekslerinin de şu an ciddi anlamda seans zirvelerine tırmandığını görüyoruz. Bu geçici bir şey mi?
3: Yani hisse senedi teması için yani çok daha farklı bir temaya dönecek. Riskli varlık grupları orada fiyatlıyor. Onun geçici olduğunu düşünmüyorum. Yani yurt dışında o temanın muhtemelen farklı kombinasyonlarını görerek yukarıya doğru hareketi görme ihtimalimiz yüksek. Fakat bence orada sıkıntılı taraf tahvil tarafı. Yani faizler tarafında gerçekten bu piyasa ve Fed ayrışması bizi ne tarafa götürür konusuna iyice bir odaklanmak lazım. Çünkü nominal getirinin aslında iki tane bileşeni var. Bir reel faiz konusu, ikisi de enflasyon beklentileri konusu. Enflasyon beklentileri konusunda bence aşağıya doğru bir hareket göreceğiz. Reel getirilerin de aşağıya geldiğini aynı paralelde görmeden ben özellikle kıymetli metaller tarafında tam anlamıyla bir rahatlama olacağını düşünmüyorum. Bu arada yani Warsh'un basın toplantısında da ya da enflasyon görünümüyle olarak yine piyasaya baktığımızda da bunun çok böyle doğuş bir mesaj olmadığını, kısıtlayıcı bir reel duruş ve enflasyona çıpalı halde devam etme sinyali olduğunu görüyorum. Çünkü enflasyon break-even'larına baktığımda aslında orada ciddi anlamda bir soğumanın olduğunu gözlemliyorum Amerika tarafında. O yüzden birkaç veri görmek ve bunun da piyasa tarafından Fed'e doğru yaklaşma periyodu olarak değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum açıkçası.
1: O zaman içeriye geçelim. Kabaca bir 10 dakikamız kaldı. Yine sene boyu konuştuklarımız, geçtiğimiz yılı sonlandırırken konuştuklarımız ekseninde şöyle bir ne diyelim, hisse senedi sepeti yapacaklar için savaşın en azından belirli bir aralığa girmiş olması, eğer bir sürpriz olmazsa ve özellikle savaş baskısı hissedilirken bunu çok yansıtmayan, hatta daha iyi performans gösteren hisse tahtre valisinde portföylerde bir değişikliği getirir mi? Özellikle Haziran'ın sonunu 30 Haziran diye vurgulamayalım ama bugünlerde beklediğimiz şu zaman diliminde.
3: Ben tabii Türkiye'deki hisse senetleri piyasası için önümüzdeki, yani geçmiş olduğumuz yaklaşık 2-3 günlük baskı ve ay sonuna kadar sürecek olan bir miktar baskının birkaç nedeni var. Bunlardan bir tanesi işte gelen haber akışı ve SİA ile alakalı. Bence bu ciddi bir haberdi. İkinci konu, an itibariyle Haziran sonunda bir vade değişimi olacak. Dolayısıyla spot vadeli kontratlar arasındaki pozisyonların ayarlanması likidite eksikliğinden kaynaklı bazen bizim gerçekten enteresan fiyatlamalar görmemize neden oluyor. Bunun bir nedeni de yine açar satış yasağının oluyor olması hala da. Şimdi bu etmenleri üst üste koyduğumuzda an itibariyle ay sonuna kadarki varlık fiyatlarının bir miktar böyle volatilitenin boyunun uzun olacağını bir kere kabul etmek lazım. İleriye dönük olarak ne görüyoruz diye bakacak olursak şunu görüyoruz açıkçası. Basit bir hesapla, yani eğer Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini değiştirmez ya da fonlama tarafını değiştirmez, kırktan fonlamaya devam edecek olursa yılın sonuna kadar orada risksiz faiz oranı olarak gördüğümüz işte 17 ile 20 arasında, %17 ile 20 arasında risksiz faiz oranı olur. Benim yönümü riskli varlık gruplarına çevirmem için üzerine bir risk primi alıyor olmam lazım. Bu da minimum 10 puana yakın bir şey olması lazım açıkçası. Dolayısıyla ben eğer bugünden yıl sonuna kadar yaklaşık böyle %28, %30 gibi bir getiri potansiyeli bekliyorsam Borsa İstanbul tarafında yatırım yapmam biraz mantıklı. Olabilir mi? Olabilir. Nasıl olabilir? Bir kere yani işte bu Temmuz ayında Türkiye'de gerçekleşecek zirvenin ardından yurt dışıyla olan potansiyel sorunların bir miktar daha giderilmeye yönelik adımların atılabilme potansiyelini gözlemliyoruz açıkçası. İkincisi, savaşın bitmesiyle beraber ihracat yoğun şirketlere doğru bir yönelim olabilir. Hem savaşın bitme hikayesi hem de burada şunu da söylemek lazım. Özellikle Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında enflasyonda bir miktar soğuma göreceğiz. Geçici bir soğuma. Ama özellikle kur tarafında enflasyonun üzerinde bir devalüasyon göreceğiz. Yani aslında bir miktar ihracatçıların işine yarayabilecek bir konjonktüre doğru girmiş olabiliriz. Bu etmenleri üst üste koyduğumda bir miktar oranın pozitif anlaşmasını beklerim. Ama bunun yanında bankacılığında tırnak içerisinde bu kadar dayak yemesini beklemezdim açıkçası bugünkü fiyatlamalara baktığımda. Çünkü dediğim gibi enflasyon önümüzdeki 2-3 ay biraz daha rahatlatıcı gelecek. Bunların içerisinden bir açıkçası seçim yapmak gerektiğinde ben miktarda sanayi şirketleri tarafından kayılabileceğini şu an için öngörüyorum açıkçası. Ama bizim taraftaki özellikle haber akışına bağımlılığın ciddi anlamda arttığını söylemem lazım. O yüzden risk grubunuza göre bir miktar böyle dengeli tarafta yer almak ve belli haberleri duyduktan sonraki hareket silsilesine katılmanın biraz daha mantıklı olduğunu düşünüyorum açıkçası.
1: Peki yine başladığımız noktaya geri dönmüşüz gibi hissedecek bazı seyircilerimiz ama tam da işte 3 sene önce bu zamanlar Türkiye salgın ve ertesinde izlediği özellikle para politikasıyla ilgili rotayı bırakıp başka bir rotaya geçti. Ve burada da en öne çıkarılan, bu rotanın temasını belirleyen konu enflasyondu. Enflasyonun normal kabul edilebilir seviyelere, hatta uzun vadede %5'lere gelmesi ile ilgili bir yola girildi. Ve 3 yılın ardından Bunun çok önemli bir kısmında para politikasının etkin çalışıp çalışmadığı ile ilgili konularla beraber para piyasası fonlarını konuştuk biz. Faizlerin yine enflasyona denk olarak.

0: olarak belirli seviyelerde kalması nedeniyle. Borsanın iyi zamanları oldu, kötü zamanları oldu. Altını, gümüşü konuştuk. Zaman zaman işte yabancı varlık sınıflarını sepetlerine, fonlar ya da farklı bir takım yöntemlerle alanlar buradan nemalandı ama yine 2026'nın ortasında para piyasası fonlarını konuşuyoruz. Yabancı gelecek biliyorduk. Geldiği dönemler belki var ama tam böyle gümbür gümbür yabancı geldi dediğimiz bir dönem de yok. Tahvil tarafıyla ilgili konuları konuşuyorduk. O tarafla ilgili de yine bambaşka şeyleri konuştuk. Şu ne diyelim, döngünün içinden çıkabilecek miyiz bir şekilde? Özellikle sade yatırımcı.
1: Evet, yani aslında tam anlamıyla yaklaşık 2-3 yılın özeti. Geldiğimiz noktada bence bir miktar böyle geriye çekilip baktığımda ben şunu gözlemliyorum. Yabancının bir kere artık eski yabancı dünyanın hiçbir yerinde yok. Onu söylemek lazım. Çünkü Türkiye'de de normalde çok ezbere baktığınızda konvansiyonel tarafta tahvil tarafından ve hisse senedi tarafından ülkeye giriş olmasını beklerdiniz. Tahvil tarafındaki girişler özellikle son 6-7 aydır ciddi anlamda küçüldü, hatta çıkışlar var. Yabancı artık bildiğiniz para piyasası fonu alıyor. Dolayısıyla aslında o para piyasası fonu kervanına yabancının da katıldığını gözlemliyoruz. Türkiye'deki yatırımcı grubuysa geçen seneden bir miktar farklılaştı bu arada. Onu söylemek lazım. Şu anda Türkiye'deki yatırım fonlarının havuzu yaklaşık 9,5 trilyon TL seviyesine geldi. Burada evet, serbest döviz fonlarında para piyasası fon grubunun ağırlığı çok yüksek. Ama geçen seneye göre portföy içerisindeki çeşitlendirmeye baktığım zaman o çeşitlendirmede bir miktar hisse senedi fonlarının, kıymetli metallerin, kira sertifikası fonlarının, altın gümüş fonlarının bu çeşitlendirmenin bir parçası olduğunu gözlemliyorum. Hatta mesela bu yılın başından bugüne rakamlara baktığımda serbest döviz fonlardan yaklaşık 130 milyar TL'lik bir çıkış olduğunu gözlemliyorum ki 2025 yılında her ay 80 milyar büyüyen ve bütün yıl boyunca 1 trilyon TL büyüyen bir aslında serbest döviz fon grubundan bahsediyorduk. Yani Türkiye'deki yerli yatırımcı enflasyon da diyebilirsiniz. Uygulanan para ve maliye politikalarının artık bir yerden sonra rahatlayacağını önünden fiyatlamasını da diyebilirsiniz ama işte değişken fonlara, para piyasası fonlarına, hisse senedi fonlarına, serbest fonlara vesaire bir geçiş var açıkçası o tarafta. Bunun yılın geri kalanında biraz daha kompakt bir hale ve riskli varlık gruplarına dönmesi gerekiyor. Evet. Bence hep birlikte onu gözlemleyeceğiz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sotoporto Genel Müdür Yardımcısı Kerem Aksoy bizlerle birlikteydi. 25 Haziran 2026 Perşembe günü bu akıllı parada. Ve noktayı da ABD Merkez Bankası Fed'in stres testine tabi tuttuğu büyük bankalarla ilgili haberimize koyacağız. 16'da da Finans Merkezi sizlerle olacak. Hoşçakalın.
2: Fed, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley ve Wells Fargo'nun da aralarında bulunduğu 32 büyük bankaya uyguladığı yıllık stres testinin sonuçlarını açıkladı. Bankadan yapılan açıklamada test sonuçlarının büyük bankaların ciddi bir resesyona dayanabilecek ve hane halkıyla işletmelere kredi sağlamaya devam edebilecek durumda olduğunu teyit ettiği belirtildi. Açıklamada bu yılki varsayımsal senaryoda bankalar için 708 milyar doların üzerinde toplam zarar öngörülmesine rağmen, sermayenin toplamda yalnızca 1.6 puan gerilediği ve asgari sermaye gerekliliklerinin üzerinde kaldığı kaydedildi. Sonuçların büyük bankaların mevcut sermaye gerekliliklerini doğrudan etkilemeyeceği belirtilen açıklamada, mevcut sermaye gerekliliklerinin 2027'ye kadar yürürlükte kalacağı aktarıldı. Açıklamada teste tabi tutulan 32 bankanın tamamının bu yılki varsayımsal senaryoda asgari çekirdek sermaye gerekliliklerinin üzerinde kaldığı bildirildi. Bu yılki senaryonun şiddet bakımından geçen yılki testle benzer seviyede olduğu aktarılan açıklamada, küresel ölçekte ciddi bir resesyonun yanı sıra ticari gayrimenkul fiyatlarında %39, konut fiyatlarında ise %30 düşüş varsayıldığının altı çizildi. Açıklamada işsizlik oranının %10'a kadar yükseldiği ve ekonomik faaliyetinde buna paralel şekilde daraldığı bir senaryonun esas alındığı ifade edildi. Test sonuçlarını etkileyen 3 temel unsura işaret edilen açıklamada artan kredi hacimleri ve bazı senaryo değişikliklerindeki daha yüksek şiddet nedeniyle kredi zararlarının yükselmesinin öngörülen sermayeyi azalttığı belirtildi. Senaryo kapsamında faiz oranlarının daha sınırlı düşmesi nedeniyle bankaların menkul kıymet portföylerindeki gerçekleşmemiş kazançların daha düşük öngörülmesinin de sermayeyi aşağı çektiği kaydedildi. Açıklamada son dönemdeki güçlü finansal performans ve faiz gelirlerindeki artışınsa sermayeyi desteklediği aktarıldı. Açıklamada ayrıca toplam öngörülen zararların yaklaşık 200 milyar dolarının kredi kartlarından, 160 milyar dolarının ticari ve sınai kredilerden, 75 milyar dolarının ise ticari gayrimenkul kredilerinden kaynaklandığı bildirildi. Fed'in denetimden sorumlu başkan yardımcısı Michel Bowman da sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, "Bugünkü sonuçlar bankacılık sisteminin gücünü ortaya koyuyor" ifadesini kullandı.

0: Reklam. Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da. Reklam.
1: Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sunar.
1: Hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Önümüzdeki bir saat boyunca önce piyasalardaki rakamları aktaracağız. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen enflasyon verisi üzerine konuşacaklarımızdan bir tanesi olacak. Daha sonrasında Habertürk yazarı Güntay Şimşek bizlerle beraber olacak önümüzdeki sürece ilişkin. Özellikle NATO zirvesi öncesinde Amerika-Türkiye arasındaki F-35, F-16 modernizasyonu gibi konularla ilgili bundan sonra neler olup biteceğini değerlendirmeye çalışacağız. Programımızın son bölümünde ise Alternatif Bank Baş Ekonomisti Serdar Şenol bizlerle birlikte olacak. Onunla da Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın açıklamaları çerçevesinde önümüzdeki dönemde para politikasının nasıl şekillenebileceğine dair unsurları masaya yatıracağız. Önce bu

Günün öne çıkan haber başlıklarında neler var? Hızlıca bunları hatırlayalım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervleri geçen hafta hızlı bir toparlanma gösterdi. Brüt rezervler 5.1 milyar dolarlık artışla 157.2 milyar dolara çıktı. Swap hariç net rezervlerde 5.5 milyar dolarlık artış.

343 milyon dolarlık alım gerçekleştirdi. İngiliz Yatırım Bankası Barclays enflasyonun dengelenmesi ve muhtemelen düşen petrol fiyatları ile birlikte bu yıl Merkez Bankası'ndan 300 bas puanlık faiz indirimi bekliyor. Kurumun ekonomistleri tarafından kaleme alınan notta Türk lirasının kontrollü şekilde değer kaybetmeye devam edeceği de öngörüldü. Fransız Bankası Société Générale yeni raporunda Türkiye piyasalarına yönelik stratejik bir adım attığını duyurdu. Banka stratejistlerinin hazırladığı rapora göre kurum 12 Haziran tarihinde 46-15 seviyesinden 3 aylık kısa dolar-tl pozisyonuna giriş yaptı. Bankanın projeksiyonlarına göre vadeli kontratlar Eylül ayı için 50 liranın üzerine işaret etse de dolar-tl çaprazının bu dönemde 48 lira seviyesinde dengelenmesi bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde çekirdek hane halka harcamaları beklentilere paralel şekilde Mayıs ayında %0.3, yıllıksa %3.4 artış kaydetti. Ülke ekonomisi 2026 yılının ilk çeyreğinde önceki çeyreğe göre %1.6 büyüme beklentisine karşın %2.1 büyüdü.

Haber başlıklarını aktardık. Piyasalardaki rakamlarla devam edelim. Borsa İstanbul'a baktığımızda endeks şu an itibariyle yatay pozitif tarafta kalmaya devam ediyor. Aslında biraz daha satıcılı taraftaydık ama şu an biraz daha yataya yaklaşmış durumdayız. Ancak özellikle bankalarda ciddi bir ayrışma olduğunu söyleyelim. Özellikle Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın bundan sonra haftalık repoya kısa vadede dönüş beklenmemesi yönündeki açıklamasının basına gelmesinin ardından bankacılık endeksinde %2.6 kadar düşüş var. Bu arada ulaştırma endeksi %1.4 yukarıda. O endeksi yukarıda tutuyor. Sanayi endekste ise %0.2 kadar prim olduğunu gözlemliyoruz. Önümüzdeki dönemde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın belki bir fonlama tarafında yeni toplantı zamanında enflasyonu da gördükten sonra fonlama tarafında bir miktar farklılaşmaya gidebileceği, bunun belki paçal fonlama maliyetini 1-2 bas puan aşağıya çekebileceği konuşuluyor. Ancak bu beklendiği gibi ilk etapta hızlı bir 37'ye dönüş olmayacağı şeklinde çok fazla haber akışı var. Yani Merkez Bankası'nın şu an itibariyle 40'tan geçen fonlamayı yüksek ama 37'lik haftalık repoyu da düşük bulduğu, dolayısıyla kademeli bir fonlama indiriminin biraz daha makul karşılanabileceğini ya da beklenmesi gerektiğini tartışıyor piyasa. Önümüzdeki süreçte bunu yakından izleyeceğiz. Bu da hızlı faiz indirimi olmayacak beklentisiyle bankacılık endeksinde satışa sebebiyet veriyor. Kurlar tarafına bakalım. 46 lira 51 kuruş dolar TL'de bulunduğumuz yer. Euro TL tarafında 52 lira 94 kuruş seviyesindeyiz. Euro dolar çaprazı hemen hemen dün bulunduğu yerlerde 1.1356'larda. Dolar endeksi ise 101.5'ların üzerinde kalmaya devam ediyor. Avrupa borsalarına baktığımızda tablo iyimser. Şu an itibariyle özellikle Londra'da ve Frankfurt'ta %1 ve %1'e yaklaşan oranlarda yükselişler var. Kakaran endeksinde Paris'te %0.6 civarında, Milano borsasında ise %0.4'lük getiriler mevcut. Amerikan vadelilerine dönüp baktığımızda da dünkü mikron bilançosu sonrasında piyasaların hızlı bir toparlanma sergilediğini söyleyebiliriz. Özellikle sabah Asya işlemlerinde de çiftçiler çok alıcılıydı. Bugün Nasdaq'ta da şu anda %2.2 kadar vadelilerin olumlu bir başlangıç işaret ettiğini söyleyebiliriz. S&P 500 vadelileri %0.7, Dow Jones vadelileri ise %0.2 kadar yukarıda. Dolayısıyla iyimserliğin ön planda olduğu bir gün. Dönelim emtia fiyatlarına. Burada özellikle petrol tarafındaki hareketliliği yakından izliyoruz. 72 dolar 90 sentte Brent petrol, 70 doların altında, 69 dolar 67 sentte ise Amerikan tipi ham petrol fiyatlaması görüyoruz. Burası aşağı kaymaya devam ediyor. Özellikle Eylül-Ekim vadeye baktığımızda daha kuvvetli pozisyonlanmanın olduğu yerler 60-68 dolar arasında doğru geldi. Hal böyle olunca önümüzdeki sürece ilişkin iyimser beklentilerin petrol üzerinde daha belirginleştiğini söylemek çok da yanlış değil. Altında sert satıcılı seyirler gördük. Dün 3.965 doların altını gördük. Oradan bir miktar yukarı gelmişti altın. Bu sabah Asya işlemlerinde yine 4.000 doların altındaydı ama şu anda onun üzerine bir 25-26 dolar kadar koyduğunu, 4.027 dolar seviyesine geldiğini gözlemliyoruz. %2 kadar yükselişte gümüş de var ama tabii buralar yıl içerisinde gördüğü zirvelerin çok çok uzağına düşüyor. 120 doların üzerine gitmişti gümüş fiyatı. Şu anda primle geldiği yer 58 dolar 60 sent civarına işaret ediyor. Dolayısıyla piyasalardaki tabloyu bu şekilde aktarmış olduk. Şimdi geçelim hızlıca araştırma turuna.

0: Araştırma turuna ilk olarak Elif Cansever'le başlıyoruz. Elif, genel anlamıyla Amerika'da gelen çekirdekhane halka harcamaları verisi bu Fed'in en favori enflasyon göstergesi. Dolayısıyla böyle bakıldığında son dönemde savaş kaynaklı 3. aydır üst üste yükseliş var. Seviye olarak bakarsak 3 yılın en yüksek düzeyinde diyebiliriz. Ama genel anlamıyla biraz daha piyasa beklentilerine yakın geldiğini de aktarmakta fayda var. Çok ekstra bir fiyat hareketi yaratmadı gibi duruyor.
1: Ekstra bir fiyat hareketi görmemekle beraber evet piyasa beklentilerine paralel geldiğini hem çekirdek enflasyon tarafının hem de manşet enflasyon tarafının olduğunu söyleyebiliriz. Manşet enflasyonu %4.1 gelirken bu aslında Nisan 2023'ten beri en yüksek seviyeydi açıl ve çekirdek enflasyon tarafına baktığımızda da aslında az önce senin de söylediğin gibi Fed'in en dikkat çektiği veri olduğunu söyleyebiliriz ki yaklaşık 3.4 geldi. Bu da yine beklentiye paralel geldi diyebiliriz. Alt kalemlere baktığımızda aslında kişisel gelirlerde aylık bazda %0.7'lik bir yükseliş görüyoruz ama gelirler tarafında bir toparlanma sinyali var. Çünkü enflasyondan arındırılmış harcanabilir gelir yıllık 2026 yılında ilk defa artış gösterdi bu veriyle beraber ve %0.3 arttı. Burada bir miktar daha baktığımızda ise aslında Fed'in üzerindeki baskının bir miktar arttığını söyleyebiliriz. Çünkü özellikle Fed'in son toplantı Kevin Warsh'un ilk toplantısından sonraki şahin söylemlerle beraber yılın geri kalanı için atılacak adımları takip ediyorduk. Ve şimdi baktığımızda gelen çekirdek enflasyon verisinin de desteğiyle beraber şahinin bir miktar daha artabileceğini ve aslında yılın ikinci yarısı için artık tekrar mı Fed'in faiz artırım sinyalleri gündeme gelecek? Birazcık bunları izliyor olacağız. Tabii Brent petrolün ateşkesle beraber 72 dolarlar seviyesine gelmesi. Bugün %1 yine aşağıda 73 dolarlarda görüyoruz Brent'i. Aşağıya gelmiş olması birazcık maliyetler kısmında enerji maliyetleri üzerindeki baskıyı azaltıyor. Ve bu da aslında özellikle ABD tarafında baktığımızda piyasaya bir miktar daha pozitif yansıyor. Fakat harcamaların kaldığı yerden devam ettiğini söyleyebiliriz. Savaş öncesi döneme baktığımızda ise galon başına benzin fiyasının şu an 1 dolar hala savaş öncesine göre yüksek ABD tarafında. Ve ne zaman normalleşmeye gidecek, önümüzdeki sinyaller ne olacak, bir miktar daha onları takip ediyor olacağız.
0: Teşekkür ediyoruz Elif aktardığın bu notlar için. Şimdi geçiyoruz Mehmet Özdemir'in yanına ve Mehmet'le birlikte biraz daha çip şirketleri üzerine konuşacağız. Az önce Nasdaq'taki yükselişi aktarırken o dönüşü sağlayan Micron'un bilançosu oldu demiştik. Dolayısıyla şimdi oradaki kar marjları bizi nereden nereye taşıdı onun üzerine konuşmakta fayda var. Yani deyim yerindeyse ipten aldı çipçileri çünkü ciddi bir düzeltme hareketi vardı. Kötü bir bilanço bir tur daha çok daha ağırlaşabilecek bir satışı beraberine getirebilirdi. Ama oradaki iyi gelen bilanço her şeyi tersine çevirdi bir kez
2: daha. Benim aklımdaki tek şey de şu an özellikle Nasdaq ipten alması oldu. Fakat genel olarak bilanço yıllık gelirler 15 kat artıyor geçtiğimiz yıla göre. Orada 1.9 milyar dolarlardan 28 milyar doların üzerine gelen bir gelirden bahsediyoruz. Micron tarafında. Neden piyasadaki özellikle diğer hisselerin alımların genele yayılmadığı, özellikle Hürmüz konularını konuşurken, jeopolitik riskleri konuşurken neden buranın bu denli yukarı doğru sert bir şekilde gittiğinin en net göstergesi benim için özellikle sattığın malın maliyetinden sonra özellikle buradaki marjlar. Marjlara baktığımız zaman zaten Micron bugün sattığı malı özellikle %84,5 karla birlikte brüt kâra çevirebiliyor. SK Hynix tarafında keza aynı şeyi görebiliyoruz. Samsung tarafında, TSMC tarafında da %50'nin üzerinde brüt kâr marjlarını bu tarafta yakından takip ediyoruz. Nasdaq tarafı şimdi %2'nin üzerinde böyle bir yukarı doğru kendini atma çabasında. Şimdi Micron bilançosunun bir miktar daha detaylarına baktığımız zaman da sadece güncel olan bu bilanço değil ve bir sonraki çeyreğe ilişkin bu marjları da sürdüreceğim diyor Micron. 84,5'lar civarında olan brüt kâr marjımı koruyacağım. 85'i çıkaracağım diyor. O tarafta özellikle baktığımız zaman 41,5 milyar dolarlık gelir bildirmişti. Analistler bir sonraki çeyrek 44'e gider demişti bu. Hayır dedi, onu da geçeceğim. 50 milyar dolar civarında bir özellikle gelir bildirecek hedeflere göre, hedeflemelerine göre şirketin. Şimdi bu tabloya baktığımız zaman da çarpanlar bize ne söylüyor? Bu ise Micron tarafı %267 gitmiş bir hisse yılbaşından bu yana. Pahalı mı?

0: muadillerine bakalım hala pahalı olmadığını söyleyebiliriz. Neden? Philadelphia yarı iletken endeksi.
1: Muadilleri çok pahalıdır belki de.
0: Belki de o da olabilir. Philadelphia yarı iletken endeksi 23'ler civarında şu anda, ileriye dönük fiyat kazanç çarpanında Micron'da bu oran sadece 9. Eski Hynix'e bakalım, oralarda 9'ların da aşağısında 6.8'ler 7'ler civarında. Bu arada S&P 500'ünde ileriye dönük fiyat kazanç çarpanında 23'ler çerçevesinde olduğunu şu anda anlatalım. Dolayısıyla bu yol biraz daha yukarı doğru gidebilir mi? Bir pozisyonlanma ile birlikte kar realizasyonunu görüyoruz. Ama analistler neden burada oldukça iştahlı? Bunun en büyük göstergesi.
1: Mehmet, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi geçiyoruz Çağlar Kuzlukluoğlu'nun yanına. Çağlar'la birlikte biraz daha doların üzerinde değerlendirme yapmaya çalışacağız. 101,5'ların üzerine giden bir dolar endeksi. Özellikle son dönemde savaşla birlikte kuvvetlenme trendinin biraz daha belirginleşmesi birçok varlık sınıfı üzerinde etki yaratıyor. Gelişen ülke kurlarında da veya carry trade opsiyonlarında da bir miktar iyileşme var. Ancak buraların tam anlamıyla coşarak gelmesinin önünde doların değerlenmesi engel olarak karşımıza çıkıyor. Ama doların baskıladığı yerler özellikle değerli metaller tarafı olmayı sürdürüyor.
2: Aslında biraz önce Mehmet'e sorduğun soruyu burası için de sorabiliriz. Belki diğerleri çok pahalı ya da ucuz konusu. Ama bu gerçekten dönüp dolaşıp sadece Türkiye ile sınırlı da değil. Farklı ülkelerde de örneklerini görüyoruz. Böyle farklı bir futbol anlayışı ve teknik direktör beklerken geçmişten bir karakterin gelip yine takımın başına geçmesi gibi bir şey oluyor. Çünkü biz salgın sonrasında enflasyon tırnak içerisinde belası küresel bir fenomen haline gelip bu noktada bundan sonra bizi ne bekliyor diye konuşurken mesela emtia süper döngüsü diye konuşuyorduk. Sonra bu sönümlendi merkez bankalarının devreye girmesiyle, ki gelişen ülke merkez bankalarının özellikle Güney Amerika bacağının devreye girmesi orada ciddi bir aslında tampon oluşturmuştu. Sonra devam ettik yolumuza. Enflasyonla ilgili beklediğimiz işler küresel anlamda biraz daha belki beklenene oranla hızlı gerçekleşti. Ardından bu kez savaş gündemleriyle emtia süper döngüsünden bahsetmeye başladık. Ve Trump seçildi. Trump seçildikten sonra koltuğa oturana kadar yine acaba dolar endeksi 116'ları 115'leri geçecek mi kısa vadeli rekorların diye konuşuyorduk. Bir de baktık hiç beklenilmeyecek zayıflıkta bir dolar konuşmaya başladık. Hiç dolara karşı değer kazanmasını ummadığımız para birimleri bile dolara karşı değer kazanmaya başladı. Ama dönüp dolaşıp bu grafiği bilerek 2 yıllık seçtim. Bakırla ons altını, hadi ons altının biraz daha yıllara yayılan bir yükselişi olsun ama bakırın da devreye girdiği bir ortamda biz tekrar güçlenen dolar temasıyla ikisinin de boynunu büktüğünü görmeye başladık. Şimdi işin buradan sonraki kısmında belki bakır ve altın hem birlikte hem de ayrı ayrı farklı örnekler olabilir ama özellikle emtianın içerisinde bir bulaşıcılık etkisi de konuşmuştuk ki ne talep ne fiyatlama ekseninde çok da artması beklenmeyen bu kez emtia gruplarının arttığına rastlamıştık. Herkesin aklında 2026'da hiç beklemiyorken tekrar güçlü dolar ve güçlü doların bu haliyle beraber acaba başta emtia olmak üzere diğer varlık sınıfları nasıl hareket eder? Bir de üzerine yeni bir Fed başkanıyla para politikaları bu denklemin içerisinde acaba bu fiyatlamada etkin bir ne diyelim derinliğe sahip olur mu soruları var. Ben özellikle traderlara sabırlar diliyorum. Yılın ilk yarısı bitmeden.
1: Teşekkür ediyoruz Çağlar'a aktardığım bu notlar için. Şimdi geçiyoruz Bekir Gürdemar'ın yanına. Bekir, halka arzlar geçtiğimiz dönemin çok tartışılan konularından bir tanesiydi. Halka arzlar sonrasındaki performanslar da çok tartışıldı bu arada. Lakin genel olarak bakınca uzunca bir süredir ciddi bir halka arz beklentisi var. 150'nin üzerinde şirketin halka açılmak için başvurusu olduğunu biliyoruz. Ancak bunlara onay çıkması sindire sindire yavaş yavaş oluyor. Duki en son 5 şirketin birden halka arzına onay geldiğini gördük SPK'dan. Hani biraz başkan değişikliği, işlerin normalleşmesi, hayatın normalleşmesinin ardından piyasanın absorbe edebileceği büyüklüklere yakın yerlerde, hatta son dönemin büyük halka arzlarından bir tanesini de içerecek şekilde bir halka arz takvimiyle karşı karşıya geldik.
3: Evet, dün akşamki bülteni görünce aslında hepimiz biraz şaşırdık. Çünkü uzun zamandır böyle tek bültende çok yoğun bir halka arz onayı görmüyorduk. 5 tane halka arzı onay verdi.
1: Dünkü bülten çok halka arz yapmış.
3: Evet, dünkü bülten çok halka arz yaptı. Aslında yılbaşından beri baktığımız zaman toplam 16 tane halka arz yapmıştık. Borsada işlem görmeye başladı. Bunların toplam büyüklüğü 24,5 milyar lira seviyesindeydi. Sadece dün verilen 5 halka arzın büyüklüğü 12 milyar liranın üzerinde, 12,2 milyar lira seviyesinde oldu. Bu aslında dediğim gibi geçen seneden bu yana halka arz tarafında işte oldukça sabırlı hareket etmemiz, yavaş hareket etmemiz nedeniyle biriken 150 civarındaki halka arz başvurusunun arasından böyle seçilerek verilen onaylar sonrasında. Şimdi baktım, dün baktım, onaylanan 5 halka arzın başvuru tarihlerine baktım. 2023'ten var. 2024'ün Nisan'ından ve Temmuz'una, en geç 2024'ün Temmuz'una. Yani bunlar neredeyse 2 senedir, hatta 2,5 senedir halka arz bekleyen şirketler. Dolayısıyla gerçekten o zamandan bu zamana düzenli olarak bilançosunu, SPK başvurusunu güncelleyerek, revize ederek şirketlerin artık bunu hak ettiklerini söyleyebiliriz herhalde. 2,5 yıldır sıra bekliyorlar. Dolayısıyla
1: yani
3: neden...
1: şunu söyleyebiliriz herhalde Bekir. Yani eğer halka arzı bir kurumsallaşma, orta vadeli yatırım projeksiyonu için finansman sağlama gibi unsurlar için talep ediyorsan, halka arzı hala bir seçenek. Ama benim kısa vadeli fona falan da ihtiyacım var. Hani ben biraz hızlıca ya da şu yatırımın finansmanı için bunu yapayım falan dediğinde, halka arzın başvuru ve niyetlendiğin tarihle çıktısı arasında çok fark oluyor. Yani o yüzden halka arzın amacını belirlerken bundan sonra şirketlerin biraz bu takvimi göz önünde bulundurarak bakmasında fayda olacak gibi
3: görünüyor. Kesinlikle. Yani bugün işte bugün benim finansmana ihtiyacım oldu, hemen halka arza başvurayım da öyle bir şey yok.
1: Yani zaten
3: yani
1: en ihtimalle 6 ayım var ama hani benim önümüzdeki yılın biraz sıkışık, şimdiden ben başvurayım falan dediğinde çıkmayabilme ihtimali
3: evet.
1: var.
3: Burada halka arz endeksini bir de aldım ben. Gerçekten yılbaşından beri %130'un üzerinde değer kazanan bir halka arz endeksi var. Bu ne gösteriyor? Son 2 yıldaki halka arz edilen şirketlerin performansının pozitif yönde güçlü bir şekilde hareket ettiğini gösteriyor. BIST 100 endeksinden oldukça olumlu yönde ayrışıyor.
1: Peki Bekir, bir şey soracağım. Ya bu gerçeği yansıtıyor mu? İyi bir soru. Neden? Çünkü kapalı fonların içerisine halka açıklık oranı nispeten düşük olarak katılan, daha sonrasında bu halka arzların ardından belki de biraz fiktif şekilde fiyatı yükselen nerede burayı yukarı taşıyor olabilir
3: tabii,
1: mi?
3: Tabii ki.
1: Yani o yüzden yani hani ona o gözle de bakmakta fayda var belki.
3: Evet, bu o kesin, yani bütün endekslerimiz için geçerli o. Yani BIST 100 endeksinin ne kadar doğruyu gösterdiğinden tut, BIST 30'da bile bunları artık tartışıyoruz. Halka arz endeksinde şöyle bir şey var. Olan halka arzlara da baktığımız zaman gerçekten talep konusunda şimdiye kadar sorun yaşamadık. Yani aslında bundan daha önce geçmişe gittiğimizde yeterli talebi toplayamadığı için iptal olan halka arzlar bile vardı. Burada kurumsal...
1: Ama 40 kat talep alan halka arzlar da gördük. Da
3: gördük tabii. Şöyle bir şey var. Kurumsal yatırımcıların gerçekten bu fonların dediğin doğru. Ancak fonlar o kadar büyüdü ki artık para yatıracak şirket arıyorlar. Dolayısıyla halka arzlarda eğer gerçekten iskonto varsa kurumsal yatırımcı talebi gerçekten çok yüksek oluyor. Bunu bazı kötü amaç için kullananlar elbette ki olabilir ama genel olarak baktığımızda halka arzlara talebin yüksek olmasını anlayabiliyoruz. Hem yatırımcının 2021'den beri halka arzlarda çok fazla dayak yememesi, çok nadiren dayak yemesi, hem de fonların yeni girecek şirketlere olan ihtiyacı. Mesela bugün onay verilenlerden enerji şirketi var, işte lojistik şirketi var vesaire.
1: Araç kiralama.
3: Gıda şirketi ki yeni gıda şirketi arayan fonlar olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla burada yeni şirketlerin gelmesi gerçekten önemli. Bunu gören şirketler de halka arz için iştahlı olmaya devam ediyorlar. Bundan sonraki süreçte de eğer talep toplama konusunda bu büyük bir montanla halka arzı yönetebilirsek bundan sonra da devamı gelir diye düşünüyorum.
1: Bekir, çok teşekkür ediyoruz. Aktardığım bu notlarla birlikte araştırma turunun sonuna gelmiş olduk. Kısa bir aramız var. Sonrasında ikinci bölümde Güntay Şimşek'le beraber karşınızdayız.

0: edecek.
1: Reklam.
0: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
1: Reklam. Reklam.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
4: Bloomberg ET Radyo.

0: Merkezi devam ediyor.
1: Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Habertürk yazarı Güntay Şimşek'le beraberiz. Güntay Şimşek, hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi dün itibariyle Amerikan Başkanı Donald Trump'ın yapmış olduğu açıklamalar var. Biraz bunlarla başlayalım istersen. O F-35 Türkiye'nin dönmek istediği projelerden bir tanesi. Dolayısıyla NATO zirvesi öncesinde de bu konuyla ilgili gelen çeşitli haberler var. Reuters haber ajansı da bununla ilgili bir haber yaptı. Trump'ın açıklamaları da dikkate alındığında. Hani hem Kaan için savaş uçakları için bir motor satımı, hem aynı zamanda F-35 projesine geri dönüşe dair bir karar çıkar mı çıkmaz mı ya da eğilim var mı yok mu, buna dair oldukça olumlu konuştu Trump dünkü açıklamasının içerisinde. Ne dersin?
2: Şimdi burada iki tane önemli haber var. Birisi F-35'e Türkiye'nin dönüp dönmeyeceği konusu. Diğeri de bence çok daha önemli olan Kaan'a F-110 General Electric'in Cin'in motorlarının ithalatına izin verilmesi. Yani ikincisi daha önemli, çünkü birincisi için biz burada çok konuşmuştuk. Eurofighter, Kaan ve F-35. Yani Türkiye bir yandan Kaan'ı geliştiriyor, diğer taraftan F-35 için masaya dönmek istiyor. Ama en önemlisi de tüm bu şeylerden kurtulmak için Amerika'nın bu tarz baskılarından veyahut da alternatif bir hava kuvvetlerinde savaş uçağı olması ve Kaan'la ilgili beraber olarak Türk Hava Kuvvetleri'nin filosunu güçlendirmesi açısından Eurofighter kararı konuşuyordu. Eurofighter'a karar verdik. Dolayısıyla bir yönüyle baktığınızda F-35 biraz daha geri planda kaldı. Türkiye buraya dönerse nasıl döner? Eski şartlarda dönebilir miyiz? Çünkü eski şartlarda bir üretim detayı da vardı. Türkiye'de burada yeni şirketin görev aldığı. Dolayısıyla bence çok çok daha önemli olan 2028'de Blok 10 olarak üretilecek Kaan'ın ilk seri üretiminin 2028 ile 2030 arasında 20 adet Türk Hava Kuvvetleri'ne teslimi söz konusu. O uçakların motoru da işte Amerika'dan ithal etmek istediğimiz F-110 G'nin geliştirdiği genel elektrik motorlar. Ondan daha önce 10 adet biz ithal ettik Kaan'ın prototiplerinde kullanmak ve geliştirmek üzere. Dolayısıyla çok çok önemli olan, eğer Trump bir müjdeyle gelecekse, Amerika'daki kendi mevzuat, işte senato tarafı falan engelleri aşarak Türkiye'ye bir müjde getirecekse, Kaan önündeki bu engeli kaldırarak gelirse bizim için çok çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Biraz daha ümidim açıkçası Kaan'a verilecek motorlarda ithalat sorununun aşılması konusunda belki Trump'ın da eli daha kolay diye düşünüyorum. F-35 daha biraz daha karmaşık. Çünkü bir yandan Türkiye'nin açmış olduğu dava var. Diğer taraftan onların işte Amerika'nın şeyleriyle, hasımlarıyla mücadele için kanunları çerçevesinde koymuş oldukları kısıtlar var. Ve çok daha önemlisi, Türkiye'nin F-35'e ortak olarak katıldığı şartlarla şu anki geri dönüş şartlarının aynı olmayacağına dair çok ciddi şeyler var. Yani bir daha müzakere etmemiz gerekecek ve eğer dönsek bile o süreç uzayacak. Verdiğimiz siparişler sayısı mutlaka azalacak. Türkiye'de üretim için anlaşma yapmıştık. Onlar iptal edildi. Bir daha geriye kazanımı olacak mı olmayacak mı? Yani ciddi anlamda tartışmalı. Bir de F-35 de çok Amerika'nın istediği performansı gösteren bir uçak şeyinde olmadı. Ciddi maliyetler getirdi ve fiyatlar da çok yukarı çıkmış durumda. Bizim için en ideali Eurofighter aldık. Kanada, Amerika'dan F-110 motorlarını, F-16'larda da kullanılan alabilirsek, ki zaten dedim ya 10 adet prototipler için almışız. 2028-2030 arasında biz Amerikan motorlarıyla Kaan'ı Türk Hava Kuvvetleri filosuna katar. 2030'lar sonrasında da kendi Tere Motor'un, yani kendi milli motorumuz, motor şirketimiz Tere Motor'un geliştirdiği ve 35 bin libre gücünde olan motoru da hayata hizmete geçirebilirsek en önemli şey bu olur.
1: Şimdi tabii bu F-110 motor satışı, General Electric'in motor satışı daha önceki dönemde bu Amerikalı Demokrat temsilciler meclisinde dış ilişkiler komitesinin başında Gregory Meeks vardı. Dolayısıyla evet. Onun bayağı
2: bariyerine takılmıştı.
1: Dolayısıyla şimdi tabii eğer o bir şekilde onaylayacak olursa daha sonrasında bunun bir askıya çıkma süreci olduğunu anlıyoruz. Bu kongrede 15 günlük askı süreci olacak. Eğer o askı sürecinde itiraz edilmezse ancak o zaman onaylanacak. Evet. Yani o nedenle bir görmek lazım. Hani evet. NATO zirvesine o kadar zaman yok ama en azından bunun olacağına dair bir haber akışı olursa o önemli olur elbette.
2: Pozitif olur. Çünkü F-35 süreci daha karmaşık. Bu daha net süreçleri belli. Dolayısıyla yani bir müjdeli haber veyahut da olumlu pozitif bir gidişat olacaksa Kaan'ın motoru konusunda olacak. Bu Türkiye için de zaten ciddi anlamda kaynak ayırmışız, kafa yormuşuz. Ha bir de mesela Tere motor için Gebze'de daha kısa süre önce Savunma Sanayi Müsteşarlığı Başkanımız Profesör Doktor Haluk Örgün ve Tere Motor Genel Müdürü Profesör Doktor Osman Sayın Dinç ve TUSAŞ Genel Müdürü yine Mehmet Bey bunlar bir açılış yaptılar. Bu Kaan motorunun geliştirmesi anlamında, test süreçleri anlamında çok çok önemli. Çünkü diğer türlü siz geliştirdiğiniz her motorun ilgili bilimlerini, dişlisini, şununu, bunu neyse rüzgar akımlarını götürüp dışarıda test etmeniz gerekiyor. O da çok uzun bir süreç. Bu adım çok önemli. Bu sıradan bir adım değil. O Gebze Üniversitesi'nde atılan, temeli atılan veyahut da açılışı yapılan, daha önce yapılmıştı zaten de. Osman Hoca da pek bilinmez kamuoyunda G'de uzun süre çalışmış. Motor konusunda Türkiye'nin yetiştirmiş en önemli isimlerden birisiydi. Onun için motor tarafında ümitliyim. Dolayısıyla Kaan tarafında eğer biz o Amerika'dan geçiş süreci için 2028-30 arası için gerekli olan motorları temin edersek zaten o süreçte de Türk Hava Kuvvetleri envanterine gireceği için Kaan için ciddi anlamda bir geri dönüşüm bilgileri olacaktır. Blok 10 o, blok 20 de diğer yine Amerikan motorlarıyla devam edecektir ve 2030'dan sonra blok 30 olarak üretilecek Kaan'larda inşallah kendi motorumuzu kullanma şansımız olur. Motor konusunda özellikle jet motoru konusunda, hele de böyle savaş uçağı motoru konusunda daha önceki bu zamanlar çok uzundu. Yani öyle kısa sürede geliştirmiyordu. Şimdi ümit şu, şu an kuantum teknolojisi konuşuluyor. Yapay zekayı da bırakın 2030'larda bizim savunma sanayi başkanlığımızda, diğer bilimlerde bu kuantuma geçmek için hazırlıklar yapıyor, yatırımlar ama şu an yapay zekayı konuşuyoruz. Yapay zekayı da bu süreçlerin daha hızlanacağını, eğer Amerika ile bir işbirliği yapılır, bir yerde diğer bazı şirketlerde de görüşmeler var alternatif olarak, işbirliği yapılırsa motorda belki daha hızlı bir, yani yerli motor konusunda şey yapabiliriz, gelişme kaydedebiliriz.
1: Peki, son olarak biraz 5G ihalesi sonrasındaki tabloya dönelim. 5G hizmeti başladı Türkiye'de, kullanımı da yaygınlaşmaya başladı. Buradaki önemli konulardan bir tanesi tabii gene yerlilik kriteri, bunun ne şekilde yerine getirileceği vesaire konusuydu. Fakat tabii yerlilik kriterinden anladığımız şey sadece bu işin baz istasyon kısmı değil, aynı zamanda habitatın tamamında ne kadar bu teknolojileri kendi adımıza, kendi irademiz içerisinde kullanma şansına sahip olabiliyoruz. Ne kadar buralarda dışa bağımlılığa karşı kendi çözümlerimizi geliştirebiliyoruz. Biraz da bu aşamalar, onun için biraz üstüne konuşmakta fayda var.
2: Ya açıkçası burada seninle çok konuştuk. 5G ihalesinde yerlilik kriterini ama benim de mesela gözümden kaçırdığım, fark etmediğim sektöründe mesela 5G'ye bağlanan çok sayıda cihazlar var. Yani 5G teknolojisiyle uzaktan fabrikalar her şeyi dahil et. Yani karanlık çalışan ne diyor? Karanlık fabrikalar mı? O fabrikalar dahil et. Evdeki akıllı süpürgeler, diğer cihazlar aklına ne gelirse 5G ile bağlantılı. Çünkü 5G neticede diyorduk ya cihazların birbirini görmesini kolaylaştıracak. Sensör teknolojilerini geliştirecek bir sistem. Dolayısıyla biz hep tuttuk 5G'de neye dikkat ettik? Baz istasyonu, anten, şebeke, burada getirdiği kriterlere yerlilik ve bir de bu 5G'de millilik kriteri kondu. Yani bir özgün kendimize ait üretim olacak %5 seviyelerinde falan çıkması istenen, bir de daha yüksek seviyelerde yerlilik kriteri. Ama burada neyi atlamışız? Bu 5G ile birlikte işte evlerde şu an kablosuz internet şebekeleri, routerlar, iş yerleri için bir sürü 5G ile bağlanacak sistemler. Bunlar hep ithal ediliyor. Burayı atlamışız. İkincisi 2018'de başlayan cep telefonları için söylüyorum, mobil cihazlar için dış ticaret açığını koruma anlamında getirilen taksitlendirme şeyi vardı. Çok tüketim taksit olmasın. Kısıtlı. Evet, ondan sonra devreye Ticaret Bakanlığı girdi ve ithalatın gözetimi diye bir yeni bir mevzuat geliştirdiler. 200 dolara kadar olan telefonlar için, yani Türkiye yurt dışından Türkiye'ye ucuz telefon gelip sisteme girmesinden ziyade o telefoncuların gelip Türkiye'de üretim yapmasını teşvik eden bir yaklaşımdı. Ona yakın fabrika kuruldu. Burada montajı yapıyor. Üretim yerli ne kadar demek doğru olabilir de bilemiyorum. Oranını ne kadar yükseltirsek çiptir, işte bataryadır, yedekleme nedir? Hafıza kartları, ekran sensörleri falan, bunlar hep ithal ediliyor. Üretilen bir şey değil. Yani büyük oranda gelip burada birleştiriliyor. Yani yerli montaj yapıyordu ama buna rağmen 10 bine yakın bir istihdam yaratılmış. Hatta yerli marka çıkmış. Ama şimdi bunlar zor da 200 dolar bandı şeyden dolayı, yapay zekadan ve veri merkezinin son yıllarda artış göstermesi nedeniyle küresel ölçekte şeyler pahalı hale geldi. Batarya tarafı da, hafızalarda, diğer sistemlerde. Dolayısıyla şu an 200 dolar seviyesinde 5G'ye ulaşacak bir cihaz yok. Dolayısıyla bunun bir anlamı yok. O fabrikalarda telefon satamıyor. Çünkü karşılığı da yok. Diğer taraftan GSM operatörleri de şeyden şikayetçi. 5G ciddi bir yatırım gerektirdi. Yatırdılar parayı ama
3: kullanacak telefon yok.
2: Kullanacak telefon yok. Şu an 100 telefondan 30-35 seviyelerinde. Yani %35'i var. Onlar da diyorlar ki 20.000 TL'nin altında olan telefonlara 12 taksit yapılıyor ya. Üzeri de 3 taksit. Dolayısıyla 20.000 TL'nin altında zaten 5G'ye uyumlu bir telefon yok. Doğru düz şu an telefon da yok. Onlar oranın yukarı çekilmesini, en azından 5G telefonlarını kapsamasını istiyor. Türkiye'de yerli mobil cihaz, telefon üretenler de diyorlar ki artık bu 200 dolar bandında bir telefon yok. İthalat gözetimini 400 dolar seviyesine çekiyor.

0: Çünkü biz de ürettiklerimizi yeni nesil 5G'ye göre üretelim ve satalım, bundan para kazanalım. Bir bunu yapın deniyor. Bir de çok haklı bir şey söylüyorlar. Ya burada ithalata gözetim koyuyorsunuz da 5G ile birlikte 3 GSM operatörü evlere patır patır şey dağıtıyor. Wireless cihazı.
1: Ben kullanıyorum router. Mesela çok memnunum.
0: Nasıl?
1: Kullanıyorum, çok memnunum.
0: Evet, bunlar hepsi ithal geliyor diyor. Bu kurduğumuz sistemde aynı şeyler rahatlıkla üretilebilir. En azından bir bunlar, bir evde 5G teknolojisiyle uyumlu olan diğer cihazlar için de bir ithalat gözetimi uygulanırsa Türkiye'de...
1: Ya alternatifi varsa kullan ithalat gözetimini. İthalatı yoksa, yani yerli onun muadili yoksa nasıl yapacağız?
0: İthalat gözetimde amaç şu, dedim ya, yerli üretim değil, yerli montaj oluyor. İçeride istihdamı biraz da artırırsanız yavaş yavaş da yerlilik oranını artırabilirsiniz.
1: Alternatif işte o zamana kadar önce alternatifi oluştur, ondan sonra ne yapıyorsun?
0: Zaten yani şöyle yapıyorlar. İşte 200 doların altına, yani ucuz gelenlere ithalatı koyunca artırıyorsun. Pahalı hale geliyor. O ürünü getirip burada üretmeye zorluyorsunuz. Ha, ne kadar sürdürülebilir, ileride ne kadar yerliliğe dönüştürebilirsiniz bilemiyorum. Ama kurduğumuz bir sistem var. 10 bin kişiye yakın istihdam var. 10 tane fabrika söz konusu. Madem bu sistemi kurdunuz, o zaman bu sistemin sürdürülebilirliğini düşünmek lazım.
1: Güntay Şimşek, çok teşekkür ettim sana. Kısa bir aramız daha var. Sonrasında son bölümde karşınızdayız.
2: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam edecek. Kamu spotu.
3: Bir şeyleri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı TEV'e bağışladım demekten onur duyuyorum.
4: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyorum.
5: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı, aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde. Gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
6: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Merkezi devam ediyor.
1: Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde Alternatif Bank Başı Ekonomisti sevgili Serdar Şenol bizlerle beraber. Serdar, hoş geldin yayınımıza.
2: Merhaba Açıl, hoş bulduk.
1: Şimdi bugünkü gelen açıklamalarla, Merkez Bankası'ndan gelen açıklamalarla birlikte bankalarda bir miktar daha satışın ön plana çıkmaya başladığını gördük. Ne diyor Merkez Bankası? Aslında geçtiğimiz haftadan bu yana çeşitli toplantılarda da bir miktar buna dair sinyaller aldığını anlıyoruz. Hani 40'ı yüksek buluyoruz ama 37'yi de düşük buluyoruz faiz olarak. Dolayısıyla hani böyle bir haftalık repoya çok hızlı dönüş beklemeyin. Ama kademeli bir azaltıma doğru, bu artık koridorun üstünü aşağıya çekerek mi olur? Belli bir noktada paçal yapacak bir fonlama mekanizması oluşturarak mı olur? Onu göreceğiz ama hani kademe kademe belki bir 39-38 kademeyle aşağıya inecek bir faiz olabilir diye bir bakış açısı ortaya çıkmış diye anlıyoruz. Nasıl değerlendiririz?
2: Açıl, burada tabii dediğin gibi yani bizim de aklımızdaki üst bant tarafında politika faiziyle üst bant arasındaki range'in birazcık daha geniş oldu. Bunda tekrar öncelikle 39'a bir düzeltme olabilir. Ondan sonra belki belli bir süreliğine 39-37 aralığında devam edilebilir. Ondan sonra hikaye dediğin gibi daha 37'ye evrildiğimiz bir süreç olacaktır. Ama tabii şunu da düşünmekte fayda var. Piyasa likiditesi özellikle Merkez Bankası'nın rezerv biriktirme son dönemde geçen hafta 9 milyar dolar kadar vardı neredeyse. Dolayısıyla bu tarafta piyasanın TL likiditesini o taraftan da etkileyebildiği bir süreç var. Bu anlamda TL likiditesini kontrollü bir şekilde 39-37 bandında yavaş yavaş aşağı indirebildiği bir imkan yaratması ve burayı yönetmek çok da kolay olmayacaktır diye düşünüyorum. 39'a indirmek tabii ki çok kolay. Oradaki range'i yönetmekle ilgili yani hareketi gerçekleştirmekle ilgili Merkez Bankası'nın elbette bir sorunu yok ama sonrasında likidite tarafında bunu yönetmek çok kolay olmayabilir. Evet, zaten son yorumlarında zaten PPK notunda da vardı. Enflasyonla ilgili ana eğilimde Mayıs tarafında daha ılımlı bir durum olduğundan bahseden bir Merkez Bankamız vardı. En azından tonlamanın biraz değiştiğini gördük. Ama sıkı tavrını koruyacağını ifade etmişti. Bu gelen açıklamalar, bahsettiğin açıklamalar da zaten bunu teyit eden nitelikte. Dolayısıyla biraz daha makul bir beklenti içerisinde ve sıkı politikadan vazgeçmeyerek yavaş yavaş normalleşmeye giden bir Merkez Bankası görmeyi bekliyoruz biz de açıkçası.
1: Peki, burada elbette fonlama kompozisyonu önemli ama Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın açıklamasında öne çıkan önemli bir boyut daha var. Diyor ki enflasyon rakamını da bir görmek lazım. Dolayısıyla aslında Temmuz enflasyon rakamını göreceğiz önümüzdeki hafta Cuma günü itibariyle. Orada da birin altına doğru kaydığını görüyoruz biraz beklentilerin. Hatta gıda enflasyonunun eksi gelme potansiyeli biraz daha kuvvetli görülüyor piyasa tarafından. Ne dersin? Yani şimdi ikinci ay üst üste düşük gelecek. Hatta bir sonraki ay için de biraz bakmak lazım. Ama bu aşağı yönlü ivme devam ederse oralardaki beklentilerde yaşanan o hani Mehmet Şimşek de 5 puan civarında bir savaş etkisi görmüştük dedi ya. Buralarda biraz daha normalleşme, bir yumuşama beklentisi hasıl olabilir mi?
2: Ya burada tabii sürecin gücüne bağlı. Merkez Bankası Sayın Karahan da bu konuda çok haklı. Yani bu ay için beklenti anketine önce bakarsak Haziran ortasında yapılana 1.36'lar gibi bir beklenti söz konusu. Şimdiki beklentilerse ya bizim tahminimizde 0.90'lara doğru inme. Bir yandan da datayı doğru söylemek için dosyama bakmıştım. O taraftaki hikaye 0.90'lara doğru bir olasılığı da gösteriyor. Yani ayın çok fazla günü kalmadı tabii. Dolayısıyla yani alınan fiyatlar büyük ölçüde alındı zaten. Ama bundan sonraki aylar dediğin gibi önemli olacak. Şimdi bu ay bir 0.9 geldikten sonra sonraki aylarda geçen yılın nispeten yüksek gerçekleşmeleri ardından şöyle birler civarında Temmuz-Ağustos gelmeye devam ederse yıl sonu beklentilerinde biraz daha revizyon söz konusu olabilir. Neredeydik biz diye bakarsak kabaca piyasa 25-26'lardaydı. Dediğiniz gibi bu 5 puanlık 30-31'lere varan beklentiler gündeme gelmeye başlamıştı. Sonrasında yavaş yavaş bir miktar makulleşme şu anda görüyoruz. Şu anki gidişat 28.5'lar gibi gözüküyor. Eğer bunun daha ılımlı da hale geleceğini, Eylül-Ekim ayları biliyorsun düzenli ve mevsimsel olarak daha yüksek aylardır. O tarafta da bir destek gelebilecekse enflasyon tarafında. Piyasanın biraz daha makulleştiği ve belki 26'lara 27'lere doğru bir enflasyonu fiyatlamaya başladığı bir algı oluşabilir. Zaten şu anda gösterge tahvil olsun, swap faizi olsun, Merkez Merkez Bankası'nın hızlı hareket edebileceği ya da enflasyonla ilgili makulleşmenin birazcık daha yoğun olabileceği beklentisini satın almaya başladı. Dediğin gibi yani bu evet Haziran'ı görmek lazım ama Temmuz-Ağustos da fazlasıyla belirleyici olacak. Bizim için aşağıya çeken güçlü bir hikaye de orada görebiliriz tabii ki.
1: Peki burada bir de ödemeler dengesi tarafını sorayım. Özellikle savaşın biraz daha canlanmasıyla beraber işte bizde ödemeler dengesinde cari açığın 60 milyar dolar civarına doğru evrilme potansiyeli üzerine konuşulmuştu. Beklentiler biraz daha oraya doğru kaymıştı. Bank of America Merrill Lynch mesela en son notunda bunu 52 milyar dolarlar civarında olabilir petrol fiyatlarındaki bu düşüşten sonra diye bir revizyon yaptı. Diğer kurumların da beklentilerinin biraz daha düşük 50'lere doğru en azından revize olmaya başladığını görüyoruz. Senin beklentin nasıl?
2: Burada büyük bir sapmamız yok Koçil ama şöyle bir fark var. Henüz biz şu anda işte 70 dolarlar gibi fiyatlardan konuşmaya başlamışken bir de şu etken var. Yapılan bazı yorumlarda stok biriktirme süreci, stokların fazlasıyla kullanıldığı ve bir iki ay içerisinde stoklarla ilgili ihtiyaçların ve o taraftaki talebin de belki biraz daha fazla etkili olabileceği ve belki 70 dolarlar civarında değil de 80 dolarlarda kalan bir petrol fiyatı söz konusu olabilir algısı da var. O tarz yorumlar da duyuyoruz daha enerji piyasası tarafından baktığımızda. Şimdi burada biz evet benzer şeyler vardı bizim için de. İşte yüksek 30'lardan 60'lara yaklaşan bir beklentimiz, revizyonumuz olmuştu. Şu anda mevcut fiyatlarla yani 50'ler denenebilir, 50'lere yakınlaşabilir gibi duruyor ama tabii buradan o eğer stokları tekrar revize edip o tarafta tekrar bir buffer oluşturma tercihi olacaksa aşağı hareketi engelleyip biraz 80 dolarlar civarında kalacaksak biz ki bunu birkaç ay içerisinde daha net göreceğiz. O zaman böyle 53-55 dolarların aşağısına inmek nispeten biraz daha zor olabilir. Revizyonu o anlamda biraz ben şu an için biraz bekliyorum. Birazcık daha orada temkinli davranmayı tercih ediyorum diyebilirim açıkçası.
1: Peki son olarak işin biraz da bütçe tarafını değerlendirerek noktalayalım istersen. Çünkü Eşel Mobil sistemi üzerinden gelen bir ekstra yük oldu. Ama bütçenin diğer parametreleri fena gitmedi gibi görünüyor bu dönem içerisinde. Yılın sonu itibariyle bütçe açığının nerelerde gerçekleşmesini beklersin?
2: Mayıs ayında tabii biraz daha negatif bir sayı aldık. Dolayısıyla bütçeye 12 aylık bazda baktığımızda özellikle gün sayısı vesaire gibi takım etkenleri de dikkate alabiliriz belki her ne kadar tahakkuk algısıyla devam ediyor olsak da. Burada bir miktar işte 3.2'lere geldik. Kabaca milli gelir olarak baktığımızda yönelim o yönde daha doğrusu. Hedefler 3.5. 3.5'ların ben sağlanmasıyla ilgili herhangi bir sorun olacağını düşünmüyorum açıkçası ama tabii şöyle bir evreye de giriyoruz. Şu anki projeksiyonumuzda, daha doğrusu yılbaşındaki projeksiyonlarımızda ekonominin 4'lere yakın büyüyeceği bir varsayımla biz bütçeyle ilgili gelir algımızı oluşturmuştuk ama şu anda bu çeyrek için işte yılın kalanı için 3'lerin altında 2.7, 2.8'lerde bir büyüme. Ki petrol fiyatları biraz normalleşince biraz destekleyici olacaktır ama yine de baktığımızda bütçe tarafında ancak 3.5'lara dolu bir konfor alanımız olacağını, bu hedefin tutulacağını çok daha ılımlı veya iyimser olmak için yani 3'lerin altında bir seviyeye doğru milli gelir oranına bakarsak iyimser olmanın şu an için biraz erken olduğunu düşünüyorum. Biraz da zorlayabilir bizi bu.
1: Serdar Şenolçak teşekkür ediyoruz. Bugün bizlerle birlikte olduğun ve sorularımızı yanıtladığın için böylelikle Finans Merkezi'nin de sonuna gelmiş oluyoruz. Hoşçakalın.
0: Yatırımın adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sundu.
3: Öncelikli yayın.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bloomberg ET Radyo.

Herkese merhabalar. Saatler 17. Kapanışa doğru başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz ekranlarınız başına. Bugün ne oluyor piyasalarda diye şöyle bir baktığımızda aslında haber akışı nispeten içeride biraz daha zayıf diyebiliriz. Ama şunu da söyleyelim elbette. Amerika'dan gelen veriler önemli. Bunlar üzerine konuşacağız. İçeride takip ettiğimiz başlıklar olduğu gibi yurt dışından da yine İran-ABD arasındaki bu müzakere sürecini takip ediyoruz. Petrol fiyatlarındaki hareketlilik önemli. Emtialar öyle. Kur tarafında özellikle dolar endeksinin seyri ve dün tahvil piyasalarında yaşanan o rally ABD tahvillerinde bugün ne kadar devam ediyor? Hadi gelin bir bakalım rakamlar bu dakikalar itibariyle nasıl şekilleniyor? BIST 100 tarafında %0,55'lik bir geri çekilme olduğunu görüyoruz. Burada özellikle 14.227'ye kadar gerilemişti endeks, onu vurgulayalım. Buralar destek der uzmanlar. Dolayısıyla 14.200-250 kırılmadığı müddetçe bir miktar daha belki seyir bozulmadan bir kar realizasyonu yaşanıyor noktasında kalabiliriz. Yukarıda ise en yüksek 14.583 görmüştük. Bugün bankacılık endeksi tabii %3 düşüyor. Bu ana etken diyebiliriz. Burada özellikle baktığımızda da puansal negatif etkiler açısından Akbank'ı ilk sırada görüyorum örneğin. Ardından Katılım Evim geliyor ama Yapı Kredi, İş Bankası, Sabancı Holding, Garanti Bankası, BİM, Şişecam gibi kilit hisseler.

0: Gelelim dolar TL'ye. Dolar TL'de alışa geldiğiniz kademeli yukarı yönlü hareket bugün de devam ediyor. %0.03 düzeyinde. Yine minik bir hareket ama bizi 46.51-42'ye taşıyor. Euro TL'de de bir miktar yükseliş var bugün. Orada da %0.31 görüyorum. 53 sınırındayız Euro TL'de. Euro dolar paritesi %0.10 yukarıda, 1.1370'teyiz. Öte yandan dolar endeksinde yine 101'in üstündeyiz ama bir miktar dün bu saatlerde 101.60'ları görüyorduk. Şimdi 101.49'lar seviyesinde, biraz gerilemiş gibi sanki. Avrupa borsalarında genel olarak yeşiller var. Londra ve Paris'te ortalama %0.60 civarında. Frankfurt'ta %0.72. İtalya'da ise daha sakin, sadece %0.02'lik bir artı var ki o da biraz kararsız olacak gibi görünüyor. Şimdi buradan geçelim ABD borsalarına. Özellikle burada Dow Jones'da %0.70'lik bir yükseliş var belki ama Nasdaq %0.70 oranında da geriliyor. Dolayısıyla ters istikamette 3 aşağı 5 yukarı aynı yüzdelerle hareket eden Dow Jones ve Nasdaq'ı izliyoruz. S&P 500'de de daha yatay pozitif bir seyir var. %0.05'lik bir yükseliş yaşanıyor orada. Gelsin tahviller. ABD tahvillerinde alımlar bugün de devam ediyor. Bir miktar daha belki dünden sonra bugüne rally denmez ama alımların devam ediyor olması 10 yıllık tahvilde getirileri bir miktar daha aşağıya 4.3686'ya getirdi. 5 yıllık 4.13.90'dayız. 2 yıllık tahvilde de 4.10'un altına geldiğimizi görüyoruz. Ve son ekranımız MTI ile Bitcoin ekranı. Brent petrole bakalım hemen. %0.34 aşağıda bugün, $73.49'deyiz. Tabii dün yine burada çok sert aşağı yönlü bir hareket görmüştük. Bugün biraz daha dengeli gibi duruyor. ABD tipi ham petrolde de yine benzer bir tablo var. Orada da %0.14'lük bir yukarı yönden bahsediyoruz. $70.45'deyiz. Şimdi asıl bu ekranda dikkat çeken husus Bitcoin ile alakalı, çünkü 60 bin dolar seviyesinin altına gelindi. Dün bu konuda yine bu saat diliminde uyarmıştık. 60 bin dolar önemli bir destek diyorduk. Daha önce de bir kere test edildi, oradan yukarı yine reaksiyon vermişti. Bu defa %3.23'lük bir geri çekilme var. 58.869 dolardan geçiyor işlemler. Gümüşe bakalım, %0.12 artıda. Orası da dün 60 doları aşağı yönlü kırdı. 57,5 dolardayız şimdi. Spot altında da 4000 dolar seviyesi korundu. Bugün yukarıda %0.47 ama sınırda işlem görüyor, onu söyleyeyim. 4018'den geçiyor işlemler spot altında. Rakamları paylaştık. Şimdi bu rakamlar içerisinde Bitcoin'e dikkat çekmiştim. Hem Bitcoin tarafını soracağım kendisine, hem de Avrupa borsaları ile ABD borsaları arasında bir farklılık oluşmaya başladı bir süredir. Elif Canseven bize her iki konuda da elindeki notları aktarıyor olacak. Hadi gidelim araştırmaya.
1: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank.
0: Araştırma analistimiz Elif Canseven'le birlikteyiz. Elif, hoş geldin yayınımıza. Şimdi biraz önce de zaten paylaştım izleyicilerimizle ama önce borsalar arasında oluşan o farklılık, yani orada bir tema mı var? Neden Avrupa borsaları daha iyi performans sergiliyor ABD borsalarına kıyasla ve ne zamandır aslında bunu gözlemliyoruz? Devamı gelir mi? Bu konuda senin derlediğin detaylar, notlar neler?
2: Aslında Didem, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Küresel piyasalara baktığımızda bugün risk iştahının bir miktar daha toplandığını söyleyebiliriz. Özellikle dün akşam gelen Micron bilançosunda beklentilerin üstünde gelen bilançoyla beraber bir miktar daha güven tazeledi küresel borsalar diyebiliriz. Burada en önemli detay tabii ki de söylediğim gibi gelirler ve net kar tarafında bilanço zaten oldukça iyiydi ama geleceğe dönük satışlar tahmini beklentilerin üzerinde gelmesi bir miktar daha piyasayı güçlendirdi. Keza bugün gelen ABD tarafındaki PCE verileri de bir miktar piyasa için olumlu bir hava oldu. Ne kadar beklentiler doğrultusunda son 3 yılın en yüksek seviyesinde gelmiş olsa da küresel piyasalara baktığımızda özellikle Avrupa tarafında aslında bir aydır risk iştahındaki toparlanmadan bahsediyoruz. Özellikle ateşkes söylemiyle beraber piyasalar bir miktar rahatladı ve

0: satıcının tarafa geçti diyebiliriz. Bu tarafa baktığımızda da grafiğimizde de görüyoruz şu an ama üst taraftaki yani sıfırın üstündeki değerler aslında bize Stok 600 endeksi ile S&P 500 arasındaki farkın pozitif tarafta olduğunu, yani Avrupa hissesinin daha olumlu bir performans gösterdiğini söyleyebiliriz. Savaş döneminden beri Avrupa hisselerinin üzerindeki maliyet baskısı ile beraber olumsuz tarafta olduğundan sıklıkla bahsediyorduk. Fakat Haziran ayına geldiğimizde rahatlayan piyasalarda bir miktar daha olumlu havalı sürdüğünü söyleyebiliriz Avrupa tarafında. Çarpanlar tarafına baktığımızda yine Avrupa tarafında çarpanlar düşük seviyelerde. Amerika tarafı daha yüksek primlerle işlem görüyor ama özellikle bu pazartesi günü yaşadığımız piyasaların hepsindeki çıkış dönemindeki yatırımcıların bir miktarının Avrupa hisselerine yöneldiğini, o tarafa geçtiğini söyleyebiliriz. Keza şu an için Haziran ayına %4'lük bir farkla, S&P Stok 600'ün S&P 500'den %4'lük bir farkla yukarı seviyelerde kapatacağını şu dakikalarda söyleyebiliriz. Ama daha kapanışa 2 günümüz var. Pazartesi ve Salı günü, bugün, yarın işlem göreceğiz. Özür diliyorum, 4 günümüz varmış. Bununla beraber de aslında piyasanın şu an ne yana doğru gideceğini tekrar değerlendiriyor olacağız ay sonu gibi.
1: Çok teşekkürler. Evet, burayı izliyor olacağız. Şimdi lütfen bir de Bitcoin'e hızlıca değinelim. 60 bin doların altında Bitcoin ile ilgili neler söylenebilir Elif?
0: Dün aslında Ekim ayından beri ilk defa 60 bin altında bir Bitcoin gördük ama bugün geldiğimiz senaryoda şu an 58 binlerde işlem gören bir Bitcoin'den söz ediyoruz. 59 bine çıkmış şu an, 59.200-300'lerde yukarıya doğru hareketlerini sürdürüyor bir Bitcoin görüyoruz. Fakat burada asıl dikkat çekici olan şu 200 günlük ortalamanın, teknik analistler için oldukça önemli olan 200 günlük ortalamanın altına gelmiş olması Bitcoin'in. Bu açı bizim için kritik ama bu hafta farklı durumlar da var diyeceğim. Çünkü Cuma günü aslında dolacak, vadesi dolacak 10 milyar dolarlık bir opsiyon da var ABD tarafında. Ve bu opsiyonun çıkışıyla beraber özellikle call tarafında pozisyonların oluşması bir miktar daha piyasaları sıkılaştıracak ve Bitcoin tarafın aşağı yönlü hareketlerini, Cuma günü vadesi doluyor 10 milyar dolarlık opsiyonun. Cuma günü piyasadan çıkışından sonra Bitcoin tarafın aşağı yönlü, daha da aşağı yönlü gelme ihtimali olduğunu söylüyor analistler. Buraya baktığımızda aslında 58-59 bin bandında bir Bitcoin görüyoruz ama bu bizim 2024 seviyelerinden beri gördüğümüz en düşük seviyelerden biri. Keza geçen senenin Eylül ayında da 120 bin dolarlardan bahsederken şu an yine 60 bin dolarların altında işlem gören bir Bitcoin'den bahsediyoruz. Burada tabii ki de put opsiyonlara baktığımızda put call rasyosunun 0.83 seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu da aslında yükseliş beklentisinin hala baskın olduğunu ama yine de piyasanın bir miktar daha temkinli olmayı seçtiğini söyleyebiliriz Didem.
1: Elif, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum sana. Yarın aynı saatte görüşmek üzere diyelim. Elif Canseven'i uğurlayalım. Ondan sonra sizinle paylaşan bir röportaj var. Ondan bahsedeceğim. Buyurun.

0: Efendim şimdi Sabancı Vakfı ve OECD işbirliğiyle küresel filantropi liderleri İstanbul'da buluştular. Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, filantropinin toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki stratejik rolüne ilişkin olarak Bloomberg HT'den editörümüz Begüm Alkış'a değerlendirmelerde bulundu. Bu röportajla birlikte bir reklama gidiyoruz. Dönüşte kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Bugün filantropinin aslında cinsiyet eşitliği üzerindeki etkisini, rolünü dinledik. Peki mevcut tablo bize neler söylüyor? Bir de sizden dinleyelim kısaca.
2: Şimdi bugün konuşmamız cinsiyet eşitliği konusu ve gender konusunda filantropinin rolünü konuşuyoruz. Ve daha da çok gender financing konuşuyoruz. Neden? Bütün dünyada fonlarla ilgili bir mesele var. Siz Bloomberg'çileri de daha ilgilendiren bir konu burası. Değil mi? Fonlar kesiliyor. Uluslararası fonlarda da kısıtlamalar geliyor. Ve görüyoruz ki her ne kadar özel fonların kadın çalışmalarına olan etkisi artıyorsa da genel bir daralma var finansmanda. Sabancı Vakfı olarak biz 20 yıldan fazladır

0: stratejik olarak çalışıyoruz kız çocukları ve kadınların insan hakları konusunda. Bunun paralelinde de birçok ortak işbirlikleriyle projeler yaptık. United Nations'ın agentlarıyla birlikte yaptık. İlk projemizi 2006 yılında Türkiye'de bir ilkti. Kız çocuklarının insan hakları diye bir proje yaptık. İçişleri Bakanlığı, ilgili belediyeler, ilgili valiler, 10 şehire gittik geldik hep beraber. Ve bunun önemli bir etkisi oldu, sonuçları oldu. Biz yaptığımız projeleri bir uzun vadeli yapıyoruz. Çünkü biliyoruz ki sosyal değişim uzun bakış açısı gerektiriyor. Ve uzun soluklu çalışma gerektiriyor. İkincisi, bu tip konularda uluslararası ilişkilere ve birlikte yapmaya, ortaklık yapmaya özen gösteriyoruz. Bunun da bir ilkiydik zaten ülkemizde. OECD takip ediyor. Dünyadaki bütün filantropik organizasyonlardan data alıyor, bilgi alıyor, veri alıyor. Eğer siz veri veriyorsanız, eğer siz hedefinize doğru çalışıyor ve bunu kaydediyor ve paylaşabiliyorsanız, biz paylaşıyoruz, kaydediyoruz. Çünkü biliyoruz ki ölçmediğimiz hiçbir şeyi iyileştiremiyoruz. Ölçüyoruz, takip ediyoruz, iyileştiriyoruz. Onu da yine bilgiyi paylaşıyoruz. Bütün bunları göz önüne alarak benim için gurur vericidir. Benim ve ekibim için, bütün vakıfta çalışan arkadaşlarımız için. Sabancı Vakfı, OECD gibi bir kurumun 3 dönemdir, 4 yıl arayla yapıyor raporlarında tek Türk Vakfı'dır. Biz bunun kendi çalışmalarımızın etkisi olduğuna inanarak memnun oluyoruz ülkemiz adına. Bugün de ev sahipliğimizde dünya çapında vakıflar geldiler. OECD ile ortak bu toplantı. Tek başımıza değiliz. Birlikte bu raporun sonuçlarını ve Sabancı Vakfı'nın kadın konusunda, kız çocukları konusunda 20 yıllık emeğinin sonuçlarını gördüğümüz bir toplantı yaptık. Bizim gibi uzun vadeli çalışan, dünyada bu konuda önemli vakıfların temsilcileri İstanbul'da bizimle beraber oldular. Konu bu dönemde finansman sıkıntıları. Ama konu değişmiyor. Tabii umut verici kelimeler, şeyler, gelecekle ilgili beklentilerimiz var. Bunlardan bir tanesi gene data önemli, bilgi önemli, veri önemli. Görünüyor ki dünyada, özellikle Amerika'dan başlayarak, önümüzdeki 10-15 sene içinde yaratılan varlığın dünyada büyük bir kısmı jenerasyon değişimiyle kadınların yönetimine, kadınların eline geçiyor. Bu umut vericidir. Çünkü onların daha bonkör olduğunu, özellikle de hayırseverliğe daha yatkın olduğunu biz biliyoruz. Biz babaannemizden biliyoruz. Sadıka Hanım'ın bütün varlığını bağışlamasıyla kurulmuştur Sabancı Vakfı. Dolayısıyla gelecekte de kadınların daha bonkör, daha hayırseverliğe, daha çok fon ayıracaklarına inanıyorum.
1: Reklam. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: den mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Festival sponsoru Garanti BBVA.
1: Bloomberg ET katkılarıyla.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Kapanışa doğru devam ediyor. Osmanlı Portföy Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Gerz benimle birlikte bu bölümde. Mehmet, hoş geldin yayınımıza. Nasılsın?
1: Merhaba, hoş bulduk. Teşekkürler. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Şimdi Mehmet, içeriden başlayalım istiyorum. Çünkü öncelikle tabii Bloomberg HT'nin enflasyon anketi açıklandı. Şimdi Haziran ayında 1'in altına gelmesini bekliyoruz. Ankete bakıldığında %0.97 aylık, yıllık olarak ise %32.10. Yıl sonu beklentisi değişmedi, 29'da kaldı. Senin beklentilerine ne kadar paralel diye sorarak başlamak istiyorum. Bir de bütün bu olup bitenler, petrol fiyatlarının geri gelmesi vesaire, Merkez Bankası'nın enflasyon verisini ki haftaya alacağız. Bu verilerin ardından ne zaman nasıl bir hamle yapmasını beklersin? Onu da eklersen sevinirim.
1: Ya, Haziran ayında %1 civarında bir beklenti, genel bir beklenti. Orada çok hassas bir beklenti oluşturmuş değilim. Yani %1 civarı bir şey gelirse bu iyi karşılanacak. Yıl sonu için piyasa beklentileri biraz 30'a çekildi ama bunlar biraz kötümser oldu diye düşünüyorum. Çünkü petrol şokunun bütün sonuçlarını yaşadığımız bir zamanda biraz kötümserliğe kapıldı piyasa. Şimdi Merkez Bankası'nın biraz önce yine sunumuna bakıyordum. Bugün Merkez Bankası Başkanı ve Mehmet Şimşek Londra'dalar diye, bugün müydü dün müydü unuttum, bugündü galiba bu sunum yapılıyor. Yani enflasyonla ilgili o kadar da kötü değil mesajı veriliyor. Çünkü kirada ve eğitimdeki katılık kırıldı. Yaş meyve sebzede bundan sonra daha yardımcı olacak mesajıyla birlikte yıl sonu beklentileri şimdi 30 iken belki yılı 28'de tamamlayacak ve bu pozitif bir sürpriz olacak. Bunu da zaten yaz aylarında, ilerleyen aylarda bu mesajı piyasa alıyor olacak. Merkez Bankası davranışına ilişkin benim beklentim Temmuz toplantısında şeyi yapması. Yani %40'dan 37'ye haftalık repoya tekrar dönmesi. Bu zaten 3 puana yakın bir efektif faiz indirimi anlamına gelecek. Ama bir faiz indirimi kararı olmayacak bu. Bu teknik bir konu. Yani yatırımcının kafasını karıştırmayalım. Şu an %40'la gecelikten para satarken %37'yle haftalıktan para satıyor olacak. Ondan sonraki toplantılardaki Eylül, 10 Eylül'dü galiba. Orada faiz indirimleri başlayabilir ama nedir? 100 bas puan, böyle 100 diye sene sonuna kadar, ben 34'e kadar inebileceğini düşünüyorum.
0: Pekala, bu beklentiyi de not ettik. Piyasada genel olarak konuşulan da Eylül ayında belki tekrar faiz indirim patikası başlayabilir şeklindeydi. Şimdi yine içeriden devam etmek istiyorum. Tabii hal böyleyken Mehmet, ne yapıyorsun? Mehmet, su mu koyuyorsun?
1: Yok, Merkez Bankası'nın toplantı tarihlerini yazmıştım, ona bakıyordum, yakaladın beni.
0: Kaçmaz benden. Sen tamam, hele bir de beni 10 gün sonra gör. O zaman Şahin göz olacağım. Yok şöyle, evet, bak sen canım, ben şaka yapıyorum, biliyorsun beni. İstediğin gibi evraklarını, belgelerine bakabilirsin yayında. Şöyle, piyasa açısından da bir değerlendirme isteyeceğim senden. Ya bu hafta başından beri bizim konuştuğumuz hisse senedi piyasaları açısından özellikle önem arz eden başlıklar vardı. MSCI'ın uyarıları mesela burada. SPK'nın açıkladığı halka arzlar yine önemli bir başlık, senin yorumlamanı istediğim. Yine öte yandan mesela bankacılık hisseleri özelinde baktığımızda bugün %3,5 oldu şu dakika itibariyle satışlar. Burada bir, hani Merkez Bankası'nın faiz indireceğine ilişkin beklenti fiyatlara girebilmeye başlasa önce bankaların biraz toparlandığını göreceğiz der uzmanlar. Dolayısıyla bugünden Eylül'se eğer o Merkez Bankası'ndan beklediğimiz faiz indirimi, ilk faiz indirimi, nasıl bir borsa performansı görmemiz mümkün olabilir?
1: Yani bugünkü banka satışı beni de biraz şaşırttı ama sadece bankalar değil, tek tük işte MSCI açıklamasından etkilenmesi muhtemel hisseler var. Bazı değerleri çok yükselmiş. Onlarda da sert geri çekilmeler var. Ama banka hareketine bakarsak özellikle büyük bankalarda %5, %4 biraz şaşırtıcı. Zannediyorum Merkez Bankası'nın işte Sayın Fatih Karahan ve Sayın Mehmet Şimşek'in Londra ziyaretinden tahminimi söylüyorum. Bir beklenenden daha şahin bir duruş işareti çıkmış olabilir. Ondan dolayı hani bu faiz bir süre daha yüksek kalacak, öyle kolay kolay da inmeyecek mesajı vermiş olabilirler.
0: Bunu tabii yani izleyeceğiz, göreceğiz dediğin gibi bu bir tahmin olarak aslında not edebileceğimiz bir başlık. Şimdi ben de yine ekrana baktığımda özellikle geçen hafta mesela yabancıların 465.7 milyon dolarlık alım yaptığını gördüm. Sen özellikle yabancı ilgisi noktasında nasıl bir tablo gördüğümüzü söyleyebilirsin bize? Yani bir hafta öyle, bir hafta böyle, evet, ama nedir burada biraz daha tetikleyici, biraz daha yatırımın önünü açabilecek olan katalistler sence?
1: Ya bir süre yabancı giriş iyiydi. Fakat son haftalarda dalgalanmaya başladı. Dediğin gibi bazen giriş var, bazen çıkış var. Ben bu MSCI açıklamalarının da biraz Türkiye'ye karşı algıyı bozduğunu düşünüyorum. Yani bu teknik içeriği anlayanlar açısından orada önemli uyarılar var. Bir tanesine dair bir düzenleme yapıldı. Onu da not etmiş zaten. Yani halka açıklık, fiili dolaşım kısımlarının daha sağlıklı rapor edilmesi, endeks hesaplarında daha sağlıklı fiili dolaşım oranlarının kullanılması, ki bu konuda hızlı adım atıldı. Bence bu check, yani o box, o kutu, evet. Tamam, bu ya tamamlandı. Diğer konu daha meşakkatli ve daha sorunlu. O da işte koordineli fiyat hareketleri denilen zor bir konu. Yani bu konunun halledilmesi piyasa gözetiminin, denetiminin arttırılması anlamına geliyor ve hisseler bazında değişik sonuçları olacak bir konu bu. Bunun için de Kasım'a kadar bir süre var. Ya MSCI'nin ama şöyle değil. Yani MSCI bir hükümet, bir otorite falan değil. Bir yanlış anlaşılma da var. Yani ben size bunu yapın diyorum, yapacaksınız, yapmak zorundasınız demiyor. Sadece şunu diyor: eğer bu standarda uymazsanız ben sizi gelişmekte olan ülke statüsünden öncü ülke statüsüne indiririm. O da kendi şeyi. Ama ben yani yıllardır bu işin içinde olan birisi olarak hani açıklamalara ve içeriğine, oradaki esasa baktığım zaman doğru tavırları sergilediğini ben görüyorum. Yani doğru bir bir de yol gösteriyor yani. Sadece evet. Türkiye değil, aynı uyarıyı Endonezya'ya daha önce yapmaya başladı. Sermaye piyasalarının gelişmesi, doğru işlemesi ve sağlıklı fiyat oluşumu anlamında çok doğru bir öneriler yapıyor. Bizim de buna uyulacağına dair bir tereddütüm yok. Yani bununla ilgili düzenlemeler yapılacaktır tahmin ediyorum. Ve Kasım'ı da beklemeyecektir. Yani daha hızlı bir şekilde yapılacağını tahmin ediyorum.
0: Peki. Bir şey daha soracağım sana.
1: Evet. Genel piyasa açısından ben bunu olumlu yorumluyorum. Yani o adımlar atıldığı zaman sonbaharla birlikte Türkiye'ye, borsaya çok daha fazla yabancı girişi, sadece yabancı değil yerli kurumsal girişi de görebiliriz. Şu anda yerli kurumsallar da biraz kenarda duruyorlar. Piyasadaki mikro yapının biraz erozyona uğramış olmasından dolayı daha sağlıklı işleyen bir piyasaya daha fazla kurumsal yatırımcı ilgisi olacaktır.
0: Peki, teşekkür ediyorum Mehmet. Bir sorum daha var. Vaktimde çok kalmadı maalesef, ama o da yine SPK'nın onayladığı halka arzlarda. Şimdi içinde bulunduğumuz bu bir miktar daha kar realizasyonu diye belki adlandırabileceğimiz satışlar esnasında gelen bu halka arz onayları nasıl okunmalı? Ve endeks üzerinde demin de sorduğum gibi hani bugünden Eylül ayına kadar, iyi kötü Kasım ayına kadar belki MSCI sürecinde katalım içine, nasıl bir seyir oluşmasını bekleyebiliriz sence?
1: Şimdi gördüğümüz ikinci halka arzlar, işte Hektaş, TAB Gıda'yı gördük, geriye doğru böyle ciddi isimler var. Bunlar ciddi plasmanlar.

0: Yani zaten borsanın bu tür satışlara aracılık etmesi gerekiyor. Ben bunları oldukça sağlıklı görüyorum. Dün de SPK 5 tane yeni halka arzı onaylamış. Sayı yükseldi. Bu da aslında yeni döneme ilişkin. Çünkü yeni bir SPK başkanı var. Halka arzlar artacak bence mesajı verdi. Yani bugünkü piyasa zayıflığını ben biraz ona da yorabilirim açıkçası
1: Peki.
0: zorlasam. Yani demek ki de çok daha fazla halka arz gelecek. Bunlar da zaten talep sınırlı, kurumsal para fazla değil. Dolayısıyla burada bir ağırlık oluşturacak diye borsa üzerinde bir negatif etkisini görmüş olabiliriz.
1: Endeksle ilgili bir beklenti paylaşabilecek misin? Var mı öyle bir öngörün? Yani mesela bu seviyeler itibariyle buralar kritik midir, değil midir? Yatırımcı nakitte mi kalsın yoksa biraz pozisyon mu açsın, azaltsın mı?
0: Yani şöyle bence 14-15 bin arasında konsolide oluyor piyasa. Eğer MSCI'ın işaret ettiği doğru uygulamalar hayata geçerse bence endeksin yönü 20 bine doğru açılacaktır önü. Benim önerim yatırımcılar bu durgun piyasadan faydalanarak %25 oranında portföylerinde hisse senedi bulundursunlar. Bu da
1: Peki.
0: böyle bir trading pozisyonu değil yani bir 6 ay bir
1: Evet.
0: senelik vadeyle portföyün dörtte birinin hissede bulunmasını ben isabetli görüyorum.
1: Mehmet Gerz, Osmanlı Portföy Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su. Çok teşekkür ediyorum Mehmet bana eşlik ettiğin için. Bir gün stüdyoya da beklerim. Müsait
0: İnşallah.
1: olduğunda sevgiler, selamlar, kolaylıklar
0: Görüşmek
1: diliyoruz
0: üzere.
1: sana. Çok mersi. Şimdi efendim Merter Sanayici ve İş Adamları Derneği yani MESİAD. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da katılımıyla tekstil giyim sektörü değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Ve toplantıya katılan İstanbul Ticaret Odası Başkanı eski özür dilerim. Toplantıya katılan İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç de üretici üzerindeki baskıların hafifletilmesi gerektiğini dile getirdi. Burada daha da mesajlar var. Önemli. Bunları derlediğimiz haberimizle kapanışa doğru noktalıyoruz. Sonra ben bir araya gidiyorum müsaadenizle. Ardından seans notlarında tekrar görüşeceğiz.
2: Evet, iş dünyası olarak çözüm bekleyen konularımız var, aktarmak istediğimiz hususlar var. Ama Ticaret Bakanımız gerçekten bizim bakanımız. 7 gün 24 saat ne zaman kapısını çalsak, ne zaman bir konuyu derdimizi iletsek, derdimizle ilgilenen ve çözme konusunda gayret gösteren, kıymetli ekibiyle beraber gayret gösteren bizden bir bakanımız. Ben bu vesileyle, evet her talep ettiğimiz yerine gelmiyor, her süreç arzu ettiğimiz şekilde belki çözülmüyor ama büyük bir kısmı çözme konusunda çok büyük bir gayret gösteren kıymetli bakanımıza ben huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Allah gayretini boşa çıkartmasın. Değerli bakanım, biz Türkiye'deki üreticiler, ihracatçılar, istihdam oluşturanlar, iş dünyası olarak bugün yaptığımızdan çok daha fazlasını yapmaya hazırız. Sadece bazı konularda üzerimizdeki baskının hafifletilmesini istiyoruz. Geriye doğru gitmeyeceğim. Sadece yılbaşından bu yana döviz kuru %6,2 arttı. TÜFE üfe ortalaması %15,1 arttı. Sadece yılbaşından bu yana döviz kurundan dolayı %9'un üzerinde makas yemiş durumdayız. Dolayısıyla bizim tek beklentimiz, özellikle ihracat açısından önemli bir beklentimiz, enflasyonla kur arasındaki korelasyonun kopmaması. Üzerimizde sürekli artan bu baskı bir taraftan ihracatı zorlaştırırken ithalatı kolaylaştıracak bir hale geldi. Bu konudaki gayretlerinizi, desteklerinizi müteşekkiriz. Ama ümit ediyoruz ki en azından önümüzdeki yılın kalan yarısında bu konuda bir süreç devreye girsin ve ihracatçı üzerindeki bu kur baskısı hafiflesin. Daha kolay, daha etkili ihracat yapabilirim. Yurt dışındaki rakiplerimize göre daha rahat fiyat tutturabilirim. Bunu özellikle size arz etmek isterim. İkinci konu, biraz evvel de kıymetli başkanım da gündeme getirdi. Bundan sonra en önemli konularımızdan bir tanesi sınır aşan elektronik ihracatı artırmak. Bu konuda sizin bakanımız ve bakanlık olarak yaptığınız çalışmaların farkındayız. Çok hızlı bir şekilde yükselen bu trendin biraz gerisinden gidiyoruz. Özellikle iade mallarda yaşadığımız problemler var. Bizim tüccarımızın yurt dışında yeni depo açması, tüketiciye daha hızlı ulaşması ve oradaki süreci daha etkin yürütmesi konusunda bakanlığımızın verdiği destekler için teşekkür ediyoruz. Bu konudaki bir taraftan sizin teşvikleriniz zaten artarken bizim de iş dünyası konuda bu konudaki gayretlerimizi artırmamız gerekiyor. Ümit ediyorum.

0: Önümüzdeki dönemde Türk iş dünyasının özellikle tekstil konusundaki ki bugün en önemli konumuz bu. Tekstil, hazır giyim, triko, konfekt, dokuma.
1: Reklam. Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Festival sponsoru Garanti BBVA.
3: Bloomberg KT katkılarıyla.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Banka hesabı herkeste bak. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
1: Reklam.
6: Kamu spotu.
7: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyununla oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
8: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
9: Bloomberg KT Radyo.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Herkese merhabalar. Saatler 17.45. Seans notlarında tekrar birlikteyiz. Ben Didem Arslanoğlu. İçeride artık piyasanın kapanmasına çok az bir zaman kaldı. Hem BIST 100'e şöyle bir bakalım hem de diğer piyasalardaki son durumu birlikte görelim istiyorum. Gelsin rakamlar. BIST 100 tarafında bugün de aslında miktar aşağı yönlü bir seyirden bahsediyoruz. %0.64'lük bir geri çekilme var. 14.238 puan seviyesindeyiz. En düşük 14.212 gördük şu ana kadar. İşlem hacmi dünün %24 üstünde. Kapanışa doğru da bir miktar daha hızlandığını söyleyelim. 173 milyar liraya ulaştı BIST 100'deki hacim. Bu esnada tabii bankacılık endeksindeki satışlar dikkat çekici. %3.78'lik bir satış oranından bahsediyoruz. Geri çekilmeden bahsediyoruz. Özellikle Londra'daki yatırımcılarla devam eden temaslarda neler konuşuluyor? Merkez Bankası'nın ve ekonomi yönetiminin verdiği mesajlar neler? Aslında gözümüz kulağımız o tarafta. Dün de bir miktar aslında sunumlardan notları sizlerle paylaşmıştık. Ve bununla birlikte elbette bankacılık endeksindeki bu satışlar ne kadar içeriden ne kadar dışarıdan kaynaklı? Bunu da yine değerlendiriyor olmak lazım. Dolar TL'ye gidelim bakalım. %0.03'lük bir yükseliş var orada. 46.51.49'a geldi dolar TL. Euro TL tarafı da 53 sınırında gidiyor geliyor. %0.29 yukarıda şu anda. 52.99-53'teyiz. Euro dolar paritesinde ise 1.14'e doğru bir hamle var ama 1.13.80'de duruyor şu an parite. %0.19'luk artışla dolar endeksine de baktığımızda zaten bir miktar daha geri çekildiğini görüyoruz. 101.41'e geldi. Avrupa borsalarında ise saat 17'de yeşiller vardı. Bu durumda bir değişiklik yok. Hatta bir miktar daha buradaki pozitif ayrışmanın belirginleştiğini söyleyelim. Londra örneğin %1'e yaklaştı. Paris %0.60'larda kaldı. 17 ile mukayese ediyorum ben yayına ilk girdiğim andan bu yana. Paris'te bir değişiklik yok. Frankfurt DAX endeksinde %1.17'ye yükseldi primler. İtalya'da yatay seyrediyordu. Orası da %0.30 civarında artıda. ABD borsalarında ise Dow Jones'la Nasdaq negatif, ya birbirinden ayrışıyorlardı. Benzer oranlarda farklı yönlerde gidiyorlardı ama Dow Jones'daki alımlar hızlandı. Orası geldi %1.35'lik prime. Nasdaq'ta ise %0.45'lik geri çekilme devam ediyor. S&P 500'de de %0.33'lük daha makul, daha sakin bir seyirli yukarı yönlü hareketin devam ettiğini görüyoruz. Öte yandan ABD tahvillerinde bugün de alımlar sürüyor. Biraz daha 2 yıllık tarafta sanki yoğunlaşmış gibi 17'den bu yana 4.10'un yeniden üstüne çıktı. Getiri 2 yıllık tahvilde. 5 yıllık tahvil getirisi 4.14'te, 10 yıllık tahvilde de 4.37 seviyesini görüyoruz. MTI ile Bitcoin ekranımızda ise hem Brent hem ABD tipi ham petrolde bu dakikalarda bir miktar daha yukarı yönlü bir hareket var. %0.27'lik artışla Brent petrol $74 sınırında. ABD tipi ham petrolde de %0.50'lik bir artış var. Orada da $70.69'deyiz. Ve Bitcoin dedik. Bitcoin 60 binin altını gördükten sonra 58 bine kadar gerilemişti. Yine %2.41 aşağıda ama $59.395'dayız şu anda. Yeniden bir 60 bin denemesi olacak mı gün içinde? Oldukça hareketli. O yüzden burayı takip ediyoruz. Gümüşte spotta yükseliş var bir miktar %0.88. $57.87'den geçiyor işlemler. Yani 60 aşağı yönlü kırıldıktan sonra toparlama şimdilik buraya kadar olabildi. Spot altında ise $4.016 görüyorum ve %0.43'lük bir yükselişle geliyor bu fiyatlama. Rakamlar böyle efendim. Sizler için derlediğimiz şirket haberlerimiz var. Elbette her gün olduğu gibi 3 şirket haberi. Gelsin paylaşalım sizlerle. İş girişimle başlıyoruz. İş girişim sermayesinin iştiraki Enlila Sağlık ABD merkezli Crescenta Biosciences'a sermaye artırımı yoluyla 24 milyon dolar yatırım yaparak şirketin %50.1 hissesini almak üzere sözleşme imzaladı. Bu arada ikinci şirketimize geçmeden önce bir son dakika paylaşmak istiyorum. İran, Hürmüz Boğazı'ndan yıllık 40 milyar dolar gelir elde etmeyi öngörüyor. Wall Street Journal'ın haberine göre. Tabii bu Trump'ın beklentisine bir miktar ters. Çünkü İran yine devam ediyor haber. Hürmüz'de Körfez komşularıyla birlikte ücret alınmasını önerdi. Trump'a göre buradaki geçişler anlaşma bitimine kadar da anlaşma bittikten sonra da yani o 60 günlük süre bittikten sonra da ücretsiz olmalı bir koşul olarak onu dile getiriyordu. Fakat İran'dan Wall Street Journal'ın haberine göre gelen açıklamalar pek de öyle değil. 40 milyar dolarlık bir gelir yıllık olarak elde etmeyi planladığını söylüyor İran Hürmüz Boğazı'ndan ve komşu ülkelerle birlikte bu yönde bir talepte bulunduklarını da anlıyoruz yine haberden. Şimdi gelelim Link bilgisayara. Ekranlarınıza yansıyor, okumuş olabilirsiniz ama bizi radyodan dinleyenler de varsa onlar için de paylaşayım. Link Bilgisayar Eskişehir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile KDV dahil 13.62 milyon lira tutarında sözleşme imzaladı. Proje kapsamında şehir güvenliği, güvenlik altyapıları ve akıllı şehir sistemlerine yönelik teknolojik çözümler hayata geçirilecek. Son haberimiz Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi yurt içindeki bir savunma sanayi şirketiyle KDV hariç 4.2 milyon dolar tutarında sözleşme imzaladığını duyurdum. Şirket yeni iş ilişkisinin faaliyetlerine olumlu katkı sağlaması beklediğini de söyledim. Şirket haberlerimiz de böyle. Yine bu saat diliminde bir miktar son dakikalar artabilir. Geldikçe onları da sizlerle paylaşıyor olacağım. Seans notlarında bir kısa reklam arasına gidelim şimdi. Dönüşte Mehmet Özdemir stüdyoda yerini alacak ve kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Reklam. Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'da

0: toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7 şimdi 2.130.000 TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600.000 TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
3: Reklam. Öncelikli yayın.
4: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
10: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
11: Seans notları devam ediyor. Araştırma masasından araştırma analistimiz Mehmet Özdemir de geldi, yerini aldı. Mehmet hoş geldin.
12: Hoş bulduk.
11: Bu bankacılık endeksinde bir şeyler oluyor. Şimdi, yani %4'e geldi, %4'ün üstüne çıktı hatta buradaki satışlar. Evet, biliyoruz ki Londra'da temaslar var. Burada bir yabancı satışı mı var? Bunu da elbette göreceğiz, bir noktada takip edeceğiz. Fakat oldukça sert bir hareket olduğundan bahsedebiliriz. Ve özellikle en çok değer kaybı yaşayan bankalara da baktığımızda ve aşağı yönlü etki yaratanlara da baktığımızda ilk sırada Akbank'ı görüyorum. %4.7 düşüyor takriben. Yapı Kredi Bankası %5.8, İş Bankası %3.5 ve bakıyorum Garanti Bankası da %1.92. Şöyle biraz daha aşağıya indiğimizde zaten bu dört büyük bankadaki kayıplar endeksi belirgin şekilde etkiliyor, yani negatif etkiliyor. Endeks 14.237 seviyesinde.
12: İki gündür, yani dün de biraz daha sayabiliriz, küreselden çok zıt hareket ettiğimiz fiyatlamalar açısından söylüyorum. Yani bugün de bankalarda ciddi, gereksiz belki de adlandırabilecek. Onun tabii
11: ya analistlerin, onu bilemeyiz biraz, ne kadar gerekli, ne kadar gereksiz
12: analistlerin,
11: ama.
12: Analistlerin bir miktar daha yorumlarını takip etmek lazım. Tabii. Ama şunu söyleyelim ki hani %6 civarında Yapı Kredi'nin aşağıda olduğu, yani işte Akbank'ın %5'ler civarında geride olduğu bir gün. Yani burası Didem son dönemde işte, yani geçen haftayı da tamamlarken %10-10 gitmişti. Zaten bunlardan bahsediyorduk. Dönüşünün bir miktar daha sert olduğunu söyleyebiliriz. Ama bugün haftalık repo ihalelerine tekrar, işte Merkez Bankası'nın faiz oranlarına ilişkin gelen bir haber akışından sonra bir miktar daha buradaki satışlar hızlandı. Şeyi söyleyebilirim çünkü bu sabah %2'nin kıyısından döndü bankalar primlenme açısından. Sabah çok iyiydi.
11: Evet.
12: Yani sabah Borsa İstanbul
11: zaten
12: tarafında
11: da. Zaten gün içi endeksi, gün içi bankacılık endeksinin tablosunu paylaştık, grafiğini.
12: Evet.
11: Ekranda hakikaten yani bir şey sanki, yani hızlı bir satış geldi.
12: Evet.
11: İşlem hacmi de 180 milyara ulaştı. Yani dün tamam zayıftı işlem hacmi ama 130 milyar civarındaydı. 180 milyara geldi şu anda. %30 üstünde.
12: Evet, 4-5 gündür zaten 200 milyar TL civarlarında, onun evet, hafif altında böyle bir zayıf hacim tarafını görüyoruz Didem. Ama yani dediğim gibi içeride, yani şimdi baktığın zaman sadece işte endeksin %1 bile düşmediği yerde
11: Tabii. Bankacılığın 17.900. Evet,
12: bankacılığın ağırlığının düşük olması bu tarz günlerde de ana endekse bir miktar daha katkı sağlıyor diyelim, ama bankalar tarafından ziyade şey tarafında da çok kuvvetli seyirler yok. Yani baktığın zaman sanayi endeksine, işte hizmetler tarafına falan, o tarafta da çok ciddi sert bir yukarı yönlü bir hareketi görmüyoruz. Dolayısıyla biz de artık hani kritik seviyelere doğru geldiğimizi söyleyebiliriz. Ya katkılar tarafına da bakacak olursan zaten, evet. Şimdi Didem, 68 hissenin düştüğü bugün de destek finans faktörün tarafını, katkılar tarafında birinci sırada görüyoruz. Orayı epeydir görmüyorduk. 25 puan kadar yukarı doğru çekiyor. Aselsan tarafında dün sert bir realizasyon vardı. O taraf yine %2'ye yakın primlenmeyle birlikte 23 puan derken. Türk Hava Yolları'nın, şimdi o tarafı zaten son dönemde konuşuyoruz. Savaştan itibaren bir rahatlama olacaksa havacılık endeksine, ulaştırma şirketlerine bir miktar daha en azından yatırımcıların yoğunlaşabileceğine ilişkin. Türk Hava Yolları da bugün yine 330 bandında seyrediyor. BİM derken, Coca-Cola derken daha böyle işte blue chip hisselerinden de görebileceğimiz hisseler bir miktar daha en azından kayıpları sınırlandırmaya çalışıyor diyelim. Ama yani hani tekrar söyleyeyim Didem, bugün işte Nasdaq tarafında %2 piyasa yukarıda açılışa hazırlanıyordu. Nasdaq bir aşağı geldi, tekrar şimdi yukarı doğru atıyor kendini. Dow Jones tarafında belki %1,5'a yakınlık bir rally'yi konuşabiliriz o tarafta. S&P 500'deki primler derken Stoxx 600'deki %1'i aşkın. Bugün Stoxx 600 endeksi yeni bir rekor kırdı 641 seviyesiyle. O tarafta belki Almanya tarafının bugün primlerini biraz daha konuşabiliriz. Yani küresel havada çok ciddi bir bozulma yok. Evet, tamam. Belki altın tarafında çok kuvvetli bir hareket yok. Gümüş hala 60 doların kenarında. Yani değerli metaller çerçevesinde çok ciddi bir alım görmüyoruz. Bitcoin'de de keza öyle. Orada bugün çok ciddi, özellikle kaldıraçlı pozisyonların bir miktarda likiditasyon işlemlerini falan gördük. 500 milyon dolar civarında bir rakamlardan bahsediliyor. Orası 58 bin dolara kadar neredeyse geriledi bugün. Tekrar bir miktar daha kuvvet almaya çalışıyor. Yani şunu söyleyeyim. Bizim iki gündür bir miktar daha negatif tarafa doğru geçmemiz, şeye baktım bu arada yayından önce hemen gelmeden, aracı kurumlar tarafında, satış tarafında olanlara. Bank of America'nın yine bugün 5 milyar TL'ye yakın satışla birlikte satışlarda başı çektiğini söyleyebiliriz. Tahtalarda bir miktar daha, özellikle satıcı, ama bankalarda da biraz daha satış ağırlığının yüksek olduğunu söyleyelim. Yani fiyatlamayı biraz daha yakından takip etmek lazım, ama yani müsaade edersen ben bir grafik hazırlamıştım. Ay, evet, onu istersen şey yapalım. Şimdi yaklaşık 4-5 gündür zaten, hani grafik ekrana gelebilirse ben biraz daha yakından tarif edebilirim ki, 4-5 gündür özellikle hisse senedi piyasamızda bir miktar daha zayıflığı yakından görüyorduk. Benim kırmızı ile birlikte çizdiğim şey de yaklaşık diyelim bir aylık kısa vadeli bir trend Didem. Şimdi o trendin hem alt bandına doğru sarktık, hem de turuncu ile çizdiğim çizgide bir gap ile başlamıştık biz. Özellikle burada bir boşluk var. Onun da özellikle dolduğu bir ortamda. Zaten ben bir haftadır sana sürekli olarak 14.250, eğer bu satışlar devam ederse 14.250-14.200 bandının öneminden biraz daha bahsetmeye çalışmıştım. Şimdi oralara geldik. Ama bankalarla, ama sanayi sektörüyle, dün Aselsan BİM'in negatif katkısı, bugün bankalardaki ciddi zayıf seyir derken endeks 5 işlem gününde işte 15 binlerin kıyısından diyelim tekrar böyle bir 400-500 puan kadar aşağı doğru geldi. Dolayısıyla şimdi bugün ve yarın hafta kapanışı olması dolayısıyla şuraya tekrar bir bakabiliriz. Bu grafiğe, eğer bu 14.200-250 bandının tekrar kırılması senaryolarında, o zaman şu kısa vadeli trendinde bir miktar daha aşağısına doğru geçeceğimizi söyleyebilirim. O zaman da belki biraz da fiyatı izleyen analistler açısından da ritim kaybının devamını getirebilir bu. Ama şöyle bir baktığın zaman, bu benim attığım yıllık grafik, yılbaşından itibaren BIST 100'ün grafiği, o tarafta hala %20'nin üzerinde hem dolar bazlı getirdi hem de TL bazı getirileri görmek mümkün. Bakalım yani biraz daha rakamları takip edeceğiz. Yarınki kapanış rakamları biraz daha kritik olacak, ama yani tekrar söyleyeyim, en başta söylediğim bir şeyden, savaş fiyatlamasını silen petrol mi dersin? Rally'ye kalkan ABD tahvil faizleri mi dersin? Bizim bugün tahvil faizlerimizde de çok anlamlı bir hareket yok, ama orada da hafif hafif 33 onlara doğru geri çekildiğini söyleyebiliriz. O tarafta en azından bir satış yok, ama Borsa İstanbul'daki bu hareket tabii yatırımcıyı bir miktar miktar daha düşündürüyor. Küresel bazda daha geniş çerçevede baktığı zaman.
11: Evet, çünkü biraz negatif ayrıştığımız bir dönem yaşıyoruz. Bu da tabii şöyle bir soru işareti getiriyor piyasa uzmanlarının ve yatırımcıların zihnine. Biraz daha

0: zamanda yabancı satarak çıktığı miktarın birkaç misliyle tekrar gelebiliyor. Biraz istersen bu rakamlardan bahsedelim. Tahvil tarafı da öyle.
1: Evet, evet.
0: Merkez Bankası rezervleri önemli.
1: Evet, ondan rezervler tarafında bahsedelim. Rezervler tarafında da bir toparlanmadan en azından söz edebiliriz kısmen de olsa Didem. Şimdi hisse tarafına baktığımız zaman sen biraz daha işte bahsetmeye çalıştın ama şöyle ki hala yabancı yatırımcının senin de bahsettiğin üzere geldiği zaman hisse senedi tarafında bir miktar daha pozisyonlanmasının arttırdığını da görüyoruz. Özellikle geçtiğimiz hafta 465 milyon TL'lik dolarlık bir hisse alımını gördük o tarafta ve biraz daha geçtiğimiz haftaların bir miktar daha aslında tersi olan bir grafik ki biz alıcı tarafta olduğu işte yaklaşık 5 haftalık bir süreç boyunca bu tarafta görmüyorduk yabancılar tarafını ama anlıyoruz ki yine yarım milyar dolara yakın bir girişle en azından 5 hafta sonra bu çerçeveyi biraz daha pozitife çekmişler. Geçtiğimiz hafta endeksin de yukarı doğru momentumunu hesaba katacak olursak, bankalardaki alımları bir miktar daha hesaba katacak olursak şu görüntü açıkçası çok da şaşırtıcı değil. Şimdi tahvil tarafına baktığımızda ise biz tahvil tarafında da en azından o tarafta daha montanların bir miktar daha düştüğü bir ortamı görmüştük. Orada da 340 milyon doların üzerinde tekrar alıma geldiğini söyleyebiliriz yabancıların. Biz geçtiğimiz haftada yaklaşık 480 milyon doların üzerinde bir alım görmüştük Didem tahvil tarafında. Ondan önce ufak ufak da olsa yabancıların bir miktar daha çıktığı bir son 6-7 haftalık bir tablo vardı. İşte bizim tekrar işte 33'lere doğru neredeyse yakınsadığımız bu ortamda abi bizim Türk 10 yıllık tahvil faizlerinden bahsediyorum. Bu yabancıların bir miktar daha burada potansiyel görmesi önemli. Biz son dönemde özellikle işte hem bizim tahvillerimizi hem de genel manada tahvil piyasalarına ilişkin raporları okuyorduk. İşte JP Morgan tarafında falan. Orada bir miktar daha mesafeli olduğunu en azından anlamıştık. Ama şunu görüyoruz ki şu anda önümüzdeki çerçevede enflasyon beklentilerine baktığımız zaman eğer bir savaş veya bu tarz bir şok daha yemeyeceksek buradaki tahviller buradan itibaren bir miktar daha albenisi olabilir mi diyen kitlenin de belki pozisyonlanmasının arttığı bir çerçeveyi de göreceğiz. Ben şunu da söyleyeyim, rezervlerden bahsedeceğim ama şu geri çekilmeye ilişkin Didem, bak bu, dikkat ettiysen bugün bankacılık endeksi %4 civarında geri çekilirken CDS 220'nin altına geldi. Evet. Yani normalde biz burada korele bir şekilde görürdük. Orada 223-225'ler civarındaydık son dönemde. Tekrar orası 220'nin altına geldi. Dolayısıyla CDS'ler tarafındaki iyileşme şu an bankalardaki bu satış tarafını yansıtmıyor diyelim. Orada da bir ters korelasyon oluştuğunu en azından bugün içerisinde söyleyebiliriz. Diğer taraftan şeye bakacak olursak rezervlere.
0: Ben araya girip rezervlere geçmeden önce ya bankacılık sektörü açısından mesela Fitch'in Türkiye'deki katılım bankacılığı analizi de aslında çok önemli. Çünkü 3 kamu katılım bankasının birleşiyor olması sektörün büyümesine, bu anlamda da yabancı ilgisinin artmasına yol açacaktır yorumunda bulunuyor. Bu pozitif bir haber bankacılık sistemi, ekosistemi ve bankacılık endeksi açısından da. Hani bunu da not etmek lazım.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi kamu bankalarından, özel sektör bankalarından gelelim Merkez Bankası'na ve tam da senin başlayacağın noktaya, rezervler.
1: Rezervler tarafında şimdi orası yine brüt tarafın yine 157 milyar dolar seviyesinde, 157 milyar doları da bir miktar daha aştığını görüyoruz özellikle. O tarafta 5.1 milyar dolarlık bir artış var brüt rezervlerde Didem 19 Haziran haftasında. Burada aslında 12 Haziran haftasında burada 152 milyar dolar seviyelerine geri çekildiğini görmüştük ve son bir yılın en düşük rezerv seviyelerine yakındı bu rakamda. Net rezervler tarafında da bir toparlanma görüyoruz. Orada da 7 milyar dolar artışla 52 milyar dolar seviyesine yükseldiğini görüyoruz. Bunları swaplardan arındırdığımız zaman swap hariç net rezervlerde de bir toparlanma var. Orada da 5.5 milyar dolarlık bir yükselişte artık 30'un da üzerine geldik. 34.6 milyar dolar olarak buranın bir miktar daha arttığını, rezervlerini söyleyebiliriz. Evet. Tabii bu son dönemde carry trade cazibesinin tekrar canlanması vesaire bu konularında bir miktar daha carry trade pozisyonlanmasının arttığına ilişkin haber akışlarını da alıyoruz. Bu da tabii rezervlerdeki birikim açısından da bir miktar daha önemli olduğunu söyleyebilirim Didem.
0: Peki şimdi biz tabii önümüzdeki hafta enflasyonu karşılayacağız dedik. Bugün Bloomberg HT enflasyon anketimiz de geldi. Aslında girişte biraz değindik üstüne ama %0

0: 0.97 bekleniyor aylık. Evet. Yani birin altını görürüz Haziran'da deniyor.
1: Evet, Aralık'ta en son birin altında gördüğümüz enflasyon Aralık 2025'teydi. Hı hı. Yani bu yıla başlamadan önce. Dolayısıyla tekrar birin altına inebileceğini düşünen bir piyasa konsensusu var bu tarafta. Tabii genel yorumlara baktığımızda da Didem, enflasyon açısından ki şu anda ekrana geliyor, o tarafta hani maksimum bekleyenler bile bu tarafta 1.40'lar çerçevesindeki. Bu da özellikle tekrar en yüksek bekleyen enflasyon katılımcısında bir miktar daha yumuşadığına işaret ediyor. Bir enflasyon beklentilerinin yıl sonunda %29'lar çerçevesinde olduğunu düşünürsek, şöyle ki yaz aylarında bu enflasyon tarafında özellikle mevsimselliğin etkisiyle biraz daha düşük seviyeleri görmemiz mümkünken, yılın özellikle son çeyreği tarafında bir miktar daha bu enflasyonun yatay seyredebileceğine ilişkin beklentiler olağan akışında birlikte. Zaten o tarafta 29-30'lar çerçevesinde çalışıyor şu anda piyasa. Enflasyon beklentileri birin altında dolayısıyla gelmesi bir miktar daha önemli. Bu Merkez Bankası'nın nasıl bir aksiyon alanı açacak Didem önümüzdeki süreçte? Orada hemen işte bugünkü gördüğümüz haber akışına istinaden Merkez Bankası hemen haftalık repo işte %37 oranına tekrar dönmeyebilir açıklaması. Demek ki biz şu anda bu fiyatlamadan şunu anlayabiliyoruz ki biz zaten hani bu tarafı çok bekleyen tarafta değildik ama 37 seviyesine faiz kararından önce inmesini bekleyen bazı taraflar da varmış bu tarafta. Bu da önümüzdeki süreçte Merkez Bankası'nın işte 40'lardan belki 37'lere, hatta bunun da üzerinde bir politika faizinden daha küçük küçük adımlarla ilerlemesini de sağlayabilir.
0: Mehmet, çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere. Hayli konuştuk. Şimdi gidelim borsayı kapatalım efendim. Buyurunuz.

0: BIST 100 günü %0.50'lik kayıpla 14.259 puan seviyesinden kapattı. Bir ara bankacılık endeksinin %4'ü aşan bir kayıba ulaştığını görmüştük. Gün sonunda orada %3.76'lık bir geri çekilme var. İşlem hacmi 188 milyar lira olarak kayıtlara geçiyor bugün ve gördüğümüz en düşük seviye 14.212 idi. Burada bir değişiklik olmadı. 17'den bu yana bu seviyenin altına inmediğini gördük endeksin. Şimdi gidelim hemen Philip Portföy'e, fon yöneticisi yardımcısı Makoto Mitsuoshi hazır yanımda. Makoto, hoş geldin. Yani hakikaten böyle bıçak sırtı tabir edilen günlerden geçiyoruz herhalde. Altına baktığımızda öyle, ABD borsaları desek öyle, bir Avrupa pozitif ayrışıyor şu anda ama içeride de biraz daha kritik destek seviyelerine gelmiş vaziyetteyiz. Nasıl toparlamak lazım gündemi ve piyasalardaki fiyatlamaları?
1: Evet, öncelikle iyi yayınlar. Siz de az önce konuşuyordunuz bu Merkez Bankası'nın açıklaması, işte bir haftalık repo'dan fonlama vesaire vesaire. Bugün yani bankacılık endeks yukarıda başlamıştı ama ondan sonra muhtemelen yani bu açıklamalardan sonra faiz indiriminin biraz daha gecikmeli bir şekilde geleceğine dair beklentiler oluştu bence. Benim tahminim. Oradan bir geri çekilme gördük. Sert bir geri çekilme gördük. Tabii ki bu da BIST 100'ü aşağı çekti diyebiliriz. Hani burada aslında bankacılık endeksinin eskisi kadar ağırlık oluşturmadığını görüyorum açıkçası ben. BIST 100'e baktığımızda mesela bugün sabah Aselsan'ın katkısıyla güzel bir yükselişle başlamıştı. Tabii yani bu sene aslında özellikle son 1-2 ayda güzel bir performans göstermişti. Biraz geri çekilmeler olabilir. Burada Amerika tarafındaki veya genel olarak küresel tarafta hala bence iyimser tarafta olduğu için yatırımcılar bizde bu dalgayı binebilirsek, yani bu rally'ye devam ettirebilirsek hangi desteği de tercih ederiz? Yani 14.200 bandını dikkatli takip ediyor olacağız. Şimdi Türkiye tarafında bir de şunu da söylemiş olayım. Tahvil faizlerindeki sert geri çekilme de benim dikkatimi çekti. Bu da tabii ki petrol fiyatlarla bağlayabiliriz. Brent petrola baktığımızda en son baktığımda galiba 73 seviyesindeydi. Yani açıkçası o kadar hareketli ki çok iyi takip edemiyorum artık ama oldukça yani 120 seviyesinden çok güzel bir düşüş yaşandı petrol tarafında ki bu da tabii ilerideki günlerde enflasyon beklentileri veya korkuları biraz daha

0: daha hafifletebilir diye düşünüyorum. Bugün Amerika tarafında PCE kişisel harcamaları fiyat endeksi açıklandı. Bir de bu da yani hemen hemen beklentilere paralel geldi diyebiliriz. Sadece manşet aylık veri biraz beklentinin altında kaldı ki bu da Nasdaq, S&P, Russell tarafındaki toparlanma hareketini destekledi diyebiliriz. Tabii bunun katkısı olarak yani bunu destekleyen faktör olarak Micron Teknoloji'nin bilançosu da büyük bir katkı
1: Evet.
0: sağladı diyebiliriz. Yani dün akşam
1: Peki.
0: açıklanan bilanço aslında yapay zeka coşkusuna daha devam edebileceğini gösteriyor. Takip ediyor olacağız.
1: Çok
0: İnşallah
1: teşekkür
0: biz de
1: ediyorum.
0: yarın pozitif bir performans sergileriz.
1: Bakacağız, izleyeceğiz elbette. Makoto'ya çok teşekkür ettik. Seans notlarını noktalıyoruz efendim. Buyurun.
2: Reklam.
3: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 7 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.

performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Kale Kilit. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Saatler 18.20, günden kalanlar başlıyor efendim. Ben Didem Arslanoğlu, bir kez daha merhaba hepinize diyerek hemen rakamlara göz atalım istiyorum. Vakit kaybetmeyelim. İçeride satıcılı bir gün izledik. %0.50'lik bir geri çekilmeyle sınırlı kaldı bu satışlar, ancak önemli seviyeler olduğunu da söyleyelim destek anlamında. 14.200-250 bandının seans notlarında Mehmet Özdemir'le de birlikte size bunun grafiğini paylaşmıştık. Öte yandan bankacılık endeksi bugün dikkat çekiyordu. %4'ü aştı bir ara, seansın sonlarına doğru özellikle. Sonra toparlayarak %3.76'lık bir değer kaybıyla günü noktaladı bankacılık endeksi. Ama endekse genel olarak baktığımızda %0.50'lik daha sınırlı bir düşüş oldu. İşlem hacmi de 188 milyar lira olarak gerçekleşti. Dolar TL 46.51-47 seviyesinde. 17'den bu yana çok majör bir değişiklik yok bu tarafta. Euro TL tarafı 53 sınırına yakın. 52.99'da %0.29 yükseliyor. Euro dolar paritesinde de %0.20'lik bir artış var. 1.13.81'i görüyorum. Öte yandan dolar endeksinde bir önceki buluşmamıza mukayese ettiğimizde bir tık daha gerileme var. 101.39'dayız şu anda. Avrupa borsaları genel olarak güzel bir gün geçiriyorlar. Londra'da %0.78, CAC 40 endeksinde, Paris'te %0.48, özür dilerim, Londra'da %0.76. Bunlar primler. Frankfurt ve İtalya'da da yine yükselişler var. Frankfurt bilhassa öne çıkıyor %1'in üzerindeki değer artışıyla, ama İtalya %0.13'le biraz daha mütevazi bir primle kapanışa doğru yaklaşıyor artık. Ve ABD borsalarında da tablo yine çok değişik değil. Saat 17'deki buluşmamızdan bu yana Dow Jones artıda %0.87, S&P 500 artıda %0.13, Nasdaq ise eksi de %0.59 oranında durum bu. ABD tahvillerinde de alımlar var diyorduk. Alımlar yine devam ediyor. Biraz daha azalan ölçüde diyebiliriz. Belki ABD 10 yıllık tahvil getirisi 4.38-63 oldu. 5 yıllık 4.15-47'de, ABD 2 yıllık tahvil getirisi ise 4.11'in üstüne çıktı tekrar. Ve MTI ile Bitcoin ekranı burada. Petrol tarafındaki yükseliş önemli. Çünkü 17.45'ten bu yana alımların hızlandığını görüyorum. Brent petrolde %1.37'ye ulaştı. Prim $74.76'e geldik yeniden. ABD tipi ham petrolde de %1.80'lik bir artış var. Orada da $71'ın üzerine çıktık. $71.61'deyiz. Ve Bitcoin %2.87 aşağı.

0: Aşağıda 59 bin dolar sınırına biraz daha yakınsadı bu dakikalarda. 59.193'ten geçiyor işlemler. Gümüş spot da %1.66 primli 58 dolar 40 sentteyiz. Ve altın spotta da biraz daha alımlar arttı. 4037 dolara geldik ve %1'e yaklaştı primler. Şimdi petrol artıyor. Altın ve gümüş tarafında alımlar devam ediyor. Bitcoin'de ise satışlar var. ABD tahvillerinde dün başlayan rally bugün daha minik adımlarla da olsa yine alım tarafında devam ediyor. Biraz yorum alacağız tabii. Bunlar neden oluyor? Nedir burada yaşananlar? Özellikle içerideki hareketi de yorumlamasını isteyeceğim. Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Ekeke telefon attığımızda. Sertaç, hoş geldin. Geçmiş olsun diyelim mi? Bugün yine böyle hareketli bir gündü. İçeride ve dışarısı da oldukça hareketli. İstersen bir içeriye yorumlayarak başlayalım. Sonra da bilahare hem petrol tarafı, yani genel olarak enerji imtiyaları ve değerli metaller noktasında varsa notların, onları da dinlemek isteriz.
1: Geçmiş olsun diyelim. Gerçekten zor bir günü geride bıraktık. Aslında iyi başladığımız bir endeks özellikle bankacılık tarafında yapı kredinin baskısıyla aşağı geldi. Burada tabii son dönemde bir enteresan fiyat hareketleri görüyoruz. Neden? İşte Halkbank'ın iyi bir haberi geliyor ama Viyop'ta işte makas ters çalışıyor. Spotu çok coşkulu alınırken Viyop tarafında bir satış baskısı geliyor. Açığa satış işlemlerinin de son durumundan kaynaklı ama tabii ki piyasa yukarıya doğru giderken bankacılık endeksinin bu kadar baskılı olması 14.800 direncinin de kırılmamasına sebep oldu. Buraya kadar da bankacılıkla gelmiştik. Neyi fiyatlıyoruz dediğimizde aslında enflasyon datası bekliyor piyasa ve bundan önce son satışlar geliyor gibi gözüküyor. Son pozisyonları ayarlıyor gibi gözüküyor. Bankacılık çok sert geldiği yerden de bir ince düzeltme yaptı. Ama Yapı Kredi ve Akbank'ın özellikle satıcılı olduğu bir gün zaten endeksin yukarıda kapatması oldukça zor. 14.200 çok önemli. Onun altında hemen 13.800'lü 13.900'lü seviyeler var. Ama bu 14.200 hattının altındaki her kapanış tehlike arz edecek bundan sonraki dönemde. Çünkü bir miktarda margin kolları tetikleyecek seviyelere geldik. Ben enflasyon datasının beklentilerin gitgide geri çekildiğini de görüyorum. O yüzden haftaya önemli bir gün geçireceğiz. Enflasyonla birlikte faiz indirme fiyatlayacağımız ve yukarı yönlü eğilimin artabileceği bir sürecin hemen öncesindeki son düzeltmeler gibi gözüküyor henüz endeksteki hareketler. Ama dediğim gibi konunun ve kaderin belirleyicisi hala bankacılık olacak. Özellikle Yapı Kredi ve Akbank'taki hareketleri takip etmekte fayda var. Yurt dışında yarı iletkenlerin ve işte yapay zeka habitatının diyeyim düzeltme hareketi nispeten bitti. Özellikle KOSPİ'deki o yo-yo hareketinin bugün biraz dengelendiğini söyleyebilirim. Burada tabii son dönemde gelen bilançolar da önemli. Yani özellikle Mikron'un bilançosunun çok iyi gelmesiyle birlikte orada bir destek gördük. Ama genel anlamda savaşın bitmesiyle birlikte özellikle sert bir dolara dönüş, bir DXY'de yukarı yönlü eğilim görüyoruz. Hem altında hem petrolde hem genel olarak hisse senetlerinde bir düzeltme de getirdi. Aslında bunun temel nedeni bir yeniden pozisyon almak için bir başlangıç noktasına dönmek. İki, yapay zeka yatırımları yapabilmek için artık dolara ihtiyaç var. Oradan hamle yapmaya çalışıyor insanlar. Yani aslında petrol dolardan tekno dolara doğru döndüğümüz bir süreci fiyatlıyoruz. Ama hani ana görüntü bozulmadı. Bence S&P 7900'leri hatta bir miktar üstünü görebilecek hala potansiyele sahip. Dün gelen özellikle daha doğrusu bu sabah itibariyle fiyatladığınız Mikron bilançosu da bunu gösteriyor ki henüz orada fiyatlayabileceğimiz çok sağlam bir boşluk var. Altın fiyatları da 3800'e genelde değerli metallerdeki baskının artık sonuna geldiğimizi düşünüyorum ama esas fiyatlama Eylül'den sonra olacak bence. Çok güvercin tonundan uzak şahin tonlu düşünülen Kevin Warsham ben nispeten faiz indirim tarafında kalacağını hatta bu sene mümkünse bir tane faiz indireceğini düşünüyorum. O yüzden buralar emtiaların son dip noktaları gibi geliyor bana petrol hariç. Petrolün gözü toprağa bakıyor.
0: Pekala, ne kadar derinde o toprağın ne kadar altında olacağı ile ilgili bir yorum yapabiliyor musun?
1: Bu sene içerisinde muhtemelen 65 dolar altını görmeyeceğiz gibi geliyor bana. Yani onun altında çok kalıcı bir hareketlilik göreceğimizi zannetmiyorum. Hatta oraya çok anlık inişler yapacaktır. 70 dolar 80 dolar arasında seneyi geçireceğiz diye düşünüyorum. Çünkü Rusya'nın henüz elini tam açmadığı, hatta kendi içerisinde sıkışıklığının olduğunu söylediği bir dönem. Avrupa'nın da şu hani talepleri bitsin, şu doğalgaz stoklarını bir alsın, ondan sonra muhtemelen orada gevşeme olacaktır. Esas hareketi seneye bekliyorum. Seneye 65 dolar, 60 dolara kadar inip anca bu senenin verdiği yarayı sarabilecek noktaya gelebileceğiz. O da artık enflasyondaki o 5 puanlık sapmanın maalesef bize verdiği zararı gösteriyor. Yani bu sene 70-80 dolar arasında bir petrol dalgalanmasına hazırlıklı olmakta fayda var.
0: Pekala, şu anda da zaten içinde bulunduğumuz aralık bu seviye, buralarda kalır gibi anlıyoruz. O halde Sertaç Ekeke çok teşekkür ediyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Sertaç'ı uğurladık efendim. Şimdi Emlak Konut GYO tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi 2026 İstanbul'da gerçekleştirildi. Zirveyi editörümüz, muhabirimiz Burak Karagöz takip etti ve Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz'la bir röportaj gerçekleştirdi. Yasir Yılmaz sektördeki gelişmeleri anlattı. İzleyelim. Dönüşte Abdurrahman Yıldırım'la Günden Kalanlar devam edecek.
2: Yasir Bey, zirveyle başlayalım. İkincisini düzenliyorsunuz. İlk zirvenin sonuçları nasıldı? İkinci zirvede ana tema nedir?
3: 2025 yılının Haziran ayında Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi'nin ilkini gerçekleştirmiştik. Zirve öncesinde 100'ün üzerinde girişimi değerlendirdikten sonra 20 girişimi zirvemizde ağırlamış ve bunlara bir takım ödüller vermiştik. Zirveyle aslında oradaki sürecimizi sonlandırmadık. Çok güçlü bir şekilde gerek üniversitelerle, teknoparklarla, gerekse girişimlerle ve yatırımcılarla temaslarımız devam etti. Geçtiğimiz yıl içerisinde, bu geçtiğimiz bir yıllık süre içerisinde 11 adet girişimle sözleşmeler imzalayarak emlak konutun iş süreçlerine bu girişimleri dahil etmiş olduk. Aslında bu girişimlerin geçtiğimiz dönemde müşterileri olduk. Bu geçtiğimiz süreçte yaptığımız çalışmalarla beraber üniversite ve teknoparklarla işbirliği ağımızı çok yoğun bir şekilde genişlettik. Yine yatırımcılarla, portföy yönetim şirketleriyle, fonlarla da bir araya gelerek sürecin hamiliğini aslında soyunduğumuzu, PropTech ve ConTech alanındaki girişimlerin Türkiye'deki en güçlü ekosistemini oluşturma yönelik çalışma yaptığımızı net bir şekilde gösterdik. Bugünkü zirvede aslında bunun sonuçlarını görüyoruz. Çok yoğun bir katılımla zirvemizi gerçekleştiriyoruz. Uluslararası katılımcıların olduğu, uluslararası katılımcıların buradaki bu bir yıllık oluşumu çok titiz bir şekilde takip ettiğini görüyoruz. Kurmaya çalıştığımız ekosistem aslında kendi doğrulamalarını yapan, bütün ekosistem paydaşları tarafından kabul edilmiş girişimlere destek olan bir yapıyı öngörüyor. Bu çok kıymetli. Önümüzdeki dönemde kuracağımız, inşallah şu anda başvurusunu yaptığımız SPK nezdindeki başvurusunu yaptığımız girişim sermayesi yatırım fonuyla sadece girişimlere müşteri olmayı değil, yatırımlar yapmayı da planladığımız bir dönemi inşallah önümüzdeki dönemde yürütüyor olacağız. Bu özellikle belli bir alanda belirlenen girişimlere yönelik en önemli programlardan bir tanesi. Emlak konut olarak gayrimenkul ve inşaat teknolojilerinde sadece Türkiye'de değil, dünyada ses getiren, bu işin aslında küresel ölçekte karşılık bulduğu bir yapıyı kurmayı hayal ediyoruz.
2: Yasir Bey, son olarak da emlak konutu sormak istiyorum. İlk 6 ay nasıl geçti? Rakamlardan memnun musunuz? Önümüzdeki 6 ay için yeni hedef ve planlarınız neler olacak?
3: Emlak konut olarak ilk 6 aylık hedeflerimizin çok uzağında değiliz. Ancak tabii ki özellikle küresel piyasalardaki bu savaşın getirdiği belirsizliğin yansımaları var. Bunu görüyoruz. Biz de özellikle gelir paylaşımı ihalelerimizle bu belirsizliğin ortadan kalkacağı ve faizlerin düşeceği döneme güçlü bir hazırlık yapıyoruz. İnşallah o dönemde özellikle fiyatları da dengeleyecek bir ortamı hazırlamak bizim de görevlerimizden bir tanesi. Bu gayrimenkul geliştiricileriyle beraber o döneme hazırlık yapıyoruz. İyi bir 6 ay geçirdik. İnşallah güçlü bir şekilde 2026 yılını tamamlayacağımızı düşünüyoruz.
0: Efendim günden kalanlar devam ediyor. Bu bölümde gazeteci Bloomberg HT yorumcusu Abdurrahman Yıldırım'la birlikteyiz. Her perşembe olduğu üzere. Abdurrahman abi hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
0: Nasılsın, iyi misin?
4: İyiyim, sağ ol. Siz?
0: Ben de iyiyim. Yok mu yayla bu ara?
4: Yani biraz dinlenelim. Yani bu ya istediniz geldik. Valla işte biraz kalayım giderim.
0: Hoş geldin. Ben istedim diye geldi Abdurrahman abi. Valla sağ olasın Abdurrahman. Sen stüdyoda olman güzel tabii ama... beni her zaman da dinlemene gerek yok. Yani yayla havası her zaman buradan daha iyidir
4: yok, her
0: diye
4: zaman,
0: tahmin ediyorum.
4: Her zaman.
0: Şimdi Abdurrahman abi böyle bir tatlı giriş yaptık ama bugün piyasa yine çok sevimli değildi. Özellikle bankacılık endeksi özelinde ben yayına 17'de girdim. %3,5'lar civarında bir kayıp vardı. Sonra %4'leri gördü. Gün sonunda %3,76 düştü. Burada Yapı Kredi Bankası %5,20 değer kaybetti. Akbank %4,63 düştü. Bakıyorum Garanti Bankası %2'ye yakın değer kaybetti. İş Bankası da %3,44 düştü. Şimdi nedenini de çok anlayamadık. Yani bir yabancı satışı olabileceğini düşünüyor piyasa. Fakat hani Merkez Bankası'yla da ilgili şimdi enflasyon beklentileri de bugün çıkmışken Bloomberg HT'nin 1'in altında bekleniyor Haziran'da. Hani Eylül'de bir faiz indirimi sürecinin başlayabileceğine ilişkinde bir aslında sanki ön sinyal bu beklenti. Buna rağmen niye böyle bir satış olabilir diye senin engin piyasa tecrübene dayanarak sormak isterim.
4: Piyasa çok hızlı davranıyor.
0: Aceleci.
4: Aceleci. Mesela faiz indirimini belki Temmuz'da bekliyordu. Şimdi bu bankalar o kadar söyleyince, yani o kadar düşünce bankalar, illaki faizle bir ilgisi var diye insan düşünüyor. Yani demek ki erken bir faiz indirimi bekliyorlardı. Hayal yani. Gerçekçi bir yaklaşıma baktığımız
0: faiz
4: zaman...
0: Faiz artışı riski olabilir mi? Yani olamaz. Hiç ihtimal vermiyor.
4: Hayır, olamaz. Yani olmaz.
0: Elimizdeki veriler ama...
4: Yok, haklısın ama olması için hakikaten enflasyonun kalıcılığını, yani yüksek düzeylerde evet, kalıcı olmasını tabii gerektirecek şeyler evet lazım. O yok ortada. Yok. Çünkü işte bu Körfez Savaşı bir türlü bir görüşme masasına oturuldu. Artık hı hı, bir yere sonuçlanacak ya da en azından ara seçimlere kadar ortadan kalkacak. Yani o zaman petrol fiyatları da düşüyor. Yani bakınca petrol fiyatları düşüyor. Ondan sonra Amerika'da faizler düşüyor. Yani bugün düştü. Dün 4.50 olan
0: çok, dün
4: faiz
0: ciddi
4: bugün
0: rally vardı.
4: 4.37 yani. Dolayısıyla orada düşüş var. Tamam, güzel, pozitif şeyler. Bir pozitif olmayan belki borsalar yükselmiyor küreselde. Tamam. Ama yani içeride bence yani Londra'daki işte ekonomi yönetiminin yapmış olduğu açıklamalardan bir bilgi edindiler. Tahminim.
0: Ya bununla ilgili aslında Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın Londra'daki temaslarından bize ulaşan haberi şöyle bir paylaşalım. Kısa onun üstüne biraz konuşalım çünkü
4: tamam,
0: malum yani hani Londra'daki temaslar yabancı yatırımcıya durumu anlatmak adına son derece önemli. Yarıda da kalmıştı. Dolayısıyla bunun tamamlandığı bir toplantı buluşma olduğunu da söyleyelim. Hemen gelsin haberimiz, üstüne Abdurrahman Yıldırım'la biraz kafa yoralım. Buyurun.
5: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Londra'da yatırımcılara yönelik enflasyon ve makroekonomik görünüm başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Karahan, önümüzdeki dönemde enflasyonun seyrini enflasyon beklentileriyle talepteki yavaşlamanın belirleyeceğini söyledi. Jeopolitik gelişmelere rağmen enflasyon beklentilerindeki bozulmanın sınırlı kaldığını ifade eden Karahan, hane halkı beklentilerindeki iyileşmenin de genele yayıldığını belirtti. Gıda ve enerji fiyatlarının arz kaynaklı gelişmeler nedeniyle yükseldiğini kaydeden Karahan, jeopolitik gerilimlerin azalması halinde bu etkilerin zamanla zayıflayabileceğini söyledi. Kira ve eğitim kalemlerinde azalan fiyat katılığının ise dezenflasyon sürecini desteklediğini vurguladı. Ekonomik aktiviteye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Karahan, kapasite kullanım oranı, kart harcamaları ve perakende satış verilerinin talepte yavaşlamaya işaret ettiğini belirtti. Kredi büyümesindeki yavaşlamanın da sıkı para politikasının etkilerini yansıttığını ifade etti. Cari denge tarafındaysa yükselen enerji fiyatlarının ithalat faturasını artırdığını, buna karşın iç talepteki yavaşlamanın baskıları sınırladığını söyleyen Karahan, ihracatın dirençli seyrini koruduğunu dile getirdi. Karahan ayrıca yeniden dolarizasyon riskinin sınırlı olduğunu belirterek, Türk lirası varlıklara talebin güçlü kaldığını ve döviz rezervlerinin güçlü seviyelerde bulunduğunu söyledi.
0: Evet, Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın Londra'da verdiği mesajlar ana hatlarıyla böyle. Özellikle enflasyondaki aşağı yönlü seyrin devamından bahsederken talepteki yavaşlamaya değiniyor. Oraya vurgu yapıyor Merkez Bankası Başkanı. Abdurrahman abi sen nasıl değerlendiriyorsun? Yani gıda, enerji arz kaynaklı olarak yükseldi dedi fiyatlar. Kira, eğitim pozitif bir katkı yapacak dedi. Yani oradaki gerileme enflasyona destek olur dedi. Bir okuma alayım senden.
4: Yani bir kere konuşma Londra'da. Evet. Yabancıları ikna etme ve Türkiye'ye yatırıma getirtme uğraşı var.
0: Teşvik.
4: Dolayısıyla bazı konularda iddialı konuşabilir Merkez Bankası Başkanı. Ama mesela ben yurt içi talebin zayıfladığına ilişkin bir emare görmüyorum. Yani ama bu söylenmiş. Belki dayandığı bir şey var. Yani altın fiyatları hani düşüyor. Dolayısıyla altın fiyatlarına bağlı olarak tüketim özellikle araba ve gayrimenkul alımı düşebilir. Dolayısıyla gayrimenkulü izleyeceğiz.
0: Kart kullanımı da zannediyorum biraz daha...
4: Kart kullanımına o kadar şey vermiyorum, değer vermiyorum. Tarafında. Çünkü başka faktörler de var. Gerçeği görmüyoruz yani kart kullanımında. Çünkü para basımı, yani büyük küpürlü para çıkmıyor.
0: Evet.
4: İnsanlar sürekli karta yüklenmiş oluyor. Bana net bir şey vermiyor.
0: Evet.
4: Yani benim gözlemim tüketimde bir yavaşlama olmadığı yönünde. Onun dışında... Elbette yani yabancılar için yapılan bir konuşmada yani faiz indirmeyeceğim demek şeydir. Pozitif bir şeydir. Yani pozitif bir şey söylemek istersen Merkez Bankası Başkanı olarak.
0: Faiz indirmeyeceğim
4: gelin.
0: Şahin görüneceksin.
4: Ya da indireceğim dersin ama yani o da yanlış olur yani indirmeyeceksen. Dolayısıyla içeride kim niye Temmuz ayında faiz indirimini fiyatladı onu sorgulamak lazım o zaman. Enflasyonun Mayıs ayında Haziran ayında sert şekilde düşeceğine yönelik beklentiler mevcut var. İşte web tüfe 0.92 çıkıyor yani %1'in altında. Bence de meyve sebze fiyatları gayet ucuz gidiyor. Ucuzladı, düştü. Yani bunu çarşı pazardan ben görüyorum.
0: Bir
4: yani
0: izleyicimiz işte yazmıştı. 750 liraya kiraz aldım geçen sene. Bu sene 300 dedi.
4: Yani 300
0: de pahalı 400 gerçi.
4: Ama 100 liraya da kiraz var. Yani asıl tüketimde 100 lira, 150 lira o civarda. Yani yoğunlaşıyor. Yani ben 7 liraya karpuz aldım Trabzon'dan.
0: Evet.
4: 7 lira. 25 lira genelde mesela şu anda İstanbul'da filan. Dolayısıyla yani şey meyve sebze bol ve ona paralel bir şekilde ucuz. Buradan bir şey gelecek enflasyona destek gelecek.
0: Hı hı.
4: Haziran ayıyla da sınırlı kalmayacak. Yani Temmuz, Ağustos bu sürecek. Eylül ile beraber durum değişebilir. Dolayısıyla belki buna dayalı olarak hakikaten bir faiz indirimi beklemiş olabilirler. Ama erken, yani bence de erken, bir enflasyonun nereye kadar düştüğü görülür bir kere. Yani Haziran ayında yıllık bazda belki gerilemeyecek. Ama ondan sonra gerileme başlayacak. Dolayısıyla ideali zaten hani yıl sonu için beklediğimiz rakamlar %29 beklenti anketlerinde de bu piyasa katılımcıları beklentisi. 37 şu anda politika faizi. Dolayısıyla burada bir indirim söz konusu olabilir. Kaç puan dersen yani 5 puan diyemem. 5 puanın altında yani 3-4 puan indirebilir. Böyle bir marjı var.
0: 2026 sonuna kadar.
4: Sonuna kadar. Ama 2027 yılına nasıl gireceğimiz de burada belirleyici olabilir. Yani yılın ilk aylarında enflasyon çok yüksek. Baz etkisinden dolayı gelecek sene enflasyonun yine ilk aylarda eğer başka bir faktör nedeniyle tekrar azmayacaksa sert geri çekilmesi beklenir. Yani baz etkisi yüksek çünkü bu sene yani %4'ler 5'ler yaşadık. Dolayısıyla yılın ilk aylarındaki bu enflasyon düşüşünün faiz tarafı da bu seneden yapılabilir. Yani önden yüklemeli yapılabilir ya da gelecek senenin ilk aylarında yapılır. Dolayısıyla yılın son çeyreğinde başlayacak bir faiz indirimi devam ettirilebilir gelecek yılın ilk aylarında da.
0: Son çeyrek derken Eylül'de Eylül'de olabilir, üçüncü
4: çeyreğin son şeyinde olur. Olabilir. Yani kısmen çıkacak enflasyona ve şeye bağlı. Eğer hani Merkez Bankası da diyorsa ki hakikaten iş talepte de
0: yavaşlama var
4: o zaman indirmesi gerekir. Yani ama bunun için bankacılık sektörünü almak ya çok aceleci olmuşlarsa yani o piyasanın bileceği iş yani bugün %3,5 düşer yarın %3,5 yükselir. Yani bu günlük hareket olur.
0: Evet.
4: Ama ben
0: bunu öyle okumak
4: fiyatlar,
0: lazım diyorsun.
4: Fiyatlar son derece düşük. Yani hem bankalarda düşük, hem sanayide düşük, hem hizmet her tarafta düşük fiyatlar. Ucuz yani. Dolayısıyla yani şu anda gelip alıcısı olmadığı için yerlerde.
0: Evet. Peki şimdi yine borsa tarafında kalalım. Yani hisse senedi piyasası için yine önemli olan iki tane mevzu var notlarıma almıştım. Ha, bir tanesi MSCI'ın uyarıları.
4: Bu önemli.
0: Bu tam.
4: Yani çok önemli.
0: Tamam. O zaman ondan başlayalım. Bir de halka arz onaylanan 5 tane halka arz var.
4: O da önemli.
0: Tamam, iki tane tamam. Önemli başlık seçmişim yani.
4: Tamam, gayet önemli.
0: O zaman ikisinde de değinelim.
4: Şimdi MSCI endeksi valla insan üzülüyor. Niye bu duruma geldik? Niye bu duruma düştük? Yani MSCI endeksi içerisinde Türkiye'nin payı %0,4. Buraya kadar gerilemişiz. Halbuki bu oran 4'leri gördü bir ara. %4. Brezilya ile eşit.
0: Ben onun yılını hatırlayamadım şimdi düşünüyorum.
4: 90'lar, 2000'ler, 2007'ye kadar tamam. Payını artırdı. %4. Yani şu anda o %4'ün %10'una nasıl indik? Niye bu duruma düştük? Demek ki yani kurumsal olarak bu piyasanın en tepesindeki yönetim, kurumlar ve de ilgili bakan ve de Sayın Cumhurbaşkanı gerekli ilgiyi göstermemiş. Yani bu Türkiye'nin ekonomik potansiyelini, şirketlerin durumunu yansıtacak bir performans değil. Ekonomi bu kadar kötü değil. Şirketler hiç değil. Yani makro ekonomide bazı sorunlar olabilir.
0: Belki farklıymış
4: ama şirketler,
0: o zaman.
4: Yani bu borsa sahipsiz. Siyasi sahipli. Birileri bir zaman sahip çıkıyor. Seçim bitince bırakıyor. Yani böyle bir yanlış kurgulanmış. Piyasa yeniden de yapılanmamış. Hiçbir yeniliğe de ayak uydurmamış. Son 20 yıldır yerinde sayıyor. Hiçbir yenilik hakikaten yani internet sitesini dahi yenilemekte çok aciz kalıyorlar. Yani borsa, sermaye piyasası kuruluna bakıyoruz. Yani başka şeyleri konuşuyoruz. Ya 150 tane halka arz niye bekler orada? Ya böyle bir şey var mı? Ya bu başvuruyu almayacaksın, deklar edeceksin ya da aldın o halka arz edeceksin. Bir haftada 5 tane kuruluşa halka arz izni verilir mi? Piyasa bunun ayarlamasını yapamaz. Ya da yapılmasını istiyorsan aracı kuruluşlar birliğine şey verirsin, görev verirsin. O ayarlamasını yapar o zaman. Der ki arkadaş sen halka arz. Ama gerek yok. Bunu sermaye piyasası kurulu olarak kamu adına kurulun yapması lazım.
0: Peki şimdi dedin ki mesela yani bu kadar bekleyen var. O bekleyen halka arz başvuruları beklerken de niye bekliyor bunlar deniliyordu. Şimdi yeni dönem, yeni başkan...
4: Şimdi piyasayı canlı tutamayınca, yabancıları da kaçırınca talep yok. Bekletiyorlar mecburen. Bekletmesen yapsan ne olacak?
0: Karşılığı yok.
4: Başarısız olacak, evet. Yani onun için bekletiyorlar. Peki yabancıları Türkiye'ye çekin.

0: gelecek ne yaptın? Aksine kaçıracak şeyler yapıyorsun. Yurt içindeki yatırımcıları çekecek ne yaptın? Ben bir şey görmüyorum. Yani kaliteli halka arz mı yaptın? Kalite. Kaliteli yatırım fonları mı çıkarttın? Hani toplu yurt içinde bireysel yatırımcı. Enflasyonun üstünde çok iyi kazandıran, istikrarlı kazandıran bir şeyler mi var ortada? Belki var. Ama göremiyoruz. Yani ben bile bu işin uzmanıyım. Var 2500 tane fon, 3000 tane fon. Seç bakayım arasında neyi seçeceksin. Yani bin bir çeşit şeyi var. Dolayısıyla piyasaları basitleştirme, iyi anlatmak konusunda piyasanın bir çalışması yok. Talep büyütme, piyasayı büyütme anlamında sermaye piyasası kurulunun çalışması yok. Borsanın hiç yok. Yani herkes böyle işlem hacmini oynuyor. Yani işlem hacmi sanki bir büyük başarı gibi. Yani ne kadar işlem hacmi gayet iyi. Kendi kendine işlem yapıyor. Sen de komisyon almıyorsun. Sonra dünyanın en fazla işlem görme oranına sahip borsası. Yani bir hisse senedini alıp satma konusunda, yılda 2-3 kez takla attırma konusunda üstümüze yok. Dünyada her sene ilk 5'e giriyoruz. Ya dünyanın ilk 5 borsasından birisiyiz. Bazı yıllarda birinciyiz. Yani bir hisse senedini yılda kaç kez tamamını alıp satıyorsun? Burada yani 3-4 kez takla attırabiliyoruz. Bütün borsaların önüne geçebiliyoruz. Bu kadar mı spekülatifiz? Bu kadar mı hisse senedi az? Azsa halka arz et o zaman. Onlara izin ver, veremiyorsun. Derinlik yok. Yani demek ki sunni bir piyasa. Gerçek bir piyasa yok ortada. Bunun üzerine oturup düşünmek lazım. Yani mesela nasıl? 20 yıl öncesinden ben deyip şirketler dağıtabilir karının %50'sini dağıtmak zorundaydı. Sermaye piyasası kurulu niye bunu kaldırdı? Çok büyük hata. Yani patronlar gitti geldi anlattı şeylere sermaye piyasası kuruluna. Efendim biz veriyoruz tamam. Sonra yani sermaye artırıyoruz. Diğer elimizde geri alıyoruz. Bir elimize verip bu bürokrasi. Bunu kaldıralım. Kaldırdın hani temettü nerede? Temettü dağıtmıyorsun. Kar nerede? Sürekli şirkette kalıyor. Büyüme ne kadar? Yok. Yani böyle sıfır bakiyeli bir şey olmaz. Yani karşılaştıralım dünyayla. Temettü ne kadar dağıtmış? Peki dağıtmamış da büyümüşler mi? Yok. O zaman neye çalışıyoruz? Sermaye piyasası kurulu niye %50 sermaye kar payı dağıtımını kaldırdı? Böyle
1: buna
0: bir şey
1: kafa
0: vardı.
1: Yormak gerekiyor. Bak sadece
0: onu
1: bu konu,
0: yani.
1: Sadece bu konuyla birlikte süremizin sonuna geldik.
0: Söylüyorum yani ama kendimize söyle dur yani 20 sene önce de söyledim. Borsada devrim dedim. Yani insanlar dedi işte bizi devirecek diye şey kalktılar ortaya kalktı.
1: Kızma ayol düzelir tamam.
0: Düzelmez.
1: Derinleşecek merak etme. Mesajı aldık biz derinleştirmemiz lazım hep birlikte. Borsayı Abdurrahman Yıldırım kızıyor yoksa. Abdurrahman abi çok kıymetli değerlendirmeler
0: ama şu şey
1: bunlar.
0: Çok önemli ama MSCI. Orada lig düşeceğiz. Çok kötü olur.
1: Eğer ön almazsak.
0: Kredi notu kadar sermaye piyasaları, para piyasalarına etkisi olur.
1: Etkisi olacak. Bunu önümüzdeki hafta konuşalım mı?
0: Konuşalım.
1: Ya hakikaten oradan başlayalım konuşalım. Hem de gelişmeleri görelim belki bir hafta içinde ne oluyor ne bitiyor. Harika efendim günden kalanların sonuna geldik. Yarın saat 17'de görüşene dek hoşçakalın.
2: Reklam.
3: Merhaba ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin. Geçen.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Festival sponsoru Garanti BBVA.
1: Bloomberg KT katkılarıyla.

0: reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam. Reklam.
2: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Sigorta, her an.

0: Reklam. Öncelikli yayın.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Ben bugün piyasalar adına, özellikle Borsa İstanbul adına enteresan bir gündü. Bankacılık tarafında sabah saatlerinde %2'ye varan alımlar vardı ama biz %4'e yakın bir düşüşle kapandık. Hem o tarafının nedenleri ve ne beklerizi soracağım, hem de altın ve gümüş tarafı elbette çokça merak ediliyor. Ben de Ahlatçı Holding Strateji Direktörü Yücel Tonguç Erbaş'a soruyor olacağım ilk bölümde. İkinci bölümde Hitachi Enerji Türkiye Genel Müdürü Yasemin Öztekin bizimle birlikte olacak. Enerji sektörünü konuşacağız. Türkiye'nin potansiyelini konuşacağız. Ve son bölümde Kakıcı ve Şimşek Hukuk Bürosu kurucusu Avukat Elvan Kakıcı Şimşek bizimle birlikte olacak. İcra dosyalarının, konkordato dosyalarının, karşılıksız çek ve senetlerinin ciddi şekilde arttığını görüyoruz. Özellikle sıkı para politikasının, enflasyonla mücadele politikasının uygulandığı yıllarda geldiğimiz noktada ciddi bir artış var. Son tabloyu konuşuyor olacağız ama hepsi öncesinde günün öne çıkan gündem başlıkları diyelim. 60 dakika başlıyor efendim. Bloomberg HT'nin anketine göre Haziran'da enflasyonun aylık %0,97, yıllık bazda %32,10 olması bekleniyor. 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi ise %29 ile bir önceki anket döneminin tahminiyle aynı oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedindeki 5 haftalık satışı sona erdi. Yabancı yatırımcılar geçen hafta 465,7 milyon dolarlık hisse senedi alırken tahvilde de 343 milyon dolarlık alım yaptı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervleri geçen hafta hızlı bir toparlanma gösterdi. Brüt rezervler 5,1 milyar dolarlık artışla 157,2 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezervlerde 5,5 milyar dolarlık yükselişle 34,6 milyar dolara çıktı. İngiliz banka Barclays, enflasyonun dengelenmesi ve muhtemelen düşen petrol fiyatlarıyla birlikte bu yıl Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan 300 bas puanlık faiz indirimi bekliyor. Fed'in yakından takip ettiği PCE enflasyon göstergesi açıklandı. Manşet PCE'deki yıllık artış tahminler doğrultusunda Nisan'daki %3,8 seviyesinde %4,1'e yükseldi. Bu Nisan 2023'ten beri görülen en yüksek seviye oldu.

0: Ve 60 dakikanın ilk konu Allatçı Holding Strateji Direktörü Yücel Tonguç Erbaş'la birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi biraz önce de sordum, söyledim. Borsa İstanbul'u sorarak başlayacağım size. Bankacılık sektörünün bugün özelinde ciddi bir negatif ayrışması vardı. Sabah saatlerinde alımlarla başlamıştık. Ardından bir haber akışı oldu. Onun etkisi midir diye soracağım.

0: Ben de tam tahvil faizlerinde bir yükseliş yok. CDS'lerde bir yükseliş yok. Şöyle baktığımızda hani genel anlamda yurt dışında çok sert satışlar bugün itibariyle yok. Bankacılık üzerine konuşuyoruz çünkü endeksi de en çok bugün aşağı doğru çeken sektör oydu. Yani söylemler etkili olmuş olabilir. Bilmiyorum ne kadar gerçekliği var ama şöyle de bir enteresan teknik bir görünümümüz var. Şimdi hafta bir de enflasyon verisi var Cuma günü ki burada da aslında Nisan ve Mayıs enflasyonundan da daha düşük bir enflasyon beklentisi içinde bir konsensus da var gibi gözüküyor. Yani %1'ler ya da daha altında olabileceği yönünde. Sayın Karan'ın açıklamaları var. Yani talep tarafı ile ilgili özellikle enflasyonu destekleyebilecek gıdanın, konutun, eğitimin gecikmeli de olsa bir katkısı olacağı yönünde. Dolayısıyla aslında enflasyon verisi öncesinde biraz daha bankacılık sektörünün daha dinamik kalmasını da bekleyebiliriz. Ama 3-4 gündür bir baskı var. Yani 2 gün önce biraz yurt dışı piyasalarla başlayan ve 14.800'leri geçemediğimiz düşük işlem hacimli birkaç gün yaşıyoruz. Bugün de aslında kısmen hacim düşük diyebiliriz. Yani 200 milyar TL'nin altında kaldı. Dolayısıyla bu teknik düzeltme endekste 14.125 civarlarını, bankacılıkta da işte 17.500, 17.600 civarlarına tekabül ediyor. Şimdi tek tabii ki gösterge bunun üzerinden gidersem çok anlamlı olmayabilir. Ama bu geri çekilme sonrasında bugün kısmen biraz Amerika'dan da son 3 aylık işte kişisel tüketim harcamalarına baktığımızda orada enflasyonun yükseldiği bir durum var. Yani böyle bir sanki ki biraz kafaların karıştığı ve hani endeksi geri çekebilecek yegane sektöründe bankacılık olduğunu düşünürsek bu teknik seviyeyi kapatmak için çünkü boşluklu başlamıştık yani bu anlaşma sonrasında sanki böyle de bir şey var, irade vardı ama özellikle birkaç kurumun yoğunlaştığı da bir satış olduğu için yani burada biraz daha böyle kar realizasyonu gibi veya işte bir hani en azından boşluğu kapamaya yönelik o başlayan satış dalgasının belki senin söylediğin haber akışlarının da biraz daha gün içinde etkili olarak devam etmesi söz konusu oldu. Şimdi niye diğer bazı değişkenlerin bunu desteklemediğini söylüyoruz? Büyük ihtimal yarın haftanın son işlem günü. Hani diyelim ki işte 14.125, 14.150 kapandı işte sabah açılışta. Bu yine bankacılık baskısıyla oldu veya farklı hisselerin baskısıyla o da olabilir. Sonrasında bence önümüzdeki hafta buradan iyi bir toparlama için hem NATO zirvesi öncesi hem enflasyon verisi öncesi bir marjda yakalanmak istenebilir. Çünkü hacim o kadar düşük kalıyor ki yani yukarı doğru 14.800'lerin üzerine doğru bir geçişi destekleyebilecek kadar da bir katılımcı görmüyoruz. Şimdi sen rezervlerden bahsettin. Büyük ihtimal geçen hafta yanlış hatırlamıyorsam 6 milyar dolar gibi bu altının hareketiyle bir azalma olmuştu. Şimdi bir önceki haftanın verisini bugün gördüğümüz için bir yükseliş var ama o da altının yine 4.300'lere çıktığı dönem. Yani aslında döviz rezerviyle ilgili çok fazla değişiklik olmuyor. Altın fiyatlaması üzerinden bir değerleme artışı ya da azalışı oluyor. O açıdan çok ben bunu bugünlük bir geri çekilme ve biraz önce anlattığım nedenlerle olduğunu düşünüyorum açıkçası.
1: Peki hem rezerv verisini aldık hem de işte Perşembe günü yabancı pozisyonlanmasına dair de veriyi aldık. Orada işte hissede 5 hafta sonra tekrardan bir giriş var. Ya bu devam eder mi etmez mi, o tarafı sormayacağım da şunu merak ediyorum. Yani aslında bunu nasıl okumalıyız? Bu bir gösterge midir yoksa hani yabancı yatırımcı buradaki momentumdan veya işte volatiliteden mi yararlanıyor? Nasıl bakarsınız?
0: Yani bunu sıcak para olarak değerlendirebiliriz. Çünkü son 2 yılda birçok dönem böyle giriş çıkışların yoğunlaştığı ve ayrıştığı bir şeyimiz oldu. Yani farklılaştığımız alanlar oldu. Şöyle ifade edeyim. Mesela 45'lerdeki 2 yıllık tahvilimiz şu an 40'larda. Dolayısıyla son 2-3 haftaki tahvil girişlerini biraz yabancı tarafında daha önce olduğu gibi önce tahvile sonra hisse senedine gibi bakabiliriz. Ama tahvil tarafında bu 5 puanlık geri çekilmeyle birlikte bugün işte dedik ki bankacılığa bir satış geldi. Ama yabancı da artık biraz daha yerli gibi hisse seçiyor. Yani hani topyekün bir Borsa İstanbul satın alma iradesinden ziyade işte bankalarsa o dönem o daha çok cezbeden bankalar tarafına yöneliyor. Mesela savaşta daha bankaların dışındaki hisselerde yükselişler olmuştu. O zaman savunma sanayi tarafına, petrokimya tarafına çok sınırlı olsa da yine de yabancı giriyorsa o taraflara doğru bir aslında yöneliş olduğunu görüyoruz. O açıdan bence bu yabancı girişi, yabancının

0: etkisi meselesini, aynı endeksin de çok anlamlı bir değerleme olduğunu düşündüğümüz gibi son dönemde biraz daha kenara koymak lazım. Çünkü burada gerçekçi olmak gerekirse Türkiye'deki fonlar, Türkiye'deki yerli yatırımcı her zaman ilk ateşi, ilk o yukarı doğru veya aşağı doğru ivmeyi yaratan yoğunlukta. Yani oran bazlı da bakabilirsiniz. Yani günlük işlem hacmi olarak da bakabilirsiniz. O açıdan yani böyle bir tahvil tarafında bir değerlendirme yapabiliriz. Ama bu hemen korktuğu zaman geri çekilen de bir para olduğu için ben enflasyon verisinin haftaya çok önemli olacağını düşünüyorum. Tabii haftaya biraz daha mesela Amerika'da kısa bir hafta tarım dışını göreceğiz. Bugün gelen büyüme rakamı şimdi tabii biraz geniş bir konu ama özellikle bu Fed çıkışı sonrası diyelim ya da Fed başkanının, yeni Fed başkanının piyasaları böyle bir belirsizlik içine attıktan sonra kenara çekilmesi, bana kalırsa teknoloji hisselerine gelen satış, emtia piyasasına gelen satış ve biraz da böyle doların belki de son 1-2 yıldır hiç görmediği o 101'lerin üstüne doğru tekrar geçmesine neden oldu. Bu aslında biraz daha fazla tedirgin edici bir şey. Yani enflasyonun yüksek kalacak olması ama tabii önümüzdeki 1-1,5 aylık veri seti bence bu kritik noktalarda. Mesela bugün altında 4000 dolar, gümüşte 60 dolar, Amerikan 10 yıllıkları 4.50 altında ama yani orası kritik bir yer. Dolar endeksinin 101 seviyesi, hatta işte Bitcoin'de 60 bin dolar bile, petrolde 73 dolar. Mesela bunlar gerçekten fikir değiştirilebilecek, algının değiştiğini, beklentinin değiştiğini gösteren o kademelerin çok net göstergeleri. Dolayısıyla bu aralıkta bu Fed baskısını da yaşayan bir piyasa var. Eğer ekonomik datalar tekrar enflasyonun durulabileceğini, enerjideki bu geri çekilmenin enflasyona biraz daha pozitif etkisinin olabileceğini ve büyümede o kadar fazla bir potansiyel kaybın olmayacağını gösterebilirse bu Amerikan seçimleri öncesinde biz tekrar bir iyimserlik yaratabiliriz. Aksi takdirde benim işte 8 aylık bir süre vardı, seninle de konuşmuştuk. Mart ile Kasım arası biraz daha dalgalı olabilir. Onun ilk yarısı bu ay sonu bitiyor. Ve o ilk yarıyı neredeyse 4 ay boyunca sadece savaşla Trump yönetimi geçirdi. Şimdi ikinci yarıda buradaki anlaşmanın ben bu arada 60 günün uzayacağını düşünüyorum. İkinci yarıda artık içeride enflasyonla, yeni atanan Fed başkanının politikalarıyla, efendime söyleyeyim işte bu son 3 aydır gelen kişisel tüketim harcamalarının yükselmesinin ne kadar daralacağıyla falan ilgili biraz daha o seçim atmosferine doğru girecektir. Şunu unutmayalım, bir ek yapayım. Büyük ihtimal Kasım ayındaki bu seçim, ara seçim, Trump yanlıları veya şöyle diyelim, Trump'ı kerteriz alıp biraz daha onun yönünde bir risk alarak borsaları vesaire yükselten veya değerli metalleri yükselten grubun karşı taraftaki o güç kazanımıyla acaba bu ralliden vazgeçip geçmeyeceğini de gösteren bir aralık. Dolayısıyla bu 4 ay yine çok dalgalı, bu güç dengesinin biraz daha aslında piyasalarda hissedebileceğimiz bir döneme bizi götürüyor. Bence bunun yakından takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Şimdi o tarafa döneceğim ama şu değerli metaller kısmında şunu merak ediyorum. Yani siz de dediniz artık işte enflasyon eskisi kadar yüksek olmayacaksa, petrol fiyatları bu kadar aşağıya gelmişken, tahvil tarafında ciddi alımlar varken, yani biraz daha barış fiyatlamasını biz görürken, şimdi altın gümüş tarafına baktığımızda orada bir savaş tarafında, işte savaş var, dolayısıyla enflasyon yüksek, faizler artacak, o yüzden geriye çekiliyor diyorduk. Şimdi o zaman tersinin olması gerekmiyor mu? Hani neyi fiyatlıyor tam olarak?
0: Şimdi aslında tahvillerin geri çekilmesiyle doların yükselmesi bence tahvillerin geri çekilmesinin iyimserliğinden değil, savaşta olduğu gibi risk algısı oluştuğunda dolara yöneliş ve tahvile yönelişin bir göstergesi. Yani bu faizlerin ineceğinden dolayı Amerika'da tahvil faizleri aşağı geldiğini düşünmüyorum. Tekrar güvenli alana doğru geçtiklerinde dolar ve tahvil onlar için şimdilik kısa vadeli en azından bir güvenli liman algısı yaratıyor. Çünkü Fed toplantısı sonrası bence o savaş ortamında çok değerlendirilmeyen o belirsizlik söylemleri, hatta şöyle söyleyeyim, son iki dönemin neredeyse tam tersi birçok verinin, birçok göstergesinin sergenin çok anlamlı olmadığını belirten bir başkan görüntüsü ve sonrasında gelen raporlarda 3 faiz artışına kadar çıkan bir yıl sonu beklentisi gerçekten çok iyi bir senaryo değil. O açıdan ben neredeyse bugün, dün işte evvelsi güne baktığımızda tüm varlık sınıflarında bir satış vardı. Sadece tahvil faizleri biraz daha iyimser, evet. Borsalar biraz daha iyimser. Ama özellikle Amerikan borsalarında bu muhteşem yediliği takip eden kişi veya gruplar için söylüyorum. Son 2 ay grafiklerine baktığımızda artık orada da biraz daha böyle yataylaşma diyelim. Satın alınmış ileri vadeli iyimserliğinde biraz daha dur bakalım ne olacak bu Fed Başkanı ve bu ara seçimler öncesinde dediği bir şeyimiz var. Ne diyelim, böyle biraz daha bilinmezlik fiyatlaması var. İşte belki yani S&P için 7300'ler, 7000'ler buraları henüz kırılmadı oraları. Ama bu algı, yani Trump'ın güç kaybedeceği ve karşı tarafın biraz daha ön planda kalıp Kasım sonrası Trump yönetiminin biraz daha böyle topal ördek misali bir istediğini yapamayacağı algısı oluşursa ona oynayan diyelim tabiri caizse yatırımcı kitlesinde bir realizasyon isteğini beraberinde getirebilir. Şimdi değerli metaller dediğin için söylüyorum. Bir kere burası için büyük altın fonları mesela SPDR gibi buraya bakılabilir. Son 6 aydır hatta 5600 dolar görüldüğü zaman bile kendi zirvesine doğru çıkamadı. Yani fonun içindeki metrik ton dediğimiz böyle fiziki olarak altının miktarında aslında bir zirve oluşmuştu. Son 1-2 aydır özellikle 4500 dolarlar falan kırıldıktan sonra da bu uzun pozisyonlarda giderek azalan bir inme var. Hı hı. ETF'lerde keza çıkışlar görüyoruz. Yani bu konuşulan işte Merkez Bankası talebi, ne bileyim düğün sezonu vardır ya böyle altınla evet, ilgili evet. Klasik söylemler. Onlar çok böyle fiyatlar üzerinde 4000 dolarda etkili olabilecek açıdan bir gelişme değil. Bu 3 başlık son 2-3 aydır aslında bir sinyal veriyordu ve burada herhangi bir yeni para girişi görmüyoruz. Onun için ben şunu diyorum. Eğer bu algı değişir, faizin tekrar inebileceği yönünde, yani küresel anlamda konuşuyorum, bir algıya dönüşürse evet altın, gümüş tekrar buralardan bir tepki verir. Ama artık o 5600 dolarlar ve üstü konuşmak bu yıl için bence çok zor bir ihtimal. Bunu yapamazsa geri çekilmelerde devam eder
1: daha gibi gözüküyor. Evet. Çekilir diyorsunuz. Gümüş çünkü, mesela tarafına baktığımızda yani 120 dolarları değil mi görmüştük? Oralardan tabii. 60 dolarların altı yarı yarıya.
0: İnanılmaz. Yani Bitcoin 120 bin dolardan 60 evet. bin dolar. 5600 dolardan 4000 dolar altın. Petrol bile 120 dolardan şurada baktığınızda kabaca bir ay içinde 73 dolara gelmiş bir petrol var. Şimdi yatırımcılar diyor ki mesela burada bir varlık erime oluyor. Ama piyasaların iki taraflı olduğunu da unutmamak lazım. Yani ters tarafta kaldığınızda satış tarafında diye düşünürseniz artık piyasalar çok bu konuda da tecrübeli. Dolayısıyla buradan da gelir elde edilebiliyor. O açıdan yani bir şeyin düşmesi bunu da defalarca konuştuk ama bir gelir kaybı tabii daha çok uzun vade tarafında, yükseliş tarafında kalıyor yatırımcılar ama bu da bir fırsat veriyor ve gerçekten Trump yönetimi içerisinde dikkat ediyorsan yani 3-4 tane ana ürün grubu yani altın, gümüş, bitcoin işte baktığımızda petrol inanılmaz bir marj yarattı. Belki de evet. son 50 yılda olmayan ve dolayısıyla burada inanılmaz bir sermaye geçişkenliği oldu.
1: Peki şimdi fırsatları konuşalım o zaman Borsa İstanbul İmser tarafında. Borsa İstanbul tarafında önümüzdeki dönemde hani mesela yaz ayındayız. Mevsimsel etkiler de olabilir, başka etkiler de olabilir. Hangi sektörler?
0: Şimdi dışarıyı biraz bu konuştuklarımızdan bağımsız olarak içeriye bakarsak bir kere biz tekrardan anladığım kadarıyla bu faiz döngüsüne gireceğiz aşağı yönlü. Herhalde 300-400 bas puanlık bir indirim ve biraz daha enflasyon 30'ların altında yani 28'ler civarında gelecek. Bu bizim ana senaryomuz. Şimdi yaz ayları sektörleri veya savaş sonrası sektörleri. Dolayısıyla faiz indirimi hep konuştuğumuz gayrimenkul, işte bankacılık, holdingler bunlara yarayacaktır. Ama aslında ulaştırma yaz ayları madem konuşuyorsak gıda sektörü her zaman ön planda kalır. Bir de bunların dışında kalan gıda perakendeciliği tarafı bence hala biraz daha pozitif tarafta kalabilir. Hani diğer sektörler veya böyle bireysellik anlamında ben çok endeksi artık böyle didiklemek tarafında değilim. Hani nereden döner, neresi destektir, neresinden işte tabii ki vadeli tarafta bu işlemler oluyor. Mutlaka orada takip edilmeli. Ama İkinci çeyrek bilançoları da gelecek yazın. Dolayısıyla biraz daha böyle ne diyelim, sektörlerin, bu konuştuğumuz sektörler evet, ama sektörlerin içinde de mesela buna dahil etmediğimiz bir sektör olabilir ama içinde çok daha kendi potansiyelini barındıran, pazar payını arttıran, cirosunu arttıran, güçlü yatırımlarının dönüşlerini gören hisseler de olabilir. Dolayısıyla bir temel tarafa geçişi biz ikinci çeyrek bilançolar sonrası görebiliriz. Bunlara biraz odaklanmak gerekiyor.
1: Peki pozitif pozitif dedik ama hisse senedi tarafında MSCI'ın açıklamaları ne kadar korkutucu buluyorsunuz?
0: İnşallah bizim için bir kamçılayıcı, bir düzenleme yoluna giderken bir şey olur, yol haritası olur. Aslında üzücü bir gelişme, evet, ama aynı zamanda da sanki biraz kendimize gelmemizi sağlayacak. Bu biraz bizde baskı yarattı ama yeni bazı düzenlemeler geliyor. Tahmin ediyorum bu devam edecektir. Dolayısıyla Kasım ayında galiba ikinci bir değerleme olacak. O zamana kadar bu işlerin, hani madem olumlu tarafta kalacağız, halledilmesini beklememiz gerekiyor. Çünkü gerçekten düzenleyici, denetleyici ve piyasa yapıcılar son dönemde belki de hiç olmadığı kadar piyasaya müdahale, yani en azından değişiklik noktasında aktif davranıyorlar. Ben o tarafta çok sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyorum. Bunun bir uyarı olarak kalmasının temenni ediyorum diyeyim açıkçası.
1: Peki son soru, hani SPK tarafı o tarafta mı olumlu da kalıyor diyeceğim. Uzun zaman sonra bu hafta 5 tane halka arzına geldi.
0: Şimdi Sermaye Piyasası Kurulu çok defa eleştirilen de bir kurum. Ben aslında aynı haftada 5 halka arzının olmasını çok daha önceki örneklerden çok sağlıklı bulmuyorum. 12 milyar TL'nin biraz üzerinde bir halka arz büyüklüğü 5 tane şirketin. Dolayısıyla biraz daha bu halka arzlar böyle bekletilip bir haftada değil de daha peyderpey gelmesi, piyasa tarafındaki bu hacmi de baktığımızda daha sağlıklı olur. Ama böyle bir karar verilmiş. Dolayısıyla bu da biraz piyasa üzerinde o halka arzların talep toplama zamanında ve piyasaya açıldığı zamanlarda hani büyük bir halka arz, yani bir halka arz olarak baktığınızda 12 milyar TL biraz bizi zorlayabilir. Ama onlar da elinden geldiğince kendi potansiyelleri içinde hızlı kararlar vermeye çalışıyorlar. İşlerinde kolay olmadığını anlamamız gerekiyor.
1: Peki. Alaçya Holding Strateji Direktörü Yücel Tonguç Erbaş, çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız
0: için. Ben teşekkür ederim.
1: Ve Fed'in yaptığı bir stres testi vardı. Onun detaylarını izleyerek reklama gidelim.
2: Fed, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley ve Wells Fargo'nun da aralarında bulunduğu 32 büyük bankaya uyguladığı yıllık stres testinin sonuçlarını açıkladı. Bankadan yapılan açıklamada test sonuçlarının büyük bankaların ciddi bir resesyona dayanabilecek ve hane halkıyla işletmelere kredi sağlamaya devam edebilecek durumda olduğunu teyit ettiği belirtildi. Açıklamada bu yılki varsayımsal senaryoda bankalar için 708 milyar doların üzerinde toplam zarar öngörülmesine rağmen, sermayenin toplamda yalnızca 1.6 puan gerilediği ve asgari sermaye gerekliliklerinin üzerinde kaldığı kaydedildi. Sonuçların büyük bankaların mevcut sermaye gerekliliklerini doğrudan etkilemeyeceği belirtilen açıklamada, mevcut sermaye gerekliliklerinin 2027'ye kadar yürürlükte kalacağı aktarıldı. Açıklamada teste tabi tutulan 32 bankanın tamamının bu yılki varsayımsal senaryoda asgari çekirdek sermaye gerekliliklerinin üzerinde kaldığı bildirildi. Bu yılki senaryonun şiddet bakımından geçen yılki testle benzer seviyede olduğu aktarılan açıklamada, küresel ölçekte ciddi bir resesyonun yanı sıra ticari gayrimenkul fiyatlarında %39, konut fiyatlarında ise %30 düşüş varsayıldığının altı çizildi. Açıklamada işsizlik oranının %10'a kadar yükseldiği ve ekonomik faaliyetinde buna paralel şekilde daraldığı bir senaryonun esas alındığı ifade edildi. Test sonuçlarını etkileyen 3 temel unsura işaret edilen açıklamada artan kredi hacimleri ve bazı senaryo değişikliklerindeki daha yüksek şiddet nedeniyle kredi zararlarının yükselmesinin öngörülen sermayeyi azalttığı belirtildi. Senaryo kapsamında faiz oranlarının daha sınırlı düşmesi nedeniyle bankaların menkul kıymet portföylerindeki gerçekleşmemiş kazançların daha düşük öngörülmesinin de sermayeyi aşağı çektiği kaydedildi. Açıklamada son dönemdeki güçlü finansal performans ve faiz gelirlerindeki artışınsa sermayeyi desteklediği aktarıldı. Açıklamada ayrıca toplam öngörülen zararların yaklaşık 200 milyar dolarının kredi kartlarından, 160 milyar dolarının ticari ve sınai kredilerden, 75 milyar dolarının ise ticari gayrimenkul kredilerinden kaynaklandığı bildirildi. Fed'in denetimden sorumlu başkan yardımcısı Michel Bowman da sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde bugünkü sonuçlar bankacılık sisteminin gücünü ortaya koyuyor ifadesini kullandı.
3: Reklam. Garanti BBVA. Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
4: DTS uğraşır.
3: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
4: DTS ile ödenir.
3: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
4: DTS kovalar.
3: Güzel de ne bu ya DTS?
4: Dinleyelim. DTS.

0: Bil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Festival sponsoru Garanti BBVA.
3: Bloomberg HT katkılarıyla.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
5: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.

0: reklam.
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
0: Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
2: Bizimle birlikte hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Çok teşekkürler davet için.
2: Ben teşekkür ediyorum. Şimdi enerji sektörünü çokça konuşuyoruz. Özellikle geçtiğimiz bu dönemde savaşın etkisiyle birlikte, fiyatlardaki dalgalanmalarla birlikte Türkiye ne noktada diye sorarak başlamak istiyorum. Özellikle büyük bir dönüşümden de geçiyoruz. En önemli potansiyel olarak baktığınızda orada hangi noktalar öne çıkıyor? Riskler olarak baktığınızda hangi noktalar öne çıkıyor? Ve siz Hitachi olarak belki de bunun neresindesiniz?
3: Enerji sektörü olarak aslında çok hızlı ve çok katmanlı bir değişim dönüşümün içinden geçiyoruz. Aslında ciddi olarak elektrik çağı başladı diye biliriz yaklaşık 2-3 yıl öncesinden itibaren. Burada Türkiye'de gerçekten hem yakın dönemde yaptıklarıyla hem de hedefleriyle bütün dünya segmentinde ciddi şekilde ön planda yer alıyor. Ne tarz fırsatlar var özellikle Türkiye için diye düşünecek olursak, şu anda ciddi bir dönüşümde elektrik enerji içerisindeki payını arttırıyor. Burada tabii ağırlıklı olarak da yenilenebilir enerji elektriğin kaynağı olarak öne çıkıyor. Biz Türkiye olarak enerjide dışa bağımlıyız ve bu yenilenebilir enerji dönüşümüyle ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını minimuma indirmek, hatta tamamen ortadan kaldırmak ciddi bir fırsat olarak önümüze çıkıyor. Bu noktada da biraz önce söylediğim gibi gayet iyi bir noktadayız. Avrupa'da ilk 5'in içindeyiz yenilenebilir kurulu güç kapasitesi açısından. Bir taraftan da tabii ki yönetmemiz gereken bazı riskler söz konusu. Burada birkaç tane konunun altını çizmek gerekirse, öncelikle tabii ki finansman. Bu yapılması gereken değişim dönüşüm...

0: projelerin ciddi bir finansman ihtiyacı söz konusu. Ve biraz önce bahsettiğimiz gibi şu anda sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada ciddi bir elektrifikasyon ve enerji altyapısı yatırımı söz konusu. Adeta projeler ve ülkeler birbirleriyle yarışıyor. Dolayısıyla burada geride kalmıyor olmamız gerekiyor. İkinci olarak yönetmemiz gereken başlık, iş yapış modellerinin bu kısa sürede ölçekli bir şekilde yapılması gereken içeriğe adapte olması. Üçüncü olarak aslında biraz da Hitachi Enerji'nin faaliyetiyle bağlayacak olursam, şu ana kadar ciddi şekilde elektrik üretimi tarafında yatırımlar yoğunlaşmış durumda. Burada bu dönüşümü gerçekten gerçekleştirebilmemiz için şebeke odaklı yatırımlarında önceliklenmesi gerekiyor.
1: Siz de şebeke odaklı yatırım yapıyorsunuz.
0: Bizim biz de Hitachi Enerji olarak aslında bütün bu bahsettiğimiz elektrifikasyon ve enerji geçişi için altyapıda kullanılan teknoloji, ekipman ve dijital mühendislik çözümlerini sağlayan dünyada lider teknoloji sağlayıcılarından birisiyiz.
1: Şimdi siz dijital dediniz, dijitalleşme diyerek devam edeyim ben de. Dijitalleşmeyi, yapay zekayı da çokça konuşuyoruz. Şimdi böyle bir dönüşüm için tabii şirketlerin de ne kadar bu dönüşüme hazır olup olmadığı soru işareti. O noktada ne durumda olduğumuzu düşünüyorsunuz?
0: Şimdi burada belki iki başlıkta ele alabiliriz bu sorunun cevabını. Birinci olarak dijital dönüşüm odaklı ele alırsak, Türkiye'de bence bütün sektörlerde, hatta bazı sektörlerde daha ileride olacak şekilde Türk şirketleri dünyadaki muadil, hatta gelişmiş ülkelerdeki muadil şirketlerle karşılaştırıldığında olması gereken noktada dijital dönüşüm anlamında. Yani hazırlığın aslında ötesine gitmiş durumdayız iş süreçlerine, dijital teknolojilerin adaptasyonunda. Yapay zekayı biraz ayrıca düşünüyor olmak lazım. Belki hani yapay değil, iş dünyası için yaratıcı zeka diye olmamız lazım. Yaratıcı zekanın iş süreçlerine adaptasyonu, iş sonuçlarına etki edebilmesi, proses optimizasyonu, proses otomasyonu için aslında kullanımı birkaç tane teknolojik sektörü dışarıda bırakırsak aslında bütün dünyada pilot aşamasında. Türkiye'de de pek çok şirket bu pilot aşamasında yapay zekayı süreçlerine uyumlandırmaya çalışıyor. Bu noktada bundan sonrası çok hızlı gelişecek, bunu söyleyebiliriz. Ve bunu hızlı şekilde başaran, bu uyumlandırmayı hızlı bir şekilde başaran şirketler mutlaka rekabet avantajı sağlıyor olacaklar. Burada bir de belki hani yapay zeka diyoruz ama insanın önemi de ortadan kalkmıyor. Bu biraz önce bahsettiğim uyumlamayı gerçekleştirecek, şirketlere hakikaten bu rekabet avantajını getirecek de yetkinlikleri dijital olarak da bir üst seviyeye çıkmış insan kaynağı olmak durumunda. Belki bir parantezde enerji sektörü açısından açabilirim bu dijitalleşme noktasında. Dijitalleşme ve yapay zeka aslında enerji sektöründe biraz önce bahsettiğimiz elektrifikasyonun ciddi tetikleyicilerinden, elektrik talebinin ciddi artırıcı etkenlerinden birisi. Veri merkezlerine yapılan yatırım, enerji altyapısı anlamında bugünkü rakamların 2030'da iki katına çıkmasını bekliyoruz ve bu elektrik talebindeki artışta biraz önce bahsettiğim bu değişim dönüşümü daha hızlandırma, daha boyutlandırma, ölçeklendirme noktasında bütün sektörün gündeminde.
1: Peki elektrik şebekeleri ve altyapı yatırımları dediğimiz noktada sizin sektör üzerine baktığımızda önümüzdeki dönemde neler bizi bekliyor? Kritik başlıklar neler olacak?
0: Türkiye açısından ele alırsak 2030-35 için ciddi bir plan ve yol haritası söz konusu. Karbon hedefleri açısından da 2050-53 hedefleri söz konusu. Dolayısıyla planlama anlamında aslında temel vizyon çizilmiş durumda. Bundan sonra biraz önce bahsettiğimiz şekilde kısa sürede hızlandırılmış ve ölçeklendirilmiş uygulama gündeme geliyor. Burada da sadece üretim değil, biraz önce yenilenebilir enerji kaynaklarının artması, daha da büyümesinden bahsettik. Buraya yatırımların devam ediyor olması lazım. Ama aynı zamanda şebekenin de buna uyumlandırılacak şekilde gerekli teknolojilerle donatılıyor olması, modernize ediliyor olması lazım. Bir taraftan da şebekenin dayanıklılığı ön planda olacak. Hem fiziksel dayanıklılığı, iklim olayları olabilir ya da biraz önce bahsettiğiniz jeopolitik risklerden dolayı oluşan tehditler olabilir. Ve de tabii ki siber riskler. Dolayısıyla hem kapasitenin artışı, hem teknolojinin adaptasyonu, hem de dayanıklılık noktasında yapılması gereken pek çok şey var. Burada belki COP31 gündemiyle birazcık bir araya getirebilirim. Bizim beklentimiz bu sene

0: COP31'de şebeke gündeminin daha önceki COP'lara nazaran çok daha yoğun bir şekilde ele alınması. Çünkü dünyada pek çok ülkede tamamlanmış enerji yatırımları şebekedeki yatırımların geriden gelmesinden dolayı kullanılamaz durumda. Türkiye'de henüz böyle bir kısıt yaşanmış değil ama yaşanmaması için de gerekli yatırımların tabii ki önceliklendiriliyor olması gerekiyor.
1: Orada biraz daha şebekeye yatırımlarına öncelik verileceğini söylüyorsunuz önümüzdeki dönemde. Peki şimdi bir miktar da Hitachi tarafına gelelim istiyorum. Şimdi bir yatırım planınız da olduğunu biliyorum. Bundan sonrasında yatırım planlarınız var mı? Hani bu kadar yatırımları, sektörün büyüyeceğini konuşurken biraz o tarafa da parantez açalım.
0: Biz Hitachi Enerji olarak çok yeni Dilovası'nda güç trafoları ve servis merkezi açılışımızı gerçekleştirdik. Bu ürün grubunda kapasitemizi bu yatırımla %70 arttırdık. Bu yatırımımızda hem Türkiye'ye hem de Türkiye'den Avrupa, Orta Doğu, Afrika gibi coğrafyalara katma değer sağlamak üzere çalışmaya başladık. Hitachi grubu olarak yatırımlar ağırlıklı 4 tane ana iş kolunda odaklanıyor. Bunlardan birincili enerji, dijital, sosyal inovasyon odaklı endüstri ve mobilite, özellikle raylı sistemler bütün coğrafyalarda iş fırsatları olduğu durumda Hitachi'nin yatırım gündemi. Yalnız sadece üretimin hani bir büyüme tetiklediği gibi de düşünmemek lazım. Biraz önce bahsettiğim altyapı projeleri ciddi şekilde mühendislik ve teknik içerik de getiriyor. Dolayısıyla büyüme aynı zamanda bu bilgi birikimi, bu teknolojinin uygulamasıyla da mutlaka yatırım içerikli olarak hem ülkemizin hem de dünyanın gündeminde oluyor olacak.
1: Orada üretim tarafında aktardığınız noktalarla birlikte hani baktığımızda Türkiye'nin potansiyelini o anlamda nerede görüyorsunuz?
0: Ben Hitachi Enerji perspektifinden bakacak olursam Türkiye Hitachi Enerji için üretim ve teknolojik açıdan stratejik bir üs diyebilirim. Biraz önce bahsettiğim gibi burada 1030 çalışma arkadaşımla birlikte hem Türkiye'nin enerji altyapısı için hem de buradan katkı sağladığımız coğrafyalar için çalışmaya devam ediyoruz ve büyüme mutlaka bizim de odağımızda olmaya devam edecek.
1: Peki son olarak tabii ki bu konuştuğumuz bu sürdürülebilirlik hedefleri diyoruz, işte COP'a geri sayıyoruz ki Türkiye'de gerçekleşecek olması da önemli. Çokça hedefimiz var. İşte geçtiğimiz günlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da açıkladı mesela hedeflerimizi gerçekleştirmek için $200 milyar seviyesinde yatırıma ihtiyacımız var dedi. Ciddi rakamları konuştuğumuz bir noktadayız. Ama şirketler açısından baktığımızda da yatırım demek bir miktar da maliyet demek. Şimdi oradaki dengeyi nasıl kurmak lazım? Sürdürülebilirlik hedefleriyle şirketlerin maliyet baskısı arasında nasıl bir denge kurulabilir diye sorayım son olarak.
0: Evet, çok güzel bir konu. Aslında bizim sektörün enerji trilema dediğimiz konunun altını çizmiş oldunuz. Burada yaptığımız bu yatırımların, yani gittiğimiz dönüşüm yolunda 3 tane odak noktasını hiçbir şekilde gündemimizden çıkartmamamız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi arz güvenliği. Yani enerjinin, elektriğin arz güvenliğinin hiçbir şekilde riskte olmaması gerekiyor. Hem ülkeler, hem şirketler, hem de bireyler açısından. Diğer taraftan ikincisi sürdürülebilirlik. Üçüncüsü de maliyet odağı. Yani bu yaptığımız yatırımların dediğiniz gibi ne ülkelerin ne de şirketlerin rekabet avantajını elinden almıyor olması gerekiyor. Bu üç saç ayağının bir manada dengeli bir şekilde ilerletilmesi gerekiyor. Sürdürülebilirlik aslında bu dönüşümler beraber hem şirketler hem ülkeler için bir uyum gereksinimi noktasına da gelmiş durumda. Artık finansmana erişim ya da belli işte sınırda karbon vesaire gibi düzenlemelerle aslında iş yapmanın ön şartı haline de gelmeye başladı. Bir taraftan da gene enerji perspektifiyle bağlayacak olursak sürdürülebilirlik aslında bize ne diyor? Kaynaklarımızı daha optimize, daha verimli kullanalım diyor. Elimizdeki varlıkları daha uzun süre kullanalım. Geri dönüşümü yeniden kazandırmayı gündemimize alalım diyor. Aslında bu perspektiflerden bakıldığında hem de yenilenebilir enerjinin maliyetine bakıldığında bu sürdürülebilirlik perspektifi aslında inanıldığının aksine rekabet avantajı olarak da yansıyabilir gündemimize diyebilirim. Bir de belki şunu ekleyebilirim. Aslında hani dünyamıza, gelecek nesillere, çocuklarımıza doğru şekilde bırakabilmek adına da bu yönden hiçbir şekilde ayrılmamamız gerektiğini de düşünüyorum.
1: Evet, belki en önemlisi de o diyelim. Hitachi Enerji Enerji Türkiye Genel Müdürü Yasemin Öztekin. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Ve devam ediyoruz. Kakıcı ve Şimşek Hukuk Bürosu kurucusu Avukat Elvan Kakıcı Şimşek'le birlikteyiz. Hoş geldiniz.
2: Canım, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi aslında enflasyonla mücadele döneminde birçok unsuru konuşuyoruz ama özellikle konkordato tarafını çok konuşuyoruz. O tarafta rakamlara baktığımızda geçici konkordato mühlet kararı verilen firma sayısının 5861'e ulaştığını görüyoruz. Öte yandan icra dosyaları sayılarında da ciddi bir artış var. Bu 3 senelik dönemde enflasyonla mücadele dönemini kastediyorum. Dolayısıyla bir miktar bu tarafı detaylandırarak başlayalım dilerseniz. Bu hızlı artışı hem neye bağlıyorsunuz hem de açılan dosyalarda en çok hangi gerekçelerle savunmalar yapıldığını görüyorsunuz? Diyeyim, söz size vereyim.
2: Evet, şimdi evet, icra dosyası, açılan icra dosyası sayısında çok ciddi bir artış var. Bu artışı değerlendirdiğimizde aslında 3 kalem burada. Bir, bireysel icralardaki artış, bireysel, ticari ve kamu alacakları olarak bunları böldüğümüzde aslında en ciddi artışın bireysel icra takiplerinde olduğunu görüyoruz. Neden bunu görüyoruz? Şu anki ekonomik konjüktürde çok fazla işsizlik oranı çok arttı. Özellikle tekstil gibi büyük şirketlerde şirketler işlerden çok fazla işten çıkan işçiler dolayısıyla geçinemedikleri için kredi kartlarını kullanıyorlar. KMH'ları kullanıyorlar. Bireysel krediler çekiyorlar. Tüketici kredileri. Ve bunları ödeyemiyorlar. Bu noktada özellikle bireysel icra takiplerinde çok ciddi bir artış var. Peki biz burada ne öneriyoruz? Özellikle bu icra takibine düşen vatandaşlarımız, biz onları da dinlediğimizde aslında genel hatlarıyla önerilerimiz borçla kapatmamaya çalışmaları, kredi çekerek krediyi ödememeye çalışmaları, zorunlu tabii ki giderlerimiz var, biliyoruz hepimiz ekonomik olarak zor bir geçitten geçiyoruz ülke olarak, ama burada zorunlu giderler dışında mümkün olduğunca lüks harcamaları kısmamız gerekiyor. Dolayısıyla bunun yanında da şunu bilmemiz gerekiyor ki biz kredi kartımızın asgarisini ödeyerek hiçbir zaman o borcu kapatamayız açıkçası.
1: Peki şimdi o zaman anladığım, ben de size işletmeler mi yoksa bireysel icra dosyaları mı daha ağırlıkta diyecektim. Bireyseller daha ağırlıkta diye anlıyorum, değil mi?
2: Evet, kesinlikle. Kesinlikle.
1: Peki şimdi dosyaları incelediğinizde konkordato alan şirketlerin bunların yansımalarına baktığımızda hem bireysel tarafı siz söylediniz ama oradan işten çıkmalarla birlikte oradaki harcamaların işte kredi kartıyla yapılması, krediler alarak desteklenmeye çalışılması vesaire şeklinde, ama işletmeler tarafında baktığınızda orada da bir domino etkisi görüyor musunuz?
2: Evet, kesinlikle görüyorum. Şöyle, biz şununla çok karşılaşıyoruz. Konkordato alan bir şirketin tedarikçi şirketleri de ardından konkordato almaya başlıyor. Yani bir domino etkisi görüyoruz burada. Şimdi şirketler açıkçası şu anda paralarını piyasaya sokmak istemiyorlar. Şu anki faiz ortamında %40-42 faiz alırken tabii ki kişiler, yani ticari şirketler parayı kendilerinde faizde tutmayı tercih edip piyasaya sokmamak istiyorlar. Piyasaya soktuklarında çünkü bir risk barındırıyor ve Türkiye'de şu ekonomik konjüktürde bu enflasyon ortamında doğru maliyeti de yakalayamıyorlar. Şimdi baktığımızda tekstil sektöründe bir Türkiye'nin vereceği fiyatla Türkiye'deki dövizin durumundan dolayı İtalya'nın verdiği fiyat aynı duruma geldi. Hemen hemen aynı şeye geldi, orana geldi. Bu noktada bir hani moda devi olan İtalya ile yarışamayacağımız için dolayısıyla piyasaya parayı sokmuyor şirketler. Bu durumda bir kere piyasada bir daralma oluyor. Ayrıca yine dövizden kaynaklı ihracat yapamadıkları için, maliyetler çok yükseldiği için, işçilik maliyetlerimiz çok yükseldiği için bir dar boğaza girdi şirketler. Örneğin Türkiye'de bir ortalama bir işçinin maliyeti 1000 ile 1500 dolar arasındayken Mısır'da bu 150-200 dolar arasında. Haliyle şirketler özellikle tekstil sektöründe çok fazla Mısır tarafına yöneldi. Dolayısıyla ne oldu? İşçileri çıkardılar. Bu işçiler de bireysel kredi artışlarına gitti. Yani aslında burada bir butterfly efekt dediğimiz bir kelebek etkisi var.
1: Peki icra aşamasına gelinceye kadar hangi aşamalardan geçiliyor? Bir de onu konuşalım.
2: Yani şimdi bireysel krediler açısından baktığımızda aslında devlet burada bir yapılandırma yaptı birkaç ay öncesinde. Dedi ki senin 90 gündeki gecikmesi olan en fazla ve bunun yanında da yasal bir takibe düşmemiş bir borcun varsa beni ben 36 aya kadar böleceğim dedi. Bir yapılandırma çalışması yaptı. Birkaç ay öncesinde sona erdi. Bankalar da bunu yapıyor aslında icra yani. Takibe geçmeden alacaklılar. Dolayısıyla ama artık vatandaş bu yapılandırmaları da kaçırdığında haliyle borçları için bir takip söz konusu oluyor. Burada buna dikkat etmeleri gereken mutlaka e-devletlerinden kontrol etmeleri. Bazen tebligatları alamamış oluyorlar ve burada bir hak kaybına neden oluyor. Farkında olmuyorlar bir icra takibi açıldığının. Yine şirketler açısından e-hacizler konulabiliyor kamu tarafından. Yine bunu da şirketlerin çok iyi dikkat etmesi gerekiyor. E-hacizin olur, bir anda hesaplarınıza bloke konabilir, bankalar karşısında zor durumda kalabilirsiniz. Bunun yanında şirketler açısından baktığımızda, çek senet takipleri açısından baktığımızda eskisi kadar çek açıkçası piyasada dönmüyor. Neden dönmüyor? Bankaların bir kısıtlaması var bu noktada. Çünkü çeklerin bir yaprak bedeli var. Bu yaprak bedelini ödemek zorunda. Bugün 17 bin liraya ulaşan bir bedel bu. Banka bunların hepsini karşılıksız tüm çeklerde ödemek zorunda olduğu için bir kısıtlamaya gidiyor. Ama yine de tabii ki çek özellikle son aylarda dönen çek ve senet takiplerinde sık sık görmeye başladık. Burada bir çekiniz döndüğünde mutlaka tarihten itibaren 10 gün içerisinde sizin bunu bankaya ibraz etmeniz, çek bedelinizi almanız, karşılıksız da kaşesini vurmanız ve yasal süre olan 3 yıl içerisinde mutlaka icra takibine geçmiş olmanız gerekiyor. Aksi takdirde artık kambiyo yani bir çek olduğuna ilişkin bu hakkınızı kullanıp bir çek takibi yapamıyorsunuz.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için.
2: Rica ederim Ece Hanım.
1: Ve tam da konuştuklarımızla bağlantılı olarak konkordatoları konuşuyoruz. Üreticiler Şikayetçi İstanbul Ticaret Odası Başkanı İTO Başkanı Şekip Avdagic'in açıklamaları var. Üretici üzerindeki baskıların hafifletilmesi gerektiğini söyledi. Detayları izleyerek noktalayalım efendim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: İş dünyası olarak çözüm bekleyen konularımız var, aktarmak istediğimiz hususlar var. Ama Ticaret Bakanımız gerçekten bizim bakanımız. 7 gün 24 saat ne zaman kapısını çalsak, ne zaman bir konuyu derdimizi iletsek, derdimizle ilgilenen ve çözme konusunda gayret gösteren, kıymetli ekibiyle beraber gayret gösteren bizden bir bakanımız. Ben bu vesileyle, evet her talep ettiğimiz yerine gelmiyor, her süreç arzu ettiğimiz şekilde belki çözülmüyor ama büyük bir kısmı çözme konusunda çok büyük bir gayret gösteren kıymetli bakanımıza ben huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Allah gayretini orta çıkartmasın. Değerli bakanım, biz Türkiye'deki üreticiler, ihracatçılar, istihdam oluşturanlar, iş dünyası olarak bugün yaptığımızdan çok daha fazlasını yapmaya hazırız. Sadece bazı konularda üzerimizdeki baskınla tutulmasını istiyoruz. Geriye doğru gitmeyeceğim. Sadece yılbaşından bu yana döviz kuru %6.2 arttı. TÜFE üfe ortalaması %15.1 arttı. Sadece yılbaşından bu yana döviz kurundan dolayı %9'un üzerinde makas yemiş durumdayız. Dolayısıyla bizim tek beklentimiz, özellikle ihracat açısından önemli bir beklentimiz, kurla, enflasyonla kur arasındaki korelasyonun kopmaması. Üzerimizde sürekli artan bu baskı bir taraftan ihracatı zorlaştırırken ithalatı kolaylaştıracak bir hale geldi. Bu konudaki gayretlerinizi, desteklerinizi müteşekkiriz. Ama ümit ediyoruz ki en azından önümüzdeki yılın kalan yarısında bu konuda bir süreç devreye girsin ve ihracatçı üzerindeki bu kur baskısı hafiflesin. Daha kolay, daha etkili ihracat yapabilirim. Yurt dışındaki rakiplerimize göre daha rahat fiyat tutturabilirim. Bunu özellikle size arz etmek isterim. İkinci konu, biraz evvel de kıymetli başkanım da gündeme getirdi. Bundan sonra en önemli konularımızdan bir tanesi sınır aşan ekonomik ihracatı artırmak. Bu konuda sizin bakanımız ve bakanlık olarak yaptığınız çalışmaların farkındayız. Çok hızlı bir şekilde yükselen bu trendin biraz gerisinden gidiyoruz. Özellikle iade mallarda yaşadığımız problemler var. Bizim tüccarımızın yurt dışında yeni depo açması, tüketiciye daha hızlı ulaşması ve oradaki süreci daha etkin yürütmesi konusunda bakanlığımızın verdiği destekler için teşekkür ediyoruz. Bu konudaki teşvik, bir taraftan sizin teşvikleriniz hatta artarken

0: Dış dünyası konuda bu konudaki gayretlerimizi artırmamız gerekiyor. Ümit ediyorum ki önümüzdeki dönemde Türk iş dünyasının özellikle tekstil konusundaki ki bugün en önemli konumuz bu. Tekstil, hazır giyim, triko, konfekt, dokuma, sanayiciye ve bütün bu ayakkabı konularında sınır aşan elektronik ticaret konusunda çok daha etkili bir konuda iş dünyası olarak yer bulabiliriz. Değerli dostlar, bir konuda da hem bakanımıza şükranlarımı burada hasreten şükranlarımı ifade edeceğim. Biraz da camiaya sitemimi ifade edeceğim. Sayın Bakanım çok büyük bir siyasi risk üstlenerek bir gecede TEMO'nun ve diğer şeyinin bilumum bu tip Türkiye'deki üretimi öldüren ithalatın önünü bir kararla kesti. Bu çok büyük bir sorun, bir risk getiriyordu kendisi açısından, kendisine gelecek şimşekler açısından. Bununla arkasında belli kurumlar olarak özellikle biz de çok net bir şekilde durduk. O anda Trump 3-3,5 milyon görüntüleme alıyordu. Bakanımızın bu sürecine verdiğimiz destekten dolayı 14 milyon görüntüleme aldık. Bunların %90'ı öngörebileceğiniz gibi çok sıkıntılı mesajlarla doluydu. O dönemde benim üzüldüğüm bir konu, bakanımızın aldığı bu karara ve ona destek veren süreçlere camia o anda gerekli olumlu tepki göstermedi değerli dostlar. Ne zaman ki bilahare bu alınan kararın yurt içindeki üreticilere yarayacağı, yurt içindeki satışları arttırdığı ortaya çıktıktan sonra bu konuda bir destek yükselmeye başladı. Benim sizden istirhamım özellikle bizim tırnak içinde söylüyorum bakanımız olan Ömer Bolat Bey'in iş dünyasıyla yine aldığı kararların çok daha hızlı, etkin bir şekilde arkasını durmamız lazım. Türk iş dünyasının üretimine, ihracatına katkı veren yaklaşımlarına gerekli tüm desteği anında vermemiz lazım ki bakanımızı bundan sonra alacağı daha etkili kararlar için cesaretlendirebiliyor olalım. Ümit ediyorum ki Sayın Bakanımız biz iş dünyası olarak bütün zorluklara rağmen üretmeye, çalışmaya, istihdam oluşturmaya, ihracat yapmaya ve vergi vermeye devam edeceğiz.
1: Reklam. Denize çek gönder. Denize çek gönder. Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.

0: yılında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Festival sponsoru Garanti BBVA.
1: Bloomberg HT katkılarıyla.
2: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
3: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
4: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
5: Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MISGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Bloomberg HT Radyo.

0: Ya siz böyle nereden, yani bir gün oturuyordunuz da hadi hop böyle bir şey yapalım diye mi konuya kalkıp birbirinizi böyle coşturarak mı yaptınız? Olay nasıl gelişti?
1: Yani deprem sonrası gelişti. Biraz organik gelişti. Deprem sonrası hepimiz tabii deprem bölgelerine koştuk. Ne yapabiliriz, nasıl biz destek olabiliriz diye. Deniz de Hatay'a gitti. Bir elinde bir su arıtma cihazıyla birlikte. Ondan sonrası sen anlat istersen.
2: Evet, evet. Yani bir şeyler yapma çabasıyla gittiğimizde insan aslında bazen çaresiz ettiğinde çözüm böyle ortada bir yerde oluyor. Bakmaya hazır olunca. Ben de denize gittim. Plaja gittim. Samandağ plajı. Hatay'ın deniz kenarına.
0: Biberiyle ünlü olan. Acı Samandağ biberiyle.
2: Samandağ biberi, bravo. Evet, Samandağ biberinin olduğu plaja gittik. Ve inanılmaz beğendim orayı. O gün de harika dalgalar var. Ve çok böyle umutla, heyecanla geri döndüm şeye, İstanbul'a. Hem de Nisan, yani depremden iki ay sonra o şeyde, o depresif ortamdan ben heyecanla çıkabildim. Ve bunu da dedik ki acaba yani çocuklara bunu yansıtabilir miyiz? Çünkü oradaki sorun hani iki ayda, iki senede, beş yılda, on yılda çözülmeyecek bir sorun. Ama ruh hali bir karar vermekle alakalı. Ben iyi hissetmek istiyorum. Bu kararı vermelerine nasıl yardımcı olabiliriz çocukların? Benim bildiğim şey surf bunu yapmakta. Onu getirelim dedik aslında. Böyle çıktı biraz.
0: Sonrasında...
1: Sonrasında valla önce 2023'ün yazında böyle bir 10 sporcu kadar yetiştirdik ve 2023'ün Eylül'üydü yanılmıyorsam yapılan 18 yaş altı Türkiye Şampiyonası'nda Hatay'da o yaz Deniz'in yetiştirdiği sporculardan bir tanesi Türkiye Şampiyonu oldu.
0: Evet. Hemen öyle 3 ayda, 5 ayda.
1: Şimdi öyle olunca biz dedik ki ya yani bir sporcu da bu olabiliyorsa acaba burada daha büyük bir şey yapmak mümkün mü? Atladık, beraber bir Hatay'a gittik. İşte acaba kaynakları nasıl organize edebiliriz daha büyük bir şey yapmak için? Vallahi o Ekim ayıydı yanlış hatırlamıyorsam. Deniz'le birlikte böyle birbirimize baktık, Deniz'e baktık. Ya dedik, yapacaksak anlamlı bir şey yapalım. Acaba 1000 sporcu eğitebilir miyiz önümüzdeki yıl diye. Ergenlere odaklandık. Yani baktık, deprem sonrası çocuklar için yapılan şeyler var, yetişkinler için yapılan şeyler var ama ergenlerin biraz açıkta kaldığını gördük. 13-16 yaş gençlere odaklanarak böyle bir 1000 sporcu hedefi koyduk kendimize 2023'ün Ekim ayıydı yanlış hatırlamıyorsam.

o hedefi kendi kendimize aldıktan sonra acaba bunu nasıl gerçekleştiririz diye kaynakları organize etmeye başladık. Sponsor arayışına başladık. Hataylı insanlarla konuştuk.

0: bireysel bağışçılar oluşmaya başladı. Yani bu projenin içerisindeki iyiliği ve niyeti gören bir sürü insan bunun etrafında organize oldu. 2024'ün baharı itibariyle biz yavaş yavaş böyle önümüzü görebilmeye başladık. Yani evet ya biz bu yaz 2024 yazında burada 1000 öğrenciye başlangıç seviyesi dalga sörfü eğitimi verebileceğiz galiba diye heyecanlanmaya başladık. Ama ilginç bir şey oldu. Yani o bence bu hikayenin enteresan noktalarından bir tanesidir. Samandağ halkının Samandağ denizinden olan korkusuyla karşılaştık. Yani biz acaba hangi bariyerler olabilir önümüzde diye baktığımızda oradaki dalgadan, oradaki rip akıntısından, gerçi biliyorsunuz yani Karadeniz'de de o korku çok baskındır. Bununla karşılaştık. Belki ondan sonrasını Deniz sen anlatmak istersin. Yani dalgayı, denizi, rip akıntısını çok iyi bilen birisi olarak.
1: Yani Samandağ biberinden korkmayan insanlar
2: Samandağ denizinden korkuyor.
1: Denizinden korkuyorlar ama bu ya bu Türkiye'nin kaderi bence. Tamam, bence hep böyle övünerek anlatıyoruz. Dört bir yanımız denizlerle çevrili falan diye. Denizlerin nasıl çalıştığını bilmiyoruz bir kere. O kesin. Ve o denizleri nasıl kullanacağımızı da bilmiyoruz. Bilmediğimiz şeyi de genelde korkuyla yönetmeye alışkınız. Bunu kamus tarafında da böyle yönetiyoruz. Ne diyoruz? Yasaklıyoruz. İşte denize giremezsin. İşte boğma vakası yaşanır. Bu dilden kamuya bunu anlattığında kamu da bunu sahipleniyor. Korku çok bulaşıcı bir şey. O da çocuklarını öyle yetiştiriyor. Okul bireylerini öyle yetiştiriyor. Buradan hikayeyi anlatmaya başladığınızda böyle 2-3 jenerasyona bir bakıyorsunuz ki deniz böyle insanların ayak basmadığı bir yer olmuş. Aslında günün sonunda bir kelime değişikliği değil mi oradaki ihtiyaç? Yani korkuyu başka hangi kelimeyle değiştirsen acaba bambaşka bir gerçekliğe gidebilirsin. Bizde korku bir gerçek. Sağlıklı da bir duygu bu arada. Buna yeni bir duygu ekleyebilir miyiz orada? Yani insanların neye ihtiyacı var? Umut. Umut ihtiyaç duyulan bir şeydi orada. Bu dalgalar acaba umut olabilir mi oradaki gençlere, oradaki insanlara? Biz biraz daha gençlerle bunu iyi ispat ettik. Nasıl bir umut? Ya hepimiz günün sonunda sabahleyin yataktan kalkmak için bir sebep arıyoruz değil mi? Bazen bu sebep denizde dalgalarla buluşmak da olabilir. Biz sörfün o eğlenceli, o bulaşıcı ruhunu, bir adrenalin şeyi var orada insanı klik eden. Bu şeyde yokuştan aşağı inerken de böyle o G kuvvetini hissedersin ya, için ürperir. Onu dalgalı da hissediyorsun. Ve bu gerçekten insanı içine çekiyor.
3: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
4: Öncelikli yayın.
5: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
9: Hattımdan yürümeyin. Sizi yönlendiriyorum.
10: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
11: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
1: Duygularını ifade etmeyen çocuklar, kendiyle aralarındaki bağı kopmuş çocuklar, içlerine kapanmış çocuklar. Denizde dalgalarla buluştuktan sonra bir baktık ki bağları kendileriyle gelişti. Duygularını daha iyi ifade etmeye başladılar. Kendi özgüvenleri gelişti. Hem kendilerine umut duydular, hem yaşadıkları yere umut duydular. Ve bunu da aslında doğayla kurdukları bağ ile başardılar. Bu duyguyu ekledik. Yani diyeceksiniz ki artık hiç kimse korkmuyor mu? Hepsi deli gibi korkuyor. O korku kalmaya devam edecek. Ondan da besleniyorsun çünkü. Ama oraya yeni bir duygu ekleneceğini gösterdik. Bu şey de gerçeklik değişikliğini böyle bedensel bir yerden yaşayınca insan bir anda bir bakıyorsun ki kitleler etrafında toplanıyor. Bu kitle şey de değil sadece Hataylı insanlar da olabilir. Kurumlar, sponsorlar vesaire kamu da olabilir.

0: Bir çocuklardan biri, bizim ilk yetiştirdiğimiz arkadaşlardan biri bir gün söylemişti. Cemal abiyle biz Sokratik tasarım diyaloğu yapıyoruz. Bunun etrafında geliştiriyoruz fikri. İyilik üzerine konuşuyorduk. İyilik nedir? Herkes fikrini söylüyor. Akıl arkadaşımız şey dedi, iyilik olmak istediğimizdir dedi. Gerçekten de öyle. Yani bizim tecrübemiz de bu oldu. Aslında hepimiz iyi olmak istiyoruz. Bazen sadece bunu unutuyoruz. Bazen çok uzak bir yermiş gibi gözüküyor bu. Ama o şeyi gördüğünde, o koridoru gördüğünde aslında deli gibi koşmak istiyorsun oradan. Hepimizin varmak istediği yer, iyi hissetmek.
1: Evet. Peki toplandı mı sponsorlar çevrenizde?
2: Toplandılar. Toplandılar.
1: Dürüst olun. Yani böyle bir sponsor sancısı çektiniz mi? Yoksa çünkü çok zor. Bunu biliyorum. Yani milli sporcularımızda da çok zor oluyor. Dünya şampiyonlarında da çok zor oluyor. Kolay bir iş değil o.
2: Yani ben o anlamda şikayetçi olabileceğimizi söyleyemem. Özellikle tabii burada deprem felaketinin de etkisiyle bütün toplumun gözü oradaydı. Belki zamanın ruhu da diyebilirim. Bugüne kadar o anlamda ben hani destek olan hem bireysel bağışlar hem kurumsal bağışlar hem sponsorlar hepsine müteşekkiriz. Ya bu demek değil ki hani para içinde yüzüyoruz öyle bir dünya yok ama hayal ettiğimiz şeyleri yapacak kaynaklar da biz doğru ifade ettiğimizde bir şekilde uygun şekilde dizildi diyebiliriz.
1: Bireysel bağış alıyor musunuz?
2: Alıyoruz.
1: Devam ediyor mu yoksa depremin o korkuları etkileri azaldıkça onların da bağışları azalıyor mu? Sponsorlar da dahil buna.
2: Belki buna şunu eklemek isterim. Biz burada 2.0 versiyonuna doğru geçmeye başladık. Çünkü evet depremin etkisi insanların duyguları üzerinde çok uzun yıllar devam edecek. Yani o etkinin ortadan bugünden yarına kalkmasını bekleyemeyiz. Ama depremin toplum üzerindeki etkisi yavaş yavaş başka olaylarla kaymaya başlıyor. Biz de burada tabii Hatay'da yaptığımız projeyi bugün artık depremden kalıcı etkiye diyerek 2.0 versiyonuna çevirmeye başladık. Bu yeni hikayemiz etrafında. Çünkü orada bu talihsiz felaket bizim orada çalışırken bir belki adına eğitim modeli diyebileceğimiz, belki Deniz'in söylediği gibi bir iyilik hali modeli diyebileceğimiz bir hikaye yarattı. Biz şimdi bu hikayeyi nasıl çoklayabiliriz? Bu hikayeyi nasıl kalıcı hale getirebiliriz? Başka yerlere nasıl taşıyabiliriz? Biraz buna bakmaya başladık. Şimdi artık kaynaklarımızı bu kalıcılık hikayesi üzerine organize etmeye çalışıyoruz. Tabii ki yani her zaman desteğe ihtiyaç var veya daha fazla destekle yapılabilecek daha çok şey var.
0: Ya şöyle bir seçim hep karşımızdaydı. Her gün de bu artık azalarak ama ilk günlerde özellikle. Deprem bu işin hani neresinde? Bu stratejik bir karardı yani. Biz depremi bu işin merkezine almamaya karar verdik. Yani iletişiminin merkezine. Bu bir tercih meselesi. Yani çünkü oradan iletişim yapıp oradan kaynak üretmek de bir yaklaşım. Bize bu hem kendi paydaşlarımıza, hem kendimize, hem gençlerimize, temas ettiğimiz insanlara doğru bir davet olmadığını düşündük. Daha böyle ajitasyon üzerine, ihtiyaç üzerine, kötü senaryo üzerine, felaket üzerine kurulu bir iletişim. Biz burada, demin de söyledim ya, umut, o da bir apayrı bir ihtiyacımız olan bir şey aslında ama insanı çekmek zor buna. Biz ajitasyona hemen çekiliyoruz, felakete çekiliyoruz. Popüler öfke çok çekici bir yer. Ama kimse yapısal dönüşüme odaklanmıyor. Yapısal dönüşüm böyle ya bir gün şu önümüzü bir toparlayabilirsek bakalım dediğimiz şey ama aslında hani önümüzü de yapısal dönüşümlere odaklanmadığımız için toparlayamıyoruz.
1: O ön hiçbir zaman toparlanmaz
0: evet,
1: ki.
0: Evet. Ama burayı da fonlamaya çok müsaitiz biliyorsunuz. Yani genelde felaket olduğunda hep önlem alınır. Biz de hem kaynağı hem stratejimizi biz buraya çekilirken hani biz burada tutmaya çalıştık. Bunu da belki iyi yaptığımız yerlerden biri tutarlılıkla inovasyon beraber yürümesi gereken şeyler. İşte Cemal abinin söylediği işte 1.0'dı, O zaman başka ihtiyaç.

0: arkadaşlar vardı. Biz oradan yeni şeyler öğrenip şimdi 2-0'a geçtiğimiz, modelleştiğimiz, çok daha konsantre, yeni belki bir sürü kıyıya yayılabilecek bir programımızın olduğu, Deniz Dostu Okullar diye bir programımızın olduğu bir noktaya getirdik şimdi. Bu inovasyonu görmek istiyor bir insanlar bir kere kesinlikle. Bir de tutarlılığını görmek istiyor. Bu da mesela çok zor olan bir şey.
1: Çok.
0: Özellikle dernek tarafında, yani sivil toplum tarafında genelde bir şeylere hızlı başlanıyor. İşte Saman Alevi gibi hani yüksek bir tonda sayılar, binler falan, mesela o da yine bizim şeyimiz, pivot ettiğimiz noktalardan biriydi. Bin bizim için çok iyi bir görünürlük oldu, çok iyi bilinirlik oldu, güvenilirlik oldu. Ama oradan sonra mesela derinleşmeye pivot ettik, kurumsallaşmaya pivot ettik. 2000'e gitseydik belki biz de tükenirdik o yolda.
1: Ama yine de çok hızlı olmuş yani. Şimdi Ekim'de başladığınız düşünülürse, bahar ayları, Nisan, Mayıs diyelim, o 7 ay içinde çok hızlı bir gelişim bu.
0: Evet.
1: Yani ne olursa olsun hızla gelinmiş o noktaya. Peki burada Samandağ sörf için uygun bir yer mi? Sörf için uygun bir deniz ve kıyı mı?
0: Ben bu soruyu biraz daha büyütüyorum. Türkiye sörfü uygun bir yer mi? Belki oradan başlatmak lazım burada. Çünkü dalga sörfünü düşünelim. Rüzgar sörfünü, kite sörfü falan biliyoruz. Oralar İzmir'de yapılıyor vesaire, ama Türkiye dalga sörfünün neresinde? Bizim de geçen 3-4 gün önce bir Avustralya uzmanla bir etkinliğimiz vardı. Hem bizim danışmanlarımızdan. Türkiye'de bir sürü işte paydaşımızı toparlayıp neden Türkiye bu işte bir hub'a dönüşebilir onu anlattı. Çünkü hem Karadeniz bölgesi, hem Marmara Ege, hem de Akdeniz bölgesi dediğimiz böyle 3-4 farklı şey var. Rüzgar, fırtına bölgeleri var. Bunlar da Türkiye'ye senede böyle 2 günde bir dalgalı gün, sörf yapılabilir gün çıkartacak bir istatistik veriyor. Türkiye'de 2 günden birinde sörf yapabilirsin. Bir kere bu çok büyük bir lüks.
1: Denizine biraz bağlı olarak.
0: Yani, yani İstanbul'da yaparsın. Kalkarsın bir hafta sonra Hatay'da yaparsın, Ordu'da yapabilirsin, Bozcaada'ya gidebilirsin. Bu dalga sörfünü yapabileceğin çeşitlilikte bir yer burası. Hatay'da bunların arasında bir denizinin havasının en sıcak olduğu yer. Bir kere sporun şey yapması için, sene boyunca devam etmesi ve sporcunun motive olabilmesi için su sıcaklığı önemli. Hava sıcaklığı önemli. Yoksa çocuğu orada kaybediyorsunuz. Çünkü Karadeniz'e çıktığınızda eksi dereceler 6 dereceye düşüyorsa. Çok çekici değil. Hatay'da 16-17 derece, 18 derece. Su sıcaklığı hep yüksek. Türkiye'nin en sıcak olduğu yer. Bir de dalganın en tutarlı olduğu, en sık olduğu dönem yaz dönemi. Bizim okullarımızın tatil olduğu dönem, en yoğun olduğumuz dönem. En çok çocuğun başladığı dönem. Bu da güzel denk geliyor. O yüzden kış aylarında biraz daha kaliteli dalga sörfü yaparken, daha büyük dalgalarda, yazında yeni başlayanları başlatabildiğimiz böyle bir enteresan dengesi var Samandağ'ın. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde, bir de historik dataya bakıyoruz biz bir yerde başlamadan önce. Eski her senenin datalarını görebiliyoruz. Kaç gün dalgalı geçmiş, kaç gün başlangıç seviye. O anlamda da çok ciddi bir tutarlılık verdi ki zaten bunu 3 senedir görüyoruz. 2023, 2024, 2025 hepsinde de güzel dalga verdi bize. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde bir baktık ki artık işte Cemal abin dediği o 2-0'a geçmişiz. Artık valilik vesaire falan onlarla projeyi üretiyoruz. Daha kalıcı bir yere götürüyoruz işi.
1: Çok güzel. Şimdi şöyle bir şey. Hatay Surf Merkezi ismi. Ve depremde de çocukları, daha doğrusu ergenleri, bahsettiğiniz gibi sörfe alıştırarak onların bir şekilde rehabilite olması diyelim, bir şekilde başka tarafa ruhlarını verebilmeleri için, dikkatlerini verebilmeleri için, sporla uğraşabilmeleri için yapılmış, çok şahane bir, hani gönülden yapılmış bir organizasyon olarak görülüyor. Dalgalarla boğuşmak ya da sörf yapmak travmaya, acıya iyi gelen bir şey mi?
2: Belki yani kuruluş felsefesinden yola çıkmakta fayda var. Şunu gördük biz, yani felaketler insanların bağlarını koparıyor. Yani kendiyle bağını koparıyor, kökleriyle bağını koparıyor, doğayla bağını koparıyor. Ama baktığımızda şunu da gördük arkasından. Yani bağ kurmaya sadece felaketler sonrası ihtiyacımız yok. Yani yaşadığımız koşullar, dünya birçok faktör etkisiyle bağlarımızı zorluyor. Doğayla, doğanın içerisinde spor yapmak, doğa sporu yapmak insanın bedeniyle çalışmak, özellikle altınızdaki zeminin değiştiği bir yerden. Yani hep bir işte değişim yönetiminden bahsediliyor, işte bildiğini unutmak, unlearn kavramından bahsediliyor. Gerçekten altınızdaki zemin değiştiğinde onu bedensel bir yerden çok hızlı öğrenebiliyorsunuz. Dolayısıyla sadece felaket sonrası iyileşme için değil, genel iyi olma hali için sörf bence mükemmel bir spor.
3: Siz yapıyor musunuz?
2: Ben biraz yapıyorum.
0: Ya belki şey ekleyebilirim. Bizim de tecrübemiz, bir gün bir toplantıda Hataylı kurucu ortağımız şey dedi. Ya iyileşme değil de dönüşmeyi biraz daha kullanalım dedi. O bize mesela ayrı bir pencere açmıştı o gün bizde. Ve acaba çocukları nasıl dönüşmesine kolaylaştırıcı olabilir burası? Biraz daha onu düşünmeye başladık. Neye güveni var, neye ihtiyacı var çocukların? Birbirine güvenmeye ihtiyacı var, güvenli bir alana ihtiyacı var. Katılımcı bir yerden tasarlanmış yerlerde bulunmalarına ihtiyacı var. Şimdi bu söylediklerimi evde pek görmüyoruz. Aileyle böyle bir ilişkilenme yok. Ailede işte evde söz hakkın olduğu veya işte güven duyduğu, özellikle Anadolu'da çok böyle bir ortam yok. Okul bunun tam tersi dizayn edilmiş bir yerde. Bütün aktörler birbirine güvenmediği bir yerden birbirine yaklaşıyor. Biz de dedik ki bunları sağlarsak acaba çocuğa katılım için bir zemin oluşur mu? Çünkü çocukta aslında bizim varsayımlarımızdan, sen daha iyi söylüyorsun onu, bizdeki o ezberlerin çoğu onda yok. Dolayısıyla çok daha saf, çok daha gerçek bir yerden, o varsayımların olmadığı bir yerden çözümler üretebiliyor, sorular sorabiliyor. Tasarımı yapmaya çok daha müsait. Biz genelde bu tasarımın bir parçası olarak, bir aktörü olarak düşünmüyoruz. Proje biraz daha şeye gitti yani. O iyileşme zaten hep merkezimizde. İyi hissediyorsun, iyi hissettiğin bir yerde daha iyi üretebilirsin. Ama şunu gözlemlemeye başladık. Devam eden çocuklarda şeyi arttı, katılımcılığı arttı çocukların. Biz yaşadıkları yere dair fikirlerini söylemeye, söz hakkı almaya. Ya biz bunu şu an okul için konuşuyoruz, bir surf merkezi için konuşuyoruz. Yani ne olabilir ki bu kadar hani heyecanla anlatıyorsunuz diye hani bir şeyi bilmeyen, süreci bilmeyen diye, hani süreci bilmeyen biri düşünebilir. Yani Hatay Surf Merkezi, Türkiye'de bu kadar büyük bir mesele varken, her yerinde bir şey varken siz orada, ama şunun önemi var burada. Orada çıkan aslında o aktörleşme. Yani nesneden özneye geçiş, çocuğun, gencin özneleşmesi, yaşadığı kent üzerinde de söz söyleme aslında şeyini, kapasitesini geliştiriyor. Okuduğu okulda da söz söyleme kapasitesini geliştiriyor. Bundan sonra sorulacak soru şu, biz oraları da böyle tasarlamaya hazır mıyız?
1: En güzel soru galiba. Yani her yeri. Bir de şu var, şimdi sörf kıyafetlerini giymişler, işte mayolarını ona göre kendilerini hazırlamışlar. Ellerinde sörf tahtaları ya da işte onun başında uğraşıyorlar. Şimdi bu o güne kadar orada yaşayanlar için de alışık olunmayan bir manzara. Ve kendisine benzemeyeni gördükçe ürktüler mi başta? Yani bir dakika ya, buranın demografik yapısı ya da tipler değişiyor. Bize benzemiyor. Yani bir ürkme geldi mi orada yaşayanlara? Bu anneler, babalar da olabilir. Ya da hiç çocuğu olmayıp oradan geçenler de olabilir.
2: Benim buradaki gözlemim, ben çok hızlı bir adaptasyon gördüm. Yani ilk başta söylediğimiz deniz korkusunu bir kenara bırakırsanız geri kalan tamamını Hatay halkı, Samandağ halkı çok hızlı benimsedi. Hatta çok güzel bir hikayemiz var şu anda. Hatay Samandağ'da Meydan Köyü'nde bir ilkokul işte logosunu sörf logosuna çevirdi. Yani sanki bu tamamen organik gelişti bu arada.
1: İlkokul.
2: Bir ilkokul, evet. Dolayısıyla çok kısa bir süre sonra şöyle göreceğimizi düşünüyorum. Sanki Samandağ'da 10 yıllardan beridir sörf yapılıyormuş gibi bir duyguyla yürüyeceksiniz Samandağ'ın içerisinde. Öyle bir benimseme hissediyorum ben.
1: Ne güzel. Yani bu tabii bambaşka kapıları da açacak. Yani başka yerlerden sörf için gelenler gibi.
0: Tabii ki.
1: Yani illa hani daha makro düzeyde bir şeye, turizme bağlamak istemiyorum burada, amaç başka ama yani sonuçta buna da yol açacak bir
2: belki
1: şey gibi geliyor.
2: Çok kısa onu da söyleyebiliriz. Yani biz tabii ekonomik rejenerasyonu da göz önünde bulundurduk bu yola çıkarken. Özellikle deprem sonrasında. Ve bu açısı da duruyor tabii. Yani sörf, dünyada 40 milyon sörfçü var. Bu sörfçüler dalga peşinde seyahat ediyorlar. Yani ben dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan bir sörfçü olsam, Hatay bütün turizm potansiyeliyle, tarihiyle, kültürüyle, yeme içmesiyle mutlaka benim gidip deneyimlemek isteyeceğim dalgalardan bir tanesi olurdu. Dolayısıyla bu fayda da bu projenin içerisinde duruyor. Tabii bu bir spor sanat zanaat dedik. Yani böyle bir rekabetçi bir sörf şeyle, iddiasıyla biz bu projeyi yapmadık. Dolayısıyla biz istiyoruz ki burada yetiştirdiğimiz gençler değişik mesleklerde de gelişsinler. Yani bunların içerisinden sörf okulu açanlar olsun, sörf filmi çekenler olsun, sörf tatlısı yapanlar olsun, sörf oteli açanlar olsun. Böyle bir ekonomik canlanmada kendi içerisinde, zaman içerisinde ortaya çıksın ümit ediyoruz.
1: Ben gelsem almayacak mısınız yani? İlla 13-16 yaş
2: var. Para verirseniz alıyoruz. 18 yaş altına ücretsiz.
1: Şimdi ben para verirsem girebiliyorum.
2: Evet, siz yani 18 yaş tamam. Üstü böyle askıda sörf gibi bir mantıkla.
1: Harika.
2: 18 yaş altındakileri ödüyor diyelim.
1: Bunu gönülden yapan var mı? Hadi ben geldim onlar için ödemek istiyorum, kendim de öğreneyim diyen mesela 50 yaşında biri.
0: Gelmeden de yapabiliyor. Yani o her türlü yapıyor mesela o bağışını. Gelebilirse biz hani bağışçımız olarak onu ağırlayabiliyoruz. Sörf öğrenebiliyor. Aktivite olarak yapabiliyor. Gelmeye yerer gelemiyorsa da onu biliyor ki Hatay'da başka bir çocuğun aslında sörfle buluşmasını sağlayacak. O şekilde de yapabiliyor. İki türlü de oluyor yani.
1: Bu arada şimdi Haziran ayı içindeyiz. Var mı? Geliyorlar mı? Hadi okullar kapanıyor. Kapandı işte, ben geleyim yapayım. Kayıtlar arttı mı?
0: Ya bu sene biraz daha modelimizi şeye çevirdik. Odağımız bizim demin Cemal abinin de söylediği Deniz Dostu Okullar Programı. Biz Milli Eğitim Bakanlığı'na bir protokol imzaladık. Artık okullarla çalışıyoruz. Hatay içinde. Dolayısıyla okullar üzerinden çocuklarla temasımız devam edecek. Şu an bir tane pilot okulumuz var. Sınıf sınıf onları haftanın belli günleri alanda ağırlayacağız. Ve hem öğretmen sörf yapacak hem öğrenci. Dolayısıyla biraz da bireysel olarak değil de okul üzerinden bize kayıt yapabiliyorlar. Ücretsiz kısımda.
1: Ya aslında biz sizi daha evvel davet edecektik. Bu benim fikrimdi, bu ay davet etmek. Çünkü hani Nisan ayında buluşsaydık biz burada aynı kafa olmuyor. Şimdi okullar kapanıyor, işte aileler bir çocuklara ne yapayım diyor, kendileri ne yapayım diyor. O sıcak havadaki bakışıyla o görüntüye ya da o olaya, soğuk havadaki bakışı aynı olmuyor. Hakikaten bir farkındalık yaratma programı. Yani burada eğlenmiyoruz, bilgileniyoruz ve bir şey yapmak için çabalıyoruz. Yani bunun da altını çizelim. Hatay Sörf Merkezi bir kere daha söyleyeceğim. Girin, araştırın. Instagram'ınız da vardır herhalde değil mi?
0: Evet.
1: Instagram'dan, Google'dan bakın işte araştırın diyeceğim ben burada. Ve bundan sonrasında da kıyılar içinde siz, peki orada da mı aynı mantık geçerli olacak? Yani bu model dediniz. Ama bu modeli mi dağıtacaksınız? Yoksa işi ya biz parayı da bulalım, işi ticarete dökelim. Bu da çok tatlıymış gibi bir yere mi gidiyorsunuz?
2: Yok, öyle bir hayalimiz yok. Deniz'in söylediğine paralel şunu da söylemek isterim. Bu yaz bu okullarla çalışmaya başlarken bence çok kıymetli bir şey daha yaptık. Yanlışsam başka varsa... özür dilerim ama bildiğimiz kadarıyla Türkiye'nin ilk hak temelli spor eğitmen programını açtık.
1: Ne demek o?
2: Mustafa Kemal Üniversitesi ile birlikte hak temelli spor eğitmeni şu demek: çocuk haklarını, toplumsal cinsiyet eşitliğini, insan haklarını ve çevre haklarını önceleyen spor eğitmeni demek. Yani bilirsiniz, hani Türkiye'de spor eğitimi kültüründe biraz eti senin kemiği benim kültürü vardır. Yani biz biraz öyle yetiştik. Şimdi biz diyoruz ki spor eğitmeni çocuk haklarını bilmeli, insan haklarını öncelemeli, toplumsal cinsiyet eşitliğini öncelemeli ve çevrenin de bir hakkı var. Dolayısıyla bu Deniz Dostu Okullar projemiz bizim bu hak temelli sörf eğitmeni programıyla da konuşan bir program. Dolayısıyla bizim buradaki hayalimiz güzel bir mavi alan kültürü tanımlıyor.

0: tasarlayabilmek. Ve bunu okullarla, okullardaki öğrencilerle birlikte yapabilmek. Biz şöyle bir güzellikle karşı karşıya kaldık. Mevcut bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda gençlere doğru araçları verdiğiniz zaman kendileri için harika bir yaşam kültürü tasarladıklarını gördük. Ve biz o kültürün içinde yaşamaya bayıldık. Dolayısıyla diyoruz ki bunu Hatay Samandağ'ın 14 kilometre harika bir sahili var. Hı hı. 14 kilometre dünyada düz sahil sayılı var. Belki 3 tanesinden bir tanesidir. Dolayısıyla okullarla, okullardaki öğrencilerle birlikte daha önce yaptığımızı birazcık çoklayarak acaba hepimizin içinde keyifle güzel yaşayabileceğimiz bir mavi alan kültürünü nasıl yaratırız? Biraz Deniz Dostu Okullar Projesi'ni buna bir araç olarak görüyoruz. Ve tabii burada yaratılacak güzel bir mavi alan kültürü işte Deniz'in dediği gibi Karadeniz'e, Akdeniz'in başka yerlerine de taşınabilir. Yani bizim hayalimiz daha ziyade bu yönde.
1: Bizim ilk başlayacağımız şimdi okul mesela tam deniz kenarında. Bayağı müdürün odasından deniz görülüyor, plaj görülüyor.
2: Müdürü buldunuz mu?
1: Müdür bizi buldu.
2: Müdürlüğe çok iyi.
1: Müdür bizi buldu. Çok da kıymetli bir okul ve kıymetli bir ekibi var. Şimdiden onunla mesela şey hayalini kurmaya başladık. Yani şuraya bir konteyner koysak işte okulun önünde. Soyunma odası olsa, burada surf ekipmanları dursa, işte şurada çocuklar giyinip işte duş alsa. Bunu aslında okullara yaydığında ve okullar üzerinden gittiğinde onun işte önünü mesela o okul sahiplenebilir. Şimdiden ona dair projeler yazma eğilimindeler. Orada kaplumbağalar aslında yumurtalarını bırakıyorlar. Kum zambakları var. O alanı sahiplendikleri, o alanı baştan tasarladıkları...
2: Zarar gelmez hiç.
1: Bir tasarıma gidebilir. İşte arada bir yol var mesela. O yol acaba doğru bir yol mu? O yolu başka bir yere almak belki diğer canlılar için daha mı iyi? Bunların konuşulmasına ihtiyaç var. Şu an karar biraz daha yukarıdan aşağı iniyor. Karar alıcılar da aslında bilgi ihtiyacı var. İhtiyacı duymaya ihtiyacı var. Şimdi bu sahadan gelecek doğa benim hakkım, bu deniz benim hakkım, spor benim hakkım, iyi yaşam benim hakkım. Ben şöyle taleplerde bulunuyorum. Dediği bilgiye ihtiyacı var aslında yukarının da doğru şeyi arz etmek için. Akış böyle olması lazım diye düşünüyorum ben. Bunun altyapısını kurmak için okullar en güzel partnerler. Şimdi biz bunu bir okulda yapıyoruz. Ama ben mesela Perşembeliyim, orada oluyum. Orada da Perşembe'de boydan boya okul dolu zaten. Sahille direkt yani şeyle sahil, yol ve deniz gibi dizayn edilmiş. Birçok yere bunu çoklamak çok müsait.
2: Peki Sokratik dizayn, Sokratik tasarım ne demek?
0: Sokratik tasarım, Deniz'in de benim de hocamız var, Hollandalı Humberto Schwab'ın kurduğu bir felsefe temelli bir tasarım modeli. Yani bu tasarım modeli kişiler içinde, kurumlar içinde, kar amacı gütmeyen bizim gibi STK'lar içinde kullanılabilen bir takım diyalog araçları olan, soru cevap araçları olan bir kültür tasarım, biz kültür tasarım aracı olarak kullanıyoruz. Daha çok ya odağında şu var, çok fazla varsayımla yaşıyoruz. Düşünmek yerine çoğunlukla düşüncelerimizi tekrar ediyoruz. Kafamız içerisinde çok fazla başkalarının düşünceleri var. Bir de kimse kimseyi dinlemiyor.
2: Şimdi bu dört, Sokratik dinlemeyi de mi içeren?
0: İçeriyor. Dolayısıyla bu dört unsuru adresleyen bir tasarım modeli. Yani insanlara varsayımlarını fark ettirmeye odaklanan, gerçek düşünmeyi destekleyen, kafamızın içerisinde varsa başkalarının düşünceleri, kendimizin zannettiğimiz başkalarının düşüncelerini görmemizi sağlayan ve çok fazla konuşmaktan çok dinlemeyi destekleyen araçları var bu modelin. Biz bu araçları mümkün olduğu kadar çocuklarla kullanıyoruz ve çocuklar çok güzel cevap veriyorlar buna. Dediğim gibi onlara bu araçları verdiğiniz zaman harika sonuçlarla karşılaşıyorsunuz. Yani biz şunu, Deniz başta onu ifade etti. Maalesef tasarımlar yukarıdan aşağı yapılıyor. Çocuklar Deniz'in dediği gibi ya ailede de, okulda da, işte toplumda da çoğunlukla aktör değil. Genellikle faydalıcı, faydalanıcı olarak görülüyor. Biz onlara dikte ediyoruz. İşte size iyi

0: olacak budur, şöyle yapsanız daha iyi olur ama hakikaten çocuklar tahmin ettiğimizden çok daha yetkinler.
1: Yani ne kadar güzel. Şimdi Sokratik tasarımı mesela küçük yaşta almaya başlamak. Yani ben bu yaşımda hani o Sokratik dinlemek çabalıyorum. Çünkü işim dinlemek karşı tarafı. O kadar zor ki insanın bir yerlere uçmaması, sadece o kişide kalabilmesi, kendinden bir şeye hatırlamaması. Ona çok çabaladığım bir konu. Bu yaşta çok zor ama bunu küçükken çok isterdim mesela. Ben kendim geriye dönsem, kendimle ne yapmak isterdim? Sokratik dizaynı isterdim. Bu, siz yapabiliyor musunuz bunu?
0: Ben 10 yıldır hocayla birebir çalışıyorum. Evet, o araçları kullanabiliyorum.
1: Yani hayatınızı bu yönde dizayn edebildiniz mi? Bu dört unsuru saydığınız.
0: Yani şöyle, tabii bunlar hani yapıyorum demek için çok zor şeyler biliyorsunuz. Hep çabalıyorum diyebileceğiniz şeyler. Tabii biraz yani 10 yıl sürekli bunu pratik edince gelişiyorsunuz.
1: Ne bileyim %60 yapıyorsunuzdur.
0: Herhalde yapıyorumdur.
1: Siz yapıyor musunuz?
2: Yapıyorum ben yani benim bir de Sri Lanka'da bir şeyim var, işim var aslında o tarafta. Orada da mesela biz Cemal abiyle aynı tasarımı bu sefer ticari bir yerde ne kadar farklı olabileceğini tasarımını yaparken gördük. Burayı da baştan da öyle tasarladık. Mesela o arama şeyleri konferanslarında Hatay'da sörfü nasıl hayal ediyorsunuz sorusunu yerele sorarak denizden korkuyu duyduğumuzda onlardan ve birlikte anladığımızda o korkunun ne ifade ettiği, yani ne hissediyorsun, ne düşünüyorsun, bu aslında çok hafife aldığımız basamaklar genelde. Hep ne yapıyoruz da hemen geçiyoruz ya, ne yapalım hadi, ne çözüm üretelim şeklinde. O human doing, yapan insan halinden olma haline biraz daha geçmek iyi geldi bize. Bu da projenin aslında daha ayakları yerine basmasını, belki o dediniz ya insanlar nasıl korktu mu yenilerini şey.
1: Kendine hiç benzemeyen insanlar var sahilde.
2: Ya, evet, ondan korktular mı diye. Aslında sürecin bir parçası olduğu için kendilerine benzememe gibi bir yerde kalmadılar. O başkalaşmaya biz baştan zaten hiç öyle bir alan açmadık. Bizim kurucu ortağımız, ben hep anlatıyorum, Derya'nın söylediği şey, denizden korkuyordu işte, dalgalardan korkuyordu. Biz onu kurucu ortağımız yaptık. Denize girmeyen, dalgadan korkan birinin. Ve biz muhtarlara, konteyner kentlere, bu şeylere, diyalogları yaptığımız yerlerde ilk kendimizi tanıtırken Derya'nın ilk söylediği cümle şuydu: deniz Mayıs'ta 2023'te depremden sonra sörf yapacağım diye Samandağ'a gelip duyuru yaptığında ben oğlumu göndermedim. Şimdi buradan hikayeyi açtığınızda yani empati suni bir yerden gelmemesi lazım.
1: Evet.
2: Orada o duyguya ihtiyaç duyuyor. Yani korkuyorum diyor yani. Ben denizden korkuyorum. Bunu da saklamıyorum diyor. O dürüst ortamı yarattığınızda aslında karşıdaki de ona çekiliyor. Diyor ki ben de evet korkuyorum. Aslında şöyle korkuyorum. Benim başıma bu gelmişti. Herkesin böyle ortaya
1: konuşulan
2: döktüğü.
1: Konuşulan bir şey haline geliyor.
2: Evet, konuşulan bir şey geliyor. Buna ihtiyacımız var bence. Buna çok mesai, zaman harcamıyoruz tasarımlarda. Daha o yapma haline çekiliyoruz genelde. Olma halini es geçiyoruz veya hafife alıyoruz.
3: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
4: Öncelikli yayın.
5: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
6: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
7: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
8: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
9: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
10: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
12: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
1: Çok heyecanlıyım.
13: Ha, Ben de aynı heyecanı paylaşıyorum sizinle.
14: İnsanın boyu kadar, yani benim boyum kadar kitap böyle arkasında kaybolabiliyorum. Bu kadar kitabı yazmış olamaz insan.
15: Ben çok mükemmel biriyim.
14: Annem, annem, annem. Evet Aslı. Huzurlarınızda.
16: Şarkı beğenmiyorum.
15: Efendim?
16: Yapında beğeneyim.
15: Ben çabuk beğenmem.
14: Durum hiç iyi değil Aslı'cığım. Kurt babaanneyi yiyordu çehunesi.
15: Sevmek böyle bir şey.
14: Kaç yaşında kaldınız? İnsan bilir ne yaşadın 30-30 yaşında.
17: Çok şakacısınız.
18: Evet,
19: evet. Bir şey yaptım. Heyecanla anlatıyorum
18: işte. Evet, evet, dinliyoruz heyecanla.
17: Çıtayı çok yükselttiniz.
14: Sen sağın gel. Seni yerim.
17: Rotamı Hollywood'a çevirdim.
14: İsim ver.
19: Roma bella mi yapare.
14: Düştün mü kalkacaksın. Böyle de iddialıyız.
17: Çayılımdan öteye.
15: Ben sadece Aslı Şafak'tayım.
14: İşte bu kadar.
15: Ay, hadi başlayalım mı?
14: Başlayalım. Kendinizi yalnız hissediyor musunuz?
15: Hayır, etmiyorum. Of of. Burada ilk defa söylüyorum. Ben çok güzelim.
14: Çok tehlikelisiniz.
15: Haddini bil. Ah bak, kendine gel. Sen kendine gel.
14: Ya hayat ne güzelmiş.
15: Tabii. Ben 50'den sonra fark ettim.
17: Bir turizm bakanı olarak.
15: İtiraf edeyim.
14: Hadi et.
15: Şeker gibi bir adamım.
14: Hadi canım.
15: Bence.
14: Bodrum'da yalnız var mı hocam?
17: Çay çok güzel olmuş. Çay içtiğim bir şey.
15: Ben evde ağlamam.
14: Ne oldu sana?
17: Çıkar sokaktan.
14: Adam cillop ya. Fazıl Say ithaf etti bu kadına. Çok dürüst olacağım.
15: Bence aşkın bir zamanı var.
17: Çok güzel. Her şeyi beğenmemelisiniz.
16: Türk adamı çok iyi oynarım yani.
14: Aslında sen değilsin seyirci.
17: Bazen bir musibet bin nasihatten daha iyi.
14: Ya sen babaanne dedem mi oldun sürekli bana?
20: Ölür müydün beni biraz daha sevsen?
15: Kaç yaşındaydık o? Ben kaçtan önce katıldım bu programa? Kadın. Gerçekten mi ya?
14: Biz ne yapmışız?
20: Yeniden başlasın, burada kalmasın.
14: Yani şimdi sizin yaptığınız işte o olma hali ile başlamak belki çok evet şu anda olması gereken. Ben şimdi kendi işimi düşünüyorum. Sokratik dinledim ama kendimi düşünürken sonradan söylüyorum. Kendime yönelmedim. Şimdi kendi işimi düşünüyorum. Bizde yapma hali var. Şimdi saniyeler içinde verdiğiniz kararlar oluyor. Hani orada o olma haline çok fazla odaklanamıyorsunuz. Orada biraz galiba yaptığınız işle de bunun alakası var değil mi? Yani o insanları anlama üzerinden.
2: Bizim hocamız burada olsaydı bu da mesela bir varsayım derdi.
14: Öyle mi? Bir dakika. Bu da bir varsayım derdi. Bir dakika. O zaman ben
2: dolayısıyla
14: şimdi,
2: bu kötü veya iyi değil bu arada.
14: Hayır. Onun üzerinden bir yargı üzerinden gitmiyorum. Tamam. Şimdi ben olma haline odaklanacağım. Bunu yaparken nasıl yapmam gerekiyor o zaman bu işin içinde?
2: Nasıl olduğumuzu mesela programa yapılabilir. Olma halinin konuşulduğu. Mesela biz düşünüyorum şimdi yardımcı olursun abi sen de. Yaptığımız şeyleri mesela anlattık programa geldiğimizden beri. Mesela siz olma haline konuşmaya hem misafire hem kendinizi davet edebilirsiniz. Mesela acaba bir program nereye giderdi?
14: Burada yani olma haliyle şu anda benim kafamda bir matematik dönüyor sürekli. Olma haliyle o dakikaları harcamak yerine sizin bu modelinizi nasıl duyururuzun derdinde oluyorum. Ama olma halini konuşsanız burada mesela buyurun konuşun. Ne konuşurdunuz?
0: Ben burada belki şeyi söylemem gerekir. Burada yani hafif paradoks mantığına da gidiyor ama paralel çalışıyor, birlikte çalışıyor. Yani ben şimdi burada olma halinde olmadığımızı söyleyemem. Dolayısıyla siz aklınızdakini bir yandan tutarken biz o olma haline de girip çıkıyoruz sürekli diye düşünüyorum. Ben de yarattığı yani size baktığım zaman ben de yarattığı izlenim o oluyor.
14: Anladım. Yani anlamaya çalıştığım için bunları ya böyle
2: mesela
14: soruyorum.
2: Mesela benim tecrübem şöyle oldu. Ben bunu başka yerlerde de söylüyorum. Projenin ben ilk yarısında ve daha önceki girişimcilik hayatımda ben değişimi ve dönüşümü benden bağımsız gelişen bir şeymiş gibi görüyordum. 2025'te, 2024'ün sonunda fark ettim ki aslında ben ben sondan yakalıyorum. Yani etrafta bir şeyler değişiyor, dönüşürken ben en son o trene biniyormuşum. Halbuki benim orada ilk bu işi, kendi içimdeki değişimi, dönüşümü başlatanlardan biri olmalıyım. Kişisel dönüşümümü de projenin bir parçası olarak yaklaştım. Ben de o 2000 işte çocuktan biri olarak gördüm kendimi. Şeyim değişti biraz daha. Mesela en basitten şunu fark ettim. Yani belki konumuzdan sapacağız ama mesela kişisel bir yerden ben tecrübemi aktarayım. O iş yerindeki tecrübelerim ailemle olan mesela ilişkimi çok baştan tasarlamamı sağladı. Varsayımlarımı biraz daha fark ettim. Kendi içimde tekrar ettiğim işe dair, işte sorumluluklara dair veya ailemle ilişkilerime dair. Mesela beni kimse anlamıyor. Çok mesela basit bir cümle, beni şu an anlamadın vesaire. Mesela bu tekrar ettiğimiz şeyler aslında o anlaşılmama hissi. O da bir varsayım. Bunu kendimi nasıl daha farklı anlatabilirim de değiştirdiğimde mesela ilişkilerimin çok dönüştüğünü fark ettim. Bu tarz yerlerden hem Hatay'la olan ilişkim, hem paydaşlarla olan ilişkim, işte sponsoruyla, çocukla, gençle olan ilişkin nasıl değiştiğini gördüm. Kendime de o dönüşümde alan açtığımda. Belki hani böyle bakılabilir. Mesela bu şeyde de olma halinden bahsediyorsak eğer, işte her programda muhtemelen insan temas ettiğinde birbirine o dönüşümün bir parçası tabii, haline geliyor.
1: Evet, tabii ki. Yani o kadar değiştiriyor ve dönüştürüyor kendi üstüme söylüyorum. Evet. Ama zaten galiba orada öyle bir şey var. Siz o dönüşümün içinde olmasaydınız bugün bu kadar başarılı olamazdı bu yaptığınız iş. Yani onun dışında kalamazsınız ki. O içinde olmanız gereken bir
0: çok
1: şey
0: yok. Çok güzel bir şey söylediniz. Genellikle biz ikimiz de iş dünyasından gelen insanlarız. Şimdi iş dünyasında çok egzel konuşulur mesela, yani bizim jenerasyonumuzda. Hep ben şunu söylerim. Hep yani egzelin biz de içindeyiz arkadaşlar. Hani dışarıdan bakmıyoruz. Dolayısıyla sistemleri kuran insanlar sistemin dışında oldukları bakış açısıyla sistemleri kuruyorlar. Ve bir an sistemin içinde olduklarını, kendileriyle beraber bütün sistemin hareket ettiğini unutuyorlar. O sistemin sizinle beraber hareket ettiğini anladığınızda ve kendinize döndüğünüzde ya ben ne yapıyorum dediğinizde aslında her şeyin onun etrafında dizildiğini yavaş yavaş görmeye başlıyorsunuz. Dışsallaştırdığınız zaman o zaman işte ilk başta söylediğimiz gibi çocukların kullanıcı olduğu, aktörleşemediği sistemleri kurmaya başlıyorsunuz. Ama içindeyseniz hep beraber hareket ediyorsunuz.
1: Program bitti. Yani çok ajitasyon yapılan bir yerden girebilirlerdi, girmediler. O yüzden ben de tek tek çocukların hikayelerini sormadım. Çünkü konu burada ajitasyon değil. En güzel son cümleyle bitirelim. Sistemin içinde misiniz, değil misiniz? Artık siz karar verin. Ben de size bu yaştan sonra bir şey söyleyecek değilim yani ekranlardan. Kapat Ceyhun'u.

0: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sundu.
1: Kamu spotu.
2: Adım Serdar. Annem de babam da beni çok seviyorlar.

0: gece elimi tutar mısınız?
1: LÖSEV Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: İyi akşamlar, hoş geldiniz Ekonomik Görünüm'e. Bu akşam çok kıymetli Ayhan Yavrucu ve onunla birlikte yine çok kıymetli bir başka konuğum sevgili Hakan Güldağ var. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Siz de epeydir görüşmüyordunuz herhalde. Bu vesileyle bir araya gelmekten memnun olduğunuzu düşünüyorum.
2: Ben epeydir görmüyorum.
3: Böyle tabii gruplardan filan görüyorum ben. Sayın Yavrucu'nun aslında Ayhan abi diyeyim. Yani çünkü böyle her zaman öyle hitap ediyoruz. Şimdi televizyon programınızdayız diye o kadar şey yapmayayım.
1: Tabii nasıl rahat ediyorsanız.
3: Tabii ki görüyorum, bazen yazıyor ediyor filan ama böyle fiziki olarak çok rastlaşmamıştık.
1: Ayhan Bey,
2: güzel kaldık.
1: Hiç değişmiyor.
3: Evet hiç değişmiyor.
1: Kitlemiş kendini bir yerde. O oradan takılıyor öyle yani. Evet. 20 sene önce de aynı, şimdi de aynı. Maşallah size.
2: Ben Kayseri'nin Develi kazasından, biz Kayseri'nin güneye bakan yamacındayız. Onun için kışları çok sert geçince herhalde dokularımızda sıkı kalmış. Öyle
1: maşallah. Ne güzel. Genetik olarak şanslısınız bir kere.
3: O daha ne soğuk yerler var ama her yerde öyle oluyor.
1: İşte Ruslar. Yani. Çok kötü yaşlanıyorlar yani baktığınız zaman. O kadar soğukta yaşayıp da. Tek başına o değil ama genetik olarak da bir kuvvet var galiba.
2: Anne hanım, biz ayazda kaldık. Onun için.
1: Biz hep ayakta kalmaya çalışıyoruz Ayhan Beyciğim.
2: Ne güzel.
1: Yani aslında buradan girebiliriz konuya. Çünkü işimiz gücümüz ayakta kalmak bizim.
2: Ne güzel.
1: Ve böyle de kendimizi diri mi tutuyoruz diyeyim artık. Ne diyeyim, bir şekilde yuvarlana ileriye gitmeyi de başarıyoruz. Ama bu dönem hakikaten ayakta kalmanın zor olduğu bir dönem. İş dünyası açısından, sanayi açısından hep burada konuşuyoruz her seferinde. Yani öyle bir nokta ki bu, sizler çok daha iyi bilirsiniz. Sanki hani o 80'li yıllarda ihracatla, o atılımla başlayan dönüşüm sürecinin gibi, oradaki değişim gibi, belki daha da büyüğü şimdi bu dönemde karşımızda. Yani o zaman böyle herkes birbirini takip ederek bir şeyler yaptı ve gerçekten güzel bir sonuç alındı. Ama burada takip edilecek pek bir şey de yokmuş gibi görünüyor. oysa ki bizim takip edilecek şirketler, takip edilecek liderler, değil mi? Takip edilecek politika ve stratejilere ihtiyacımız var diyeyim. Ve sözü sizlere bırakayım. Ayhan Bey'e özellikle sorayım. Evet. Bu hafta Ayhan Beyciğim, siz de takip etmişsinizdir. Birçok STK'dan iş dünyasında, sanayide, sanayi sektörünün bu dezenflasyon programıyla birlikte ne kadar zor bir noktaya geldiğini daha önce de vurguluyorlardı. Ama bu sefer ivediyelikle bir yardım çağrısında bulundular. Tabii ilk akla gelen krediler, teşvikler oluyor. Ama ne kadar derde deva olur, onu konuşalım. Ne dersiniz?
2: Şimdi
3: ben de defteri çıkarayım, not alayım.
2: Şimdi sanayinin durumu gerçekten çok güç. Yani tabii ticari kesimde de, hizmetler kesiminde de problemler var ama hizmetler kesiminde o kadar yok. Ağırlık sanayide. Çünkü sanayi tasarlanması, kurulması, hayata geçirilmesi ve kendisini devam ettirebilmesi çok uzun bir süreç. Çok uzun bir perspektif. Dolayısıyla hizmetler kesiminde veya ticaret kesimindeki gibi kolaylıkla dükkanı açıp kapama, tabii orada sorunlar var. Hı hı. Ama açıp kapama şeklinde olamıyor, olmuyor. Şimdi bu enflasyon programı maalesef çok uzun sürdü ve uzun sürmeye de devam edecek gibi gözüküyor. Gelirken bir haber okudum, enteresan. Bu 25 milyarlık nefes kredisi bitmiş, ikinci 25 milyarlık. Benim anladığım, ya Türkiye'nin meselesi iyi anlaşılmadı, iyi kavranamadı sanayinin dertleri. Veya böyle hafif test eden su dökerek bu işlerin hallolabileceği zannediyor. Türkiye

Sanayiye baraj lazım. Test eden kovadan su dökerek bu işi halletmemiz mümkün değil. Nitekim İstanbul Sanayi Odası'nın yayınladığı 500 büyük sanayi firması anket

toparlanma gösteriyorsa da bu enflasyonun getirdiği sağlıksız bir şişme, sağlıksız bir büyüme. Reelde eğer o 3.2 reel baza indirdiğinizde işletmelerin büyük kısmı zararlı. Zaten nominal zararlı, reel bazda da haydi diye zararlı. Şimdi kan üretmeyen, yani nakit yaratmayan bir işletmenin diğer yönde de nakit akımını kestiğinizde, kredi kanadını kestiğinizde krediler %1 büyüyecek. Ya enflasyonun %30 olduğu, 32 olduğu bir ülkede krediler %1 büyümesi demek, işletmelerin kan kaybına devam etmesi ve hakikaten bu periyodu büyük bir kısmının ya küçülerek ya satılarak yahut da sahneden çekilerek son bulması demek. Yani bunu biz gözümüzü kapayamayız. Bu nefes kredisiyle 25 milyarla 50 milyarlarla hallolabilecek işler değil. Bugün Türkiye'de sanayi kesimi ciddi biçimde hem kur problemiyle karşı karşıya, ihracat yapan sanayicinin durumu daha da kötü. Gerçekten daha da kötü. Kur sıkışmış kalmış. %1,5 aylık ilerleme kaydediyor. %50 ile kredi alıyorsunuz. 55 ile kredi alıyorsunuz. Enflasyon %32'lerde. Bu maliyet artışını ve içerikler giderek dolar bazında inanılmaz artış gösterdi. Bakın tarımdan bahsediyoruz. Tarımda diyoruz ki işte para kazanılamıyor, işte büyük kayıplar var. Halbuki gıdanın artması, insanların sağlığı için falan. Bu girdilerle, bu maliyetlerle bir taraftan mazot fiyatı, bir taraftan gübre fiyatları, bir taraftan içeriklerdeki dolar bazında anormal artışlarla biz ihracatçıyız tarımda da. Ama maliyetlerde meydana gelen bu anormal artışlarla ihracat pazarında kaybediyoruz. Dolayısıyla üçlü kıskacın içindeyiz. İçerikler artıyor, kur artmıyor, enflasyon artıyor, krediler olanca hızıyla geriye doğru çekiliyor. Yani bu enflasyon programının içerisinde sanayinin kendine bir hayat bulması, yer bulması mümkün değil. Ama bu arada inşaatta olan hızıyla büyüyor. Eldeki kaynaklar, evet, bunda güneyde büyük depremin etkisi var. Bunun hiç tartışılmaz. Ama bunun yanında sanayiye aktarılacak fonları da belli büyüklüklerde planlayıp artık enflasyon programının içerisinde sanayinin de bir atak yapması değil, varlığını devam ettirebilmesi için bu fonların sanayiye aktarılması gerekir. Sanayiye verilmesi gerekir. Sanayi eğer bugün biz içinde bulunduğu durumdan bir adım daha ileri, bırakın geriye gitmeyi, bir adım daha ileriye gitmesini sağlayamazsak yarın için ciddi endişeler verilir. Çünkü sanayi öyle kolay kurulup yarın kapatılan, biraz önce de söyledim, alan değil. Sanayi ciddi yatırımların olduğu ve bu yatırımların varlığını devam ettirebilmesi için bu zor zamanlarda desteklenmesi gereken bir alandır. Bir taraftan enflasyon, bir taraftan kur, bir taraftan faiz kıskacında bizim sanayiyi ayakta tutmamız, götürmemiz olağanüstü zor. Denilen şu, efendim geçmiş yıllarda çok kar etti, o karların bir kısmını istemezse sahipleri getirsin, buraya kar olarak koysun veya sermaye olarak koysun. Ya enflasyon buysa, faizler buysa, siz işverenden 3 yıllık periyotta zaten ne var ne yoksa işletmeye koymuş, bugün hala getirsin parasını buraya koysun demek, matematik bilmemek demektir. Hatta matematik demeyin, iddialı bir laf, aritmetik bilmemek demektir. Gerçekten aritmetik bilmemek demektir. Dolayısıyla bizim sanayi, bırakın bugün dünya ölçeğinde rekabet etmek, yeniden konumlandırmak, bir paradigma değişikliğine gitmek, onlar için şu anda hiçbir altyapı, hiçbir zemin yok. Mevcudu korumak, mevcudu ileriye götürebilmenin, yani diyorlar ya, kar zamanı değil, ar zamanı. Bizim ayakta kalabilmek birinci önceliğimiz. Burada devletin kaynaklarını harekete geçirmeden, finans kesiminin kaynaklarını sanayiye yönelik harekete geçirmeden, sadece enflasyonu hedefleyen ve enflasyonu durduracağım programıyla 3 yılda da aldığımız mesafe ortada, sanayiyi öldürürüz. Biz bunu 2002'de denedik. Sanayiyi de ayakta tuttuk, enflasyonu da indirdik ve ekonomiyi take-off'a getirdik. 2024'e, 25'e, 26'ya geldiğinde enflasyon tek haneye inmişti. Bu tek ayaklı bir programla bunu becermek mümkün değil. Benim korkum, sanayinin de büyük kısmını feda edeceğiz. İşte tekstile geldiğimiz yer ortada. Makine sanayine doğru giderekten, tekstil gibi değil ama oraya doğru bir hızlı gidiş var. Ortada kalan savunma sanayi, madencilik ve bir miktar da kimya sanayi. Şimdi bizim bunu yeniden kurgulayıp, yeniden düşünüp, enflasyon programını
gerçekten sanayinin ayakta kalabilmesi ve devam etmesini sağlayacak şekilde bir programla entegre ederek

0: 2002'de yaptığımız gibi burayı yeniden bir TEKUF'a geçirmemiz gerekir. Aslında sıkıntılı bir periyottayız. Ve bu periyod uzadığında su gelecek ama kurbanın gözü çıkacak durumuna inşallah gelmeyiz.
1: Peki, bu arada son dakikalarda önemli bir haber var. İran Hürmüz'de Singapur bayraklı bir gemiye saldırdı diye. Gemide hasar var, can kaybı yok. Ancak hemen piyasada bir miktar fiyatlamanın olduğunu görüyoruz. Brent petrolde 75 doların üzerine gördük gün içi seviyelerden. Dikkat ederseniz yukarı yönlü bir hareket var ama tabii detaylarına bakacağız. Nedir, niçindir? O gelişmeler önemli. Tam savaş bitiyor, anlaşma yapılıyor, ateş kestir derken ve petrol fiyatları da güzelce geri çekilmişken bu tabii iyi bir gelişme olmadı. Birazdan bakarız ona da. Ama şimdi İstanbul yaklaşımı gibi bir yaklaşımı tekrar önerenler var.
2: Evet.
1: Bu aralar çok masaya geliyor. Bizler tabii çok yakından takip ettiğimiz bir süreçti o süreç. Faydaları da oldu. Ama bugün ihtiyacımız olan bu mudur? Siz ne dersiniz Ayhan Bey'in söylediklerine ilaveten Hakan Beyciğim?
2: Tabii şimdi ona da mutlaka gelelim. Çünkü hakikaten belki yani çözüm değilse de bu süreci hafifletecek yollardan birisi olabilir. Ama çok orada da dikkatli hareket etmek lazım. Çünkü tek sorunumuz para politikası değil. Onu da bence kabul etmek gerekiyor. Yani sanayinin tek sorunu şu an uygulanan para politikası değil. Daha önce ucuz faiz döneminde de, ucuz para döneminde de sanayinin bir kısmı o söylenen işte sonuçta işte aldılar, sağ koldular, işte yatak kata yatırdılar, şimdi onları getirsinler deniyor. Zaten onlar bitti. Onların gelecek bir durumu yok. Yani onlar eridi gitti zaten. Ama onun ötesinde o dönemde dahi bazı sanayi kolları kapasite daralttı. O özellikle Covid'in geride kalmasından, Çin'in tekrar piyasaya dönmesinden sonra birçoğu elinde, bazıları yatırımla da kaldı. Yani onları şey yapamadılar, devreye sokamadılar. Şimdi Ayhan abi dedi ki üçlü bir kıskaç var. Belki bunu beşe çıkarmak da mümkün. Yani finans tarafı, üretim tarafı, yani finansın, yani finans maliyetleri çok yüksek, çok zor artıyor. Bu zaten değindi, çok da hakiki resmin çok önemli bir parçası. Üretim maliyetleri de öyle. Yani kurlar da kesinlikle böyle ve hatta şu da belki eklenebilir. Hani bu süreçte enflasyon kadar hiç olmazsa bir kurlarda Türk lirası değer kaybetsin taleplerinin dahi bir hayli önü kesildi. Birkaç da buna neden olan, yani ben bu tarafın biraz daha rahatlatılacağını düşünülüyor ve konuşuluyordu. Hala öyle konuşuluyor. Gene geçen gün İstanbul Sanayi Odası'ndaki toplantıda, işte kamu bankalarının da katıldığı toplantıda, yani Eylül'den sonra hiç olmazsa makro ihtiyati tedbirlerde biraz rahatlamanın gelebileceği filan ifade edildi. Ama işte araya bizim kendi kendimize, siyasetin direksiyona aşırı tutup bırakmaması nedeniyle, ekonominin hep arka koltuğa itilmesi nedeniyle vesaire, tabii ki savaşın da etkileriyle maalesef bu da olamadı. Onun için bu süreç ilave de uzadı. Çok haklı Ayhan abi, çünkü bu Kemal Derviş'in güçlü ekonomiye geçiş programı uygulandığında hatırlıyorum Nisan ayında 15 günde 15 yasa çıkarılmıştı ve onlar yani bugünkülerle falan karşılaştırılabilir değil. Hazinenin, Merkez Bankası'nın hazineye borç vermesini yasaklayan, bilmem işte
0: Merkez Bankası'nı düzenleyen
2: falan, böyle yani müthiş, böyle her birisi devrimle, reform niteliğindeki düzenlemelerdi onlar. Yani güçlü bir programla uygulanan bir para politikasının etkisi farklı oluyor. O dönemde de pek çok şey yaşandı. O dönemde de Amerika'da kriz çıktı. Çok ciddi bir şekilde kurlara bir ilave hücum oldu. Ama ona rağmen bu süreç yönetilebildi. Şimdi bence İki şey daha bu kıskacı arttırdı sanayinin üzerinde. Bir tanesi öngörülemezlik. Öngöremiyoruz. Bir kere tamam bir para politikası var ama bu mesela sürekli dün akşam da bir toplantıdaydım. Ya acaba seçim ne zaman başlayacak? Ya iş dünyası seçim ekonomisi ister hale geldi. Hani biraz para görelim, biraz ortam canlansın diye aslında hep karşı çıkılan bir şeyi ister hale geldi neredeyse. Öngörülemezlik çok fazla. Tabii dünyadan da etkiler de var. Bir de eskiden biz bir sıkıntı çıktığı zaman işte 3-5 ay içerisinde bir yere doğru gelirdi kurlar. Ondan sonra da büyük oranda içerideki o düdüklü tenceredeki sıkışmayı hafifçe dışarıya doğru salacak ihracat yönünde. Biraz da yeni belki yatırımlar filan alacak ucuzlayınca memleket bir hava oluşurdu. Oradan bir tekrar yükselme başlardı. Şimdi pek öyle olmuyor. Hatta biz mesela son dönemde şunları duymaya başladık. Ya biz niye Türkiye'deyiz? Bunları tartışan bir uluslararası sermaye de var. Şey geliyor. Daha da mesela o carry trade belli ki önümüzdeki dönemde güçlenerek de devam edecek. Ama reel sektöre yatırım gelmediği gibi doğru düzgün gitmeyi düşünen, çekilmeyi düşünenlerin de sayısında artışlar. En azından bunların masada olduğunu görüyoruz. Oyun sırasında çok fazla kural değişikliği var. Vergiler bakımından, başka düzenlemeler bakımından bunlar da o öngörülemezliği arttırıyor içeride. Ya da işte bu beyaz etçilerin başına gelenlere bakın. Yani bunlar ya tabii ki denetlenecek vesaire ama öyle bir noktaya geldi ki acaba hani temposuz yani düşük tempolu diyelim refah yaratmayan bir büyüme iktidara da hükümete de manevra alanını daralttığı için şimdi belli ki işte K harfinde düşünürsek toplumumuzu bu K harfinin bir bacağı yani sabit gelirliler, çalışan kesimler vesaire bunların önemli protein kaynağı tavuk ve yumurtaya kaldı. Ete zaten çok fazla gidebilen kesimler azaldı. Daha az tüketen var. Mesela tüketimle büyüdük diyoruz. 3,7 tüketimin payı var diyoruz birinci çeyrek büyümede. Bakıyorsun içerisine 0,1 yani binde bir büyümüş hane halkının tüketim harcaması bir önceki çeyreğe göre. Devletinki %3,3 büyümüş. Yani orada da aslında programın istediği her şey oldu. Potansiyel büyümenin yarısı kadarız. 2,5 falan büyüyoruz değil mi şu sıralarda? Çıktı açığıysa çıktı açığı. Talep daralmasıysa talep daralması var. Ama buna rağmen herhalde manevra alanı da daraldığı için rızayla, uzlaşmayla götürülebilecek işler normalde biraz daha fazla rızanın ötesine geçen emirle, demirle, sopayla bazen olmaya başlıyor ya da bunun sinyali geliyor. Beyaz etçilere olanın başka bir sektörü olmayacağının hiçbir şeyi yok bence şu anda garantisi yok. Bu niye oldu? Çok büyük soru işareti. Bir de tabii ki yani tek nedenimiz o olmadığını söylemekteki yani sadece para politikasına bağlı değil sanayinin sorunları. Pazar rekabeti de bambaşka bir havaya girdi. Dünyada bambaşka bir rekabet düzeni ortaya çıktı. Serbest piyasa artık havada. Yani bu eskiden karşılıklı bağımlılıklar barışın, serbest piyasa barışın teminatı gibiydi. Şimdi öyle olmuyor. Vallahi kim kontrol ediyorsa, bakırı kim kontrol ediyorsa, nadir toprak elementlerini kim kontrol ediyorsa onların bir şekilde sözü geçiyor. Fiyat nihai hakemdi. Fiyat nihai hakem mi şimdi? Değil. Orada da isteyen istediğini belirliyor. Özellikle üretimi elinde tutanlar bunu yapabiliyorlar. Bizse orada kaybetmeye başladık. Hem ölçeğimizi büyütemiyoruz hem de belki 5 yıl sonra ya ne oldu da biz bu kapasiteyi bu kadar erittik sanayide? Bu kaslar niye bu kadar eridi diyeceğimiz bir sürece girdik. Ha diyeceğiz, evet ya, bir program uyguluyorduk biz. O program böyle böyle sonuçlar mı yarattı diye tartışacağız bunları. Çünkü birkaç sene sonra gelinecek nokta bu. TSKB'nin bir araştırması vardı. Benim çok dikkatimi çekiyor. Avrupa Birliği'ne olan ihraç ürünlerimizin yarısını, pazar payını Çin'e kaptırmış vaziyetteyiz. Ama bizim mesela Çin'e ve bunun gibi ülkelere, yani Çin gibi, Çin şu anda bir aşırı üretim kapasitesinin sıkıntılarını yaşıyor orası da. Yani kendi kapasitesini koruyabilmek için başka kimde kapasite varsa onu bastırmaya çalışıyor. Oranın gelirlerini de elde etmeye çalışıyor. O da bir devletin orada da yaptığı maliyetini sürekli düşür, ölçeğini sürekli büyüt baskısının getirdiği bir sıkıntı var ve bu devam edecek. Başka yolu yok. İçeriği de çok fazla canlandıramıyor. Talebi o da yükseltemiyor. Onun için sürekli o kapasiteyi, dışarının kapasitesini, başka Türkiye, Brezilya, kimde varsa oraları bastırarak Avrupa hepsinin üzerine çıkmaya çalışıyor. Şimdi böyle bir ortamda yepyeni politikalara girmek lazım. Belki bir yandan, yani İstanbul yaklaşımı tabii ki bir yapısal konu değildir. Bir pansuman işidir. Hı hı. Ama ihtiyaç var mı? Bence şu anda var. Çünkü kongortatolar 5000'i geçmiş. İflaslar artmaya başladı. Son Sayın Adalet Bakanı'nın gelmesinden bu tarafa kongortatolarda artık böyle iki kongortatodan birine izin verilmiyor. O görülmeye başlandı. Hı. Ama yine devam ediyor kongortatolar. Onun önüne de geçmek çok kolay değil. Bu sefer iflaslar tarafında, evet, hareketlilik, orada sayılar, evet, artmaya başlıyor. Şimdi bunun önüne geçmenin İstanbul yaklaşımı olabilir. Bankalara geçen Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da bayağı bir bankalara yüklendi benim görebildiğim. İşte sanayicilerin dediğiniz oda başkanlarının bir kısmı bunu ifade ediyor. Ama bu bir çözüm mü? Çünkü bankaların da durumu ortada.
1: Evet.
2: Demek ki burada bir yeni plana, bir yol haritasına ihtiyaç var. Yapılabilir. Ferahlatıcı yönleri olabilir. Nasıl makro ihtiyati tedbirler alıp bazı yerleri tahkim etmeye çalışıyorsak, buralarda da yeni anlaşmalarla özellikle ihracat kapasitesi olan, bir üretim kapasitesi olan o kapasiteyi eritmek yerine güçlendirecek. Çünkü bir takım yatırımda yakalanan, borçlu yakalanan bu sürece şirketlerimiz var ve yeni döviz borcu alarak bu süreci atlatmaya çalışıyorlar. 205 milyar dolara geldi bizim, evet, özel sektörün açık pozisyonu.
1: Evet.
2: Bu noktadan sonra sürekli dövizle borçlanma programın kendisine de zarar verebilecek bir kaygıyı da ortaya çıkartabilir.
1: Şimdi benim anladığım öngörülebilen bir şey var.
2: Hı.
1: O da bundan sonra her şeyin öngörülemez olması. Çünkü gerçekten öyle bir dünya bizi bekliyor. Söylediğiniz o konular, iki, evet, konu birbiriyle alakalı, bir öngörülemezlik. Bir, evet, diğeri de küresel ticaretin değişen yönü.
2: Evet.
1: Şimdi bunlar bundan sonra böyle olmaya devam edecekmiş gibi
2: öyle
1: görünüyor. Yani en azından bir süre. Bizim içerideki o üçlü kıskacımızı bir kere her şeyden önce aşabilmemiz lazım ki o tarafta daha aksiyon alabilelim. Ama şöyle şeyler daha mikro ölçekte, Ayhan Beyciğim, siz senelerce büyük şirketlerin başındaydınız, yönettiniz. Birçok krizler gördünüz, yaşadınız. Tamam, bu biraz daha olağan dışı, belki biraz daha farklı. Ama günün sonunda ayakta kalmaktan bahsediyoruz ya. Bazı yaklaşımlar da oluyor şirketler, liderler tarafında. Mesela Çin şokunu nasıl üstesinden gelebilirsiniz? İşte soruyorum, kimi zaman reel sektörde bir araya geldiğim profesyonelleri de, iş insanlarına. Çin'i gidip görüyorlar, bakıyorlar, işbirliği olanaklarının peşine düşüyorlar. Bakıyorlar, mevcut üretimle, daha standart diyelim, katma değerli olmayan üretimle bir yere gidilemeyecek. katma değerleri değerli ürünlerin peşine gidiyorlar. Daha karlı.

0: Tabii oralarda pazarı büyütmek kolay değil ama bir çaba var. Bu anlamda birkaç taktik belki paylaşabilirsiniz. Bugün bu ortamda şirket yönetenler evet. ne yapmalı?
1: Açalım gene defteri.
2: Şimdi şöyle, dünyada pandemiden sonra tüm ticaret yolları, tedarik zincirleri ve üretim felsefesinde çok ciddi değişiklikler oluştu. Bizim içinde bulunduğumuz dünya, biz daha çok Avrupa'ya yakın, Avrupa ile ticari ilişkileri yoğun olan bir ülkeyiz. Bir yönümüzde Orta Doğu ve Uzak Doğu olurken ağırlığımızın Batı'da olduğunu ve Batı ile ticari tacımızın çok olduğunu da biliyoruz. Şimdi maalesef Batı da bir atalet içinde. Yani Batı da yeni yollar arıyor. Gerek savunma açısından, gerek yazılım açısı, büyük veri, yapay zeka açısından, gerek sanayi açısından Batı'da da bir takım arayışlar var. Fakat Batı da bu ataleti atamadı. Ataleti çıkamadı. Fakat Batı'nın, bizim entegre olduğumuz bu Batı ekonomisinde önümüze başka bir engel çıktı. Made in Europe. Yani bizim Çin'le işbirliği yapmamız veya başka diyelim Vietnam'da veya Amerika'yla veya başka bir ülkeyle işbirliği yaparak Avrupa'ya mal ihraç edebilmemizin önünde de şimdi ciddi bir engel var. Eğer siz Made in Europe tanımının içine ülke olarak giremezseniz, ben BYD'nin yatırımını askıya alma nedenlerinden birinin, önemli bir nedeni bu olduğunu düşünüyorum. Yoksa BYD Macaristan'a gidip de yatırım yapıp Türkiye gibi dinamik, bu kadar geniş bir müteşebbis kitletinin iş gücünün olduğu, pazar ekonomisinin bütün eksiklerine, yanlışlarına rağmen yaygın olduğu bir ülkeyi bırakıp da Macaristan'a gitmesi düşünülemez. Yani 16 milyonluk bir ülkeye geçecek, burada 86-90 milyonluk bir ülke varken, üstelik de sanayide kim ederse desin 200'den fazla 100'den fazla ülkeye ihracat yapan, aşağı yukarı 300-500 çeşit malı gönderebilen, sanayi malını gönderebilen bir ülkeyi bırakıp Macaristan'a gidip yatırım planlaması bence düşünülebilecek bir iş değil. Yani Çinler hesap kitap bilen millettir. Gerçekten nereye, ne zaman yapması gerektiğini iyi planlayan bir ülke. Dolayısıyla bizim kendi iç çatışmalarımız, kendi siyasi arenamızdan biraz kafamızı kaldırıp hakikaten şu gümrük birliğinin yenilenmesi, gümrük birliğinin yenilenmesi, gümrük birliğinin hizmetler ve kamu alımları kesiminin de anlaşmanın içine dahil edilmesi. Fakat bunun yanında çok daha önemli olan bu Made in Europe tanımının içine bizim Türkiye'nin mutlaka sokulması gerekir. Bence Türkiye'nin önündeki en büyük engellerden, en büyük tehlikelerden biri bu bugün. Eğer biz o tanımın içine girmezsek, isterle Çin'le işbirliği yapalım, isterseniz Amerika ile işbirliği yapalım, teknolojik geliş ki şu anda o ortamda yok ya, o teknolojik transferini yapıp yeni sanayi kollarında yeni gelişim atılımlar yapabilelim. Bunun pazara çıkması önümde, eğer %50'ye yaklaşık bir pazar payımızı Batı'da tutuyorsak, çıkması yönünde çok büyük engel var. O zaman ne yapacağız? Orta Doğu ülkelerine, işte Afrika ülkelerine veya Uzak Doğu'nun bir kesimine yöneleceğiz. Tabii oraya da yönelmemiz gerekir. Bizim devamlı yeni pazarlarda yeni müşteriler, yeni satış alanları, pazarları yaratmamız gerekir. Bunda tartışma yok ama kim bilirsin, bizim en büyük ticari partnerimiz Avrupa. Öyle olunca bizim esas kilitlendiğimiz noktalardan biri bu. Yani kendi iç alemimizde, iç sanayimizde sermaye, teknoloji, işçilik maliyetleri, belirsizlik, şu bu gibi birçok problem olmakla birlikte önümüzde de bir duvar var. Yani biz içimizdeki bu meseleleri halletsek bile o duvara çarpar kalırız. Onun için bizim siyasetin biraz iç meselelere, sen ben, o parti, bu parti meselelerine yoğunlaşmak yerine şu Avrupa kapısına da gidip bu Made in Europe'un zırhını delmemiz lazım. Gümrük Birliği Anlaşması'nı yeniden revize edip, biraz önce dediğim gibi kamu yatırımları ve hizmetleri, tarımı da bunun içine sokmamız gerekir. Bunları yaparsak, ben şuna inanıyorum Hande Hanım. Biz bu teknolojik değişimi ve dönüşümü de yaratabiliriz. Ama ilk önce içerideki iklimi düzeltmemiz, içeride ilk önce bu kadar hızlı mevzuat değişimi, ikide bir torba yasa geliyor. İnanılmaz şekilde bir sürü yasayı değiştiriyor. Hangi yasayı nasıl değiştirdiğini takip etmeniz de mümkün değil. Ya bu kadar hızlı değişimin olduğu bir ortamda sanayici neyi nasıl takip edecek?

0: Parayla mı uğraşacak, enflasyonla mı uğraşacak, içeriklerle mi uğraşacak, teknolojiyle mi uğraşacak, pazarla mı uğraşacak? Bu kadar derdi varken, üstelik de hiçbir kamu desteği olmazken, biraz önce Hakan Bey söyledi, Çin mal satıyor. Nasıl satıyor Çin? Bakılıyor mu, araştırılıyor mu? Çin'in sattığı malların büyük kısmında ciddi devlet subvansiyonu var. Çok ciddi devlet subvansiyonu var. Bugün Çin'in devlet, nitekim bunu gayrimenkulde gördük, ciddi bir patlama oldu ama evet, büyük fonlarla kapattılar. Bugün devlet şirketlerin büyük kısmında çok büyük finansal problemler var. Çok büyük borçlular. Ama ona rağmen ihracat fazlasıyla biriken o kadar büyük bir fon var ki o fonlarla bu devletleri suni olarak subvanse edip tutuyor. Ve bu pazarları giderekten elde etmeye çalışıyor. Bugün otomotiv sektöründe batının yaşadığı, makine sanayinde batının yaşadığı ve bizim de yarın bunun içerisinde ciddi sorunlarla karşılaşabileceğimiz bir büyük problem var. Yani bizim oturup artık şu iç kavgaları, çatışmaları, koltuk sevdalarını bırakıp ya Türkiye bugün nerede ve yarın nereye gideceği planlamamız lazım. Çin 5 yıllık yeni bir plan yaptı. 5 yıllık bir plan yaptı. Orada yapay zekada, fiber optikte, veride, bulut teknolojisinde nereye gideceğini planlıyor 5 yıl sonra. Ya biz de plan yapıyoruz. Plan var mı yok mu belli değil. Planın çünkü verileri 6 ayda yok oluyor. 6 ayda veriler artık tutulamaz, yakalanamaz hale geliyor. Planın yol gösterici, gerçekten sanayiye, ülkeye, ekonomik, sosyal, siyasal alanda bir katkı verecek özelliği kalmıyor. Raflarda, ciltler dolusu kitap olarak kalıyor. İçindeki verinin çünkü geçerliği yok. Artık bizim bu atmosferden sıyrılmamız gerekir. Yani 90 milyonluk bu ülkeyi böyle götüremeyiz. Bizim doğal kaynaklarımız yok. Bizim tek kaynağımız insan ve sanayimiz. İnsan ve sanayimiz. Biz bu ikisini geliştirmek, ikisini olabilecek en üst düzeye taşımak zorundayız. Taşımadığımız takdirde sadece para politikalarıyla, sadece talebi kısarak, sadece endekse ne girdi ne çıkmadı tartışmaların içerisinde enflasyonu daha sevimli göstermeye çalışarak bu zemini sağlam bir platforma oturtamayız. Yani artık biz gerçeğimizi görüp, realitemizi görüp buraya dönmemiz gerekir. Ama hakikaten şunu söylemeliyim. Siyasetten bir türlü ülkenin bu ekonomik gerçeklerine dönemiyoruz.
1: Benim soruma ne diyorsunuz? Var mı bir vereceğiniz?
0: Sizin sorunuza var tabii cevabım. Var, olmaz olur mu? Bakın, Türkiye 1980'de bunu yaptı. Bir dönüşüme gitti. 2001'in başına geldiğinde de o alt zeminin üzerine Anadolu kaplanları dediğimiz büyük bir yelpazeyi oturttu. Ve bugün ihracatımız, beğeniriz beğenmeyiz ayrı mesele, bana göre çok geride de rakamlar, 275 milyar düzeylerine geldi. Şimdi bu atılımı tamamladık. Bu bir atılımdı. Sanayinin bir tarafta Anadolu'ya yayılması, Anadolu'da bir sermaye birikiminin olması, Anadolu'da bir sanayi kültürünün, sanayi bilgisinin, sanayi teknolojisinin gelişmesi bir aşamaydı. Şimdi biz o aşamayı geçtik. O aşamayı tamamladık. Zaten esas sıkıntımız da o dönüşümü yapamamaktan geçiyor. Yani o algoritma kendi görevini, kendi fonksiyonunu yaptı. Yeni bir algoritmaya geçmemiz gerekir. Bu da bilgi teknolojileri. Bizim süratli biçimde bilgi teknolojilerine doğru bir açılım yapmamız lazım. Nasıl bugün savunma sanayinde, evet toplam ihracatı 6-7 milyar dolar, bu büyüklüğün içerisinde fazla bir anlam ifade etmiyor ama büyük bir açılımla geleceğe yönelik umutları artıran, umutları yeşerten bir düzeye gidiyor. Şimdi aynı şey önümüze, bakın, elektrikli otomobilde de çıktı. Elektrikli otomobilde bugün halihazırda Türkiye'de çalışan firmalar, işte Renault'du, arkasından Hyundai'di, arkasından diğer şirketler 2 milyara yaklaşık elektrikli otomotive geçmek üzere bir yatırım yapıyorlar. Bu bize suyun ortasına atılmış bir taş gibi yeniden bir sanayi konseptinin etrafa yayılmasına, gelişmesine. Çünkü artık birçok şeyler kalkacak ortadan. Yeni üretim alanları, yeni bu elektrikli arabaya yönelik yeni yan sanayilerin gelişmesi kaçınılmaz oluyor. Buna doğru geçtiğinizde sizin pil sanayini, yeniden motor sanayini, yeniden arabanın dizayn sanayini yeniden planlamanız ve buna uygun bir yan sanayi gelişmesi. Bu ise yeni bir teknolojiyi gerektiriyor. Buna basamak haline getirip bilgi teknolojisine doğru açılımı, çünkü bunların ciddi

0: bir yazılımı, ciddi bir software işi var. Buraya doğru gitmemiz gerekiyor. Bu Türkiye'ye yeni bir sıçrama alanı yaratacak. Aynı şeyi makine sanayinde yapabiliriz. Aynı şeyi kimya sanayinde yapabiliriz. Bunlara yöneldiğimiz takdirde diyeceksin ki bunlar para gerektirir, sermaye gerektirir. Evet. Dünyada çok para var. Ben sermayenin bulunmaz olduğuna inanmıyorum. Sermaye sadece güven ister. Sadece bilinirlik ister. Bilinmezlikten hoşlanmaz. Dolayısıyla sermayeye yargının iyi çalıştığı, hukuk sisteminin güvenli olduğu, sözleşme serbestliğinin ve sözleşme güvenliğinin yerleşik olduğu düzenlere gider. Türkiye bu açıdan bu evinin önünü düzenleyebilirse insan gücüyle, kapasitesiyle, bilgi ve teknoloji birikimiyle bunu bulabilecek düzeyde. Ben buradan Türkiye'nin hiç umutsuz değilim. Çıkabileceğine çok inanıyorum ama çok bedel ödüyoruz ve süreç çok hızlanıyor. Bu arada birikimlerimizin önemli bir kısmını da kaybediyoruz.
1: Peki bir reklam arasına gidelim müsaadenizle. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim.
2: Öncelikli yayın.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Evet Ayhan Yavrucu ve Hakan Güldağ'la keyifli sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Ayhan Bey vurucu bir şekilde evet. aslında tarifi yaptı. Evet. Birçok ev ödevimiz var. Hani derler ya aklını başına topla, önünü otur, düşün ve harekete geç. Öyle bir noktadayız galiba. Siz neler eklemek istersiniz?
2: Şimdi bir kere tabii bütün bunlar ister istemez ya bu yeni koşulları da okuyup ona göre plan yapıp yol haritaları çizip ısrarlı bir şekilde orada devam edecek bir teknokratik bir akla ihtiyaç olduğunu da gösteriyor. Yani siyasetten çok, siyaset tabii ki her şeyi etkiliyor ama onun etkilerinden ayrı ya biz ulaştırmaya mı yüklenelim, sanayiye mi yüklenelim, sanayinin neresine yüklenelim bunları görecek. Biz maalesef 2011'de DPT'yi kapattıktan bu yana bunun bir şeyi geri doldurulamadı. Yani böyle bir üst akıl.
3: Doldurulamaz.
2: Doldurulamaz çünkü.
3: Bakın, 3 tane önemli kurum kapatıldı. Bir Maliye Bakanlığı, Maliye Teftiş Heyeti, Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlar Kurulu ve Devlet Planlama Teşkilatı. Bunun üçünün yerini doldurmak mümkün değil. Mümkün değil. Büyük hata.
1: Yani, aslında çok özür diliyorum.
2: Buyurun.
1: Biz iş nasıl yapılacağını öğrenmek konusunda iyiyiz. Yani Türk sanayisi kurulurken de nasıl yapılacağını Avrupa'dan işte bu işin iyi yapanlarından öğrendik, getirdik burada bu sistemi kurduk. Şimdi yeniden işler değişiyor. Mesela işte elektrifikasyondan bahsettiniz otomobilde. Hani BYD'nin gelişinin öyle bir katkısı da olacaktı belki endüstriye. İlk başta belki zorlayacaktı ama sonrasında yeni bir şeyi biz öğrenip burada uyguluyor olacaktık. Evet. Birçok endüstri için de geçerli mesela evet. yapay zeka evet. için evet. konuştuğumuzda. Sanki bu dönemde bir de bunu yapabilmemiz lazım yani. Ve bunu bu sefer daha hızlı bir şekilde yapmak lazım. Ama o zaman da sizin söylediğiniz gibi bir üst akla, yani endüstrileri oraya evet. yönlendirecek bir üst akla ihtiyaç var gibi duruyor.
2: Yönlendirecek, destekleyecek, teşvik sistemini buna göre ayarlayacak, vergi sistemini buna göre ayarlayacak bir yapıya ihtiyaç var. Bu Mariano Mazzucato, ünlü İngiliz iktisatçı, böyle kendi yani isminden İngiliz olduğu çok anlaşılmıyor ama İngiliz bir hanımefendi. Onun bu Girişimci Devlet evet. kitabı, Martin Wolf'un da hatırlarsınız o Financial Times'ta o kitap çıktığında 2013 ya da 2014 yazdığı gelişmenin gerçek motoru, inovasyonun da motoru devlettir diye, yani liberalizmin, serbest düşüncenin, serbest piyasa düşüncesinin kalesi olan bir yerde bu yazılar çıkmıştı. Çünkü yani işte bu türden faz değişikliklerine öyle tek tek yapılar çok fazla verimli olamıyor. Evet. Belki birisi ikisi bir yere doğru gidiyor ama çoğu bir yerlerde takılıp kalıyor. Buralarda hakikaten planlamaya büyük ihtiyaç var. Yol göstermeye büyük ihtiyaç var. Şimdi ya Batı da ataletten çıkamadı dedi Ayhan abi. Çok doğru. Bir sıkıntı var orada. Batı uzun yıllar ya entelektüel sermayeye ben hükmetsem, finansal işlemlere hükmetsem, onun dışında da çok fazla bir şeye hükmetmeme gerek yok. Katma değerin büyük kısmını cebime koyarım diye baktı. Ama işler değişti. Şimdi Alman otomotiv sanayi Çin'de çatır çatır araba satarken şimdi Çinli artık Alman'ın arabasını beğenmiyor. Evet. Koskoca büyük o dev markaların ayda 400 bin sattığı yerde satışlar 40 binlerin altına gerilemeye başladı. Şimdi bununla başa çıkmak ancak durumu iyi okuyup buna uygun devletin de aktif rol aldığı bir şekilde özel sektörün üretimini yönlendirmesiyle mümkün olur. Trump bunu biraz farklı şekillerde yapıyor. Geçen gün bir toplantıda sordum. Ben de başka yerden öğrendim. Bizim işimiz aktarma. Bir yerden öğrendiğimizi toplumla paylaşıyoruz.
1: Elbette.
2: Mesela son 3 yılda dünyada iplik makinesine en çok yatırım yapan, iplik makinesini en çok alan ülke hangisi?
1: Hangisi?
2: Sordum. Mısır, Hindistan, bilmem ne filan. Amerika Birleşik Devletleri. Ve buradaki bu kanalda da öğrendim ki onu tamamlayıcısı olarak, çünkü iplik makinelerini alıyorsunuz, bunun bir devamının gelmesi lazım. Bu kanalda gene tekstilden bir başka başkanın ifadesi, araştırmışlar. Kaliforniya'da özellikle Los Angeles ve çevresinde bu göçmenlerin, Meksikalı göçmenlerin çok olduğu yerde son dönemde verilen dikiş makinesi, konfeksiyon makinesi siparişinin sayısı 700 bin. Yani buraya da gelmişti Ricardo Husman diye Harvard'ın hocası. Onun bir iktisadi kalkınmanın Scrabble teorisi diye bir şeyi vardı.
1: Evet.
2: Biraz eğlenceli olsun diye de böyle ifade ediyordu. Ama yani birçok alanda olabilmek, bu çeşitlilik aslında büyük bir zenginlik. Türkiye'nin de en önemli zenginliklerinden bir tanesi bu. Pek çok sektörde üretim yapabilen bir ülke burası.
1: Evet.
2: Ama bu zenginliği bir rotaya sokabilmek, buradaki verimsizliği ortadan kaldırabilmek ancak yani böyle bir akılla olabilecek. Bir, ikincisi de yolsuzluk, boş yere harcamalar, kamunun böyle gösteriş harcamaları vesaire, bunlara da çok ciddi bir dizginleme gerektiriyor. Yoksa kaynaklar sonsuz değil.
1: Evet.
2: Ya evet, para var dünyada ama kaynaklar sonsuz değil. Kimse de sizin har vurup harman savurmanızı izlemek durumunda değil. Artıyor faizler. Onun için bir kere buranın toparlanması lazım. Ama şirketlerin ne yapacağını siz daha sordunuz. Hı hı. Büyük şirketler şuna girdi zaten. Robotlaşmaya çalışıyorlar. Otomasyona geçmeye çalışıyorlar. Kocaeli'nde bazı şirketlerin 4 kişilik birimi robotlaştırmaya çalıştığını görüyoruz.
1: Evet, süremizin sonuna gelmişiz. Çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ediyorum. Ayhan Beyciğim, Hakan Beyciğim, çok güzel oldu. Aynen. Sağ olun, ayağınıza sağlık. Bu arada bu şeyin Wolf'un işte Marina Mazzucato'yla bir röportaj yapmış 2024'te. Aynı evet. şeyleri yapay zeka çağında da evet. uygulayabileceğimizi söylüyor. Ona da siz konuşurken şöyle bir baktım. Evet, ekonomik görünümün sonuna geldik. Bitirirken Sabancı Vakfı ve OECD işbirliğiyle küresel filantropi liderleri İstanbul'da buluştular. Güler Sabancı'yla Bloomberg HT'den sevgili Begüm Nur Alkış da güzel bir söyleşi yaptı bu konuyla ilgili. Onu izleyerek tamamlayalım. Sonra reklamlar, sonra küresel piyasalarda yeniden buluşacağız.
4: Cinsiyet eşitliği üzerindeki etkisini, rolünü dinledik. Peki mevcut tablo bize neler söylüyor? Bir de sizden dinleyelim kısaca.
5: Şimdi bugün konuşmamız cinsiyet eşitliği konusu ve gender konusunda rol, filantropinin rolünü konuşuyoruz. Ve daha da çok gender financing konuşuyoruz. Neden? Bütün dünyada fonlarla ilgili bir mesele var. Siz Bloomberg'çileri de daha ilgilendiren bir konu burası. Değil mi? Fonlar kesiliyor. Uluslararası fonlarda da kısıtlamalar geliyor. Ve görüyoruz ki her ne kadar özel fonların kadın çalışmalarına olan etkisi artıyorsa da genel bir daralma var finansmanda. Sabancı Vakfı olarak biz 20 yıldan fazladır stratejik olarak çalışıyoruz kız çocukları ve kadınların insan hakları konusunda. Bunun paralelinde de birçok ortak işbirlikleriyle projeler yaptık. United Nations'ın agentlarıyla birlikte yaptık.

0: yaptık. İlk projemizi 2006 yılında Türkiye'de bir ilkti. Kız çocuklarının insan hakları diye bir proje yaptık. İçişleri Bakanlığı, ilgili belediyeler, ilgili valiler, 10 şehire gittik geldik hep beraber. Ve bunun önemli bir etkisi oldu, sonuçları oldu. Biz yaptığımız projeleri bir uzun vadeli yapıyoruz. Çünkü biliyoruz ki sosyal değişim uzun bakış açısı gerektiriyor ve uzun soluklu çalışma gerektiriyor. İkincisi, bu tip konularda uluslararası ilişkilere ve birlikte yapmaya, ortaklık yapmaya özen gösteriyoruz. Bunun da bir ilkiydik zaten ülkemizde. OECD takip ediyor. Dünyadaki bütün filantropik organizasyonlardan data alıyor, bilgi alıyor, veri alıyor. Eğer siz veri veriyorsanız, eğer siz hedefinize doğru çalışıyor ve bunu kaydediyor ve paylaşabiliyorsanız, biz paylaşıyoruz, kaydediyoruz. Çünkü biliyoruz ki ölçmediğimiz hiçbir şeyi iyileştiremiyoruz. Ölçüyoruz, takip ediyoruz, iyileştiriyoruz. Onu da yine bilgiyi paylaşıyoruz. Bütün bunları göz önüne alarak benim için gurur vericidir. Benim ve ekibim için, bütün vakıfta çalışan arkadaşlarımız için. Sabancı Vakfı, OECD gibi bir kurumun 3 dönemdir, 4 yıl arayla yapıyor raporlarında tek Türk Vakfı'dır. Biz bunun kendi çalışmalarımızın etkisi olduğuna inanarak memnun oluyoruz ülkemiz adına. Bugün de ev sahipliğimizde dünya çapında vakıflar geldiler. OECD ile ortak bu toplantı. Tek başımıza değiliz. Birlikte bu raporun sonuçlarını ve Sabancı Vakfı'nın kadın konusunda, kız çocukları konusunda 20 yıllık emeğinin sonuçlarını gördüğümüz bir toplum.
1: Bloomberg ET Radyo.

Fed'in yakından takip ettiği PCE enflasyon göstergesi açıklandı. Manşet PCE'deki yıllık artış tahminler doğrultusunda Nisan'daki %3,8 seviyesinden %4,1'e yükseldi. Bu Nisan 2023'ten beri görülen en yüksek seviye oldu. Hürmüz Boğazı'nda dün 70 ticari gemiyle 28 Şubat'tan sonraki en yüksek günlük gemi geçişi kaydedildi. Carry trade büyüklüğü 19 Haziran haftasında 50,1 milyar dolara yükseldi. Böylelikle carry trade tarafında savaş sonrası ilk kez 50 milyar doların üzeri test edildi. Bloomberg HT'nin anketine göre Haziran ayında enflasyonun aylık %0,97, yıllık bazda ise %32,10 olması bekleniyor. 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi ise %29 ile bir önceki anket dönemi tahminiyle aynı oldu. Parite etkisinden arındırılmış verilere göre geçen hafta döviz mevduatlarında 1 milyar 456 milyon dolarlık artış yaşandı.

0: Herkese tekrar merhaba. Küresel piyasalara hoş geldiniz. Rakamlara bakacağız her zaman olduğu gibi. Bakalım bugün fiyatlamalar nasıl şekilleniyor. Borsa İstanbul'da gün sonu 0,50 kadar bir geri çekilmeyle tamamlandı. Kapanış seviyesi 14.259 olarak gerçekleşti. Dolar TL'de yatay pozitif bir seyir var. Euro TL tarafı ise yatay negatif. Euro dolar çaprazında %0,13 kadar bir yukarı yönlü hareket var. An itibariyle 1.1373'ten geçiyor işlemler. Avrupa borsaları bugünü primli tamamladı. Tüm merkez endekslerde primler vardı kapanış itibariyle. Londra FTSE 100 günü %0,65, Paris CAC 40 %0,55, Frankfurt DAX %1,03 ve İtalya FTSE MIB %0,28'lik artışlarla kapattı. ABD tarafı da an itibariyle primli, Nasdaq hariç Dow Jones'da %0,19, S&P 500 tarafında %0,06 kadar bir prim var. Nasdaq tarafı ise %0,42 kadar kayıpta. ABD tahvillerine baktığımızda 10 yıllıklarda yönün yukarıya döndüğünü görüyoruz. %4,39 gibi bir seviye var orada, işlemlerin geçtiği seviye. 5 yıllıklarda %4,16, 2 yıllık tahvilin getirisinde de %4,12 seviyelerini görmekteyiz. Son olarak emtia tarafına bakalım. Altın tarafında sert bir geri çekilme yaşandı biliyorsunuz. Şu anda bir miktar bu kayıpları telafi etme çabasında. Ons altında %0,83'lük bir yukarı yönlü hareket var. 4033 dolar 7 sent seviyesindeyiz. 4000 doların altını görmüştük. Gram altında da 6029 lira 49 kuruş seviyesindeyiz. Orada da %0,82'lik bir prim karşımıza çıkıyor. Kripto para Bitcoin de yön aşağıda, %2,60'lık bir geri çekilme var. 59.200'den geçiyor işlemler. Petrolde de yön yukarıya döndü. Bu akşam saatlerinde İran'ın Hürmüz'de Singapur bayraklı bir gemiyi vurduğu ve geminin hasar gördüğü haberinin arkasından petrolde yön yukarıya döndü. Brent'te şu anda 75 dolar 48 sent seviyesini görüyoruz. %2,36 kadar yukarı yönlü bir hareket var. NYMEX tarafında ise %2,67'lik yukarı yönlü bir hareket bizi 72 dolar 23 sent seviyesine taşımış durumda. Evet, bugünün araştırma notlarını Bloomberg HT araştırma analisti sevgili arkadaşım Mehmet Özdemir'den dinleyeceğiz.
1: Evet, haftanın dördüncü işlem günündeyiz. Özellikle öğleden sonraki seanslara bakacak olursak ve ABD piyasalarının açılışına bakacak olursak bir miktar daha volatilitenin yükseldiği bir ortamı görüyoruz. Özellikle piyasa öncesi işlemlerde Nasdaq'ta %2'ye varan, hatta bu oranı geçen alımları görürken açılışta özellikle kırmızı bölgeye, yani tüm kazanımlarını geri verdiği eksi bölgeye geçtiğinde yakından takip ediyoruz. Tabii burada çip şirketlerinin oynaklığı bir miktar daha yakından takip ediliyor.

%18 civarında bilançosunun ardından yukarıda açılan Micron tarafında %10'a kadar bu primlerin düştüğünü görüyoruz. Intel gibi, Apple gibi şirketlerde bir miktar daha satışların en azından ilk işlemlerde sert olduğunu söyleyebiliriz. Biraz daha rotasyonun hala döngüsel hisse senetleri tarafında olduğunu söyleyebiliriz ki Dow Jones tarafında yaklaşık %1'e varan alımları bu tarafta en azından

0: Tahviller tarafında özellikle son 2-3 işlem gününde 14 ila 15 bas puanlık 10 yıllıkta özellikle bir rally görünümü var ki orada artık 4.50'lerinde bir miktar daha altına gelmiş durumdayız. Mayıs'ın başındaki rakamlarına tekrar geldi ABD 10 yıllıkları. Bugün özellikle ABD tarafından aldığımız büyüme ve PCE verilerinde çok ciddi sürprizler yok. O taraf biraz daha beklentilere paralel geldi ama verinin ardından her ne kadar piyasa tepkisi sınırlı olsa da altının da tekrar 4000 doların üzerine kendini atma çabası olduğunu söyleyebiliriz. Hisse senetleri ve tahvillerde durum böyleyken değerli metaller tarafında hatta dijital altın olan Bitcoin tarafında ise son dönemin en zayıf seyirleri, son 2 yılın 3 yılın dediğimiz ve işte performans olarak baktığımız zaman da zayıflığa işaret eden burada fiyatlamaları yakından takip ediyoruz. Son dönemde özellikle bu hafta veri akışının bir miktar daha zayıf olduğu ve bugüne yığılan bir miktar daha veri takvimini yakından takip etmiştik. Ama şunu söyleyebiliriz ki S&P 500 tarafı karışık görünümü sürdürürken yılın ilk yarısının bitmesine yakın çoğu borsada artık yeşil ekranlar biraz daha hakimmiş gibi gözüküyor.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Mehmet'e. Küresel piyasalarda bu akşam sevgili Berk Dinçlük'le baş başayız. Ferhat yine sattı bizi. Kaldık baş başa. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsın?
2: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Yoğun geçiyor. Gerçekten piyasalar da böyle dalgalı dalgalı. Bu hafta altın ve gümüşteki amiyane tabiriyle çakılmayı hep birlikte izledik. Kulaklarımızda senin daha yüksek seviyeler göreceğiz, güzel günler göreceğiz gençler lafıyla çok da karamsar olmamaya çalıştık ama bayağı korkuttu açıkçası. Hatta acaba piyasanın geri kalanına da buradaki geri çekilmeler sirayet eder mi diye sorular gelmeye başladı. Nasıl yorumluyorsun o taraftaki hareketi, oradan başlayalım.
2: Altın gümüşle mi başlayalım?
1: Evet.
2: Altın gümüşle aslında herkes Amerika tarafına, Amerikan tahvillerine bakıyor. Bizim bir de öbür tarafa, yani Çin tarafına bakmamız lazım. Şimdi küresel bazda merkez bankaları altın alıyor, biliyoruz. Ama burada geçtiğimiz 2 yıldaki en büyük oyunculardan bir tanesi Çin'di. Şimdi İran savaşının başlamasıyla birlikte aslında petrol fiyatları yükselince Çin içerideki petrol talebinde biraz baskılamak istedi. Ekonomiyi biraz yavaşlatmak istedi. Zaten petrol kullanımı da düştüğü için fiyatlar öyle bir kontrolden çıkmadı. Hı hı. Likiteyi kıstığı zaman biliyorsun ki Çin hane halkı ne yapıyor? Gidiyor altın alıyor ağırlıklı olarak. Parası yetmeyenler de gidip gümüş alıyor. Burada sadece Amerikan tahvillerine değil, Çin hükümetinin uyguladığı likite politikasına da bakmak lazım. Orada çekilince bunlar da bir düzeltmeydi. Hatta bu hafta içerisinde de teminat oranlarını artırdılar. O yüzden altın ve gümüşte satış gördük. Ama zaten hep ne diyorduk? Bunlar böyle kaldıraçlı işlem yapmak isteyeceğiniz, macera arayacağınız enstrümanlar değil. Hı hı. Alın, portföyünüzde bir kalkan olarak uzun vadeli tutun. Ama şimdi iyi bir haber vereyim.
1: Hadi ver.
2: Gümüş yatırımcıları için şöyle bir konu var. Sadece gümüş de değil bu arada, stratejik elementler için. Yani buna bakır ve nadir temel elementler de giriyor.
1: Peki.
2: Amerikan hükümeti Ocak ayının başında Section 232 adı altında bir tane kanunname genelge yayınladı. Buna göre 180 gün içerisinde yerli üreticilerini koruyacak uygulamalara gidecek. Yani Amerika şunu söylüyor, ben bu stratejik emtialarda artık en ucuzu almak değil, en güvenli tedarik zincirini sağlamak zorundayım. Buraya odaklanıyorum. Hmm. Stratejik emtia olarak neyi öne çıkarmışlardı? Bakırı, gümüşü, nadir toprak elementlerini. Çünkü bunları dünyada %70 oranında Çin çıkarıp işliyor. Yani bunlar her yerde cevher olarak var ama rafinasyonunu Çin yapıyor. Amerika da diyor ki biz sanayi devriminin arifesindeyken Çin'in insafına kalamayız. Hı hı. O yüzden içerideki madencilerimizi destekleyeceğiz. Ve o 180 günlük süre 13 Temmuz'da doluyor. Yani 13 Temmuz'da biz bu stratejik elementlerde Amerika'nın bir fiyat tabanı uygulamasına gittiğine şahit olabiliriz. Bu ne demek? Çin ucuza üretip dünyaya gümüş bakır sattığı için, nadir toprak elementi sattığı için Amerikan madencileri rekabet edemiyorlardı. Şimdi bunlar diyor ki biz madencilerimizi canlandırmak zorundayız. Amerika'ya girecek her bakıra, gümüşe, nadir toprak elementlerine bir fiyat tabanı uygulaması koyacağız. Eğer bu gerçekleşirse yatırımcılar 13 Temmuz'a kadar haberleri takip etsin. Fiyat tabanı uygulamasıyla hem Amerikan madencileri uçar Hem de bu gümüş bakır kaldığı yerden yükselişine devam eder.
1: Güzel haber bu. Dikkatle takip edeceğiz. Çünkü epeyce bir ağzı yananlar oldu.

0: bu dönemde geri dönüş için fırsat gibi görünüyor. Evet, sorularınızı iletebilirsiniz. Hande Demirel TV adresim, hem X platformunda hem Instagram'da yazarsanız sorularınızı ben de Berk'e sorarım. Başlayayım mı? Senin var mı genel bu hafta piyasayla ilgili bir değerlendirme yapmak istediğin, sorulara başlamadan önce? Mesela bugün gelen enflasyon verisi çok dikkat çekici. Yani biz her ne kadar burada seninle, sen ağırlıklı olarak Fed faiz falan artırmaz, hatta indirim bekliyorum desen de, yani bütün veriler ve en son Walsh'un açıklaması da faiz artışına işaret ediyor diye konuşuluyor. Hala aynı görüşte misin, ne düşünüyorsun, onu sorayım belki de.
1: Tabii aynı görüşteyim. Çünkü bugün enflasyon verisi beklentiye paralel geldi.
0: Evet, ama 4 küsür, yani 4,1 yüksek değil mi?
1: Yüksek, ama Powell'ın baktığı enflasyon yüksek. Walsh neye bakıyor?
0: Doğru.
1: Ne manşete, ne çekirdeğe bakıyor. Walsh çekirdek, medyan, kişisel tüketim harcamalarına bakıyor.
0: Oraya bakınca da?
1: %2,5 görüyorsun.
0: Evet.
1: Ve sana geçen haftaki FED toplantısında şunu söylemiştim. Fed'in ben ne söylediğine değil, ne yaptığına bakıyorum. Ve hangi ortamda faiz arttırmadığını önemsiyorum. Şimdi petrol fiyatları $70'dan $120'lara patladı. Enflasyon %4'ün üstüne çıktı. Gıda fiyatları yükseldi. Ve bu ortamda nasıl bir atmosferdi bu? Bütün yıldız gezegenlerin bir araya dizildiği atmosferdi faiz artırma için. Fed faiz artırmadı. Şimdi ne oldu? Petrol fiyatları son 2,5 ayda $120'dan $70'lara geriledi.
0: Evet.
1: Gıda fiyatları %10 düştü. İş gücü maliyetleri geriliyor. Konut fiyatları yumuşuyor. Yani buraya kadar faiz artırmayan Fed, bu enflasyon, petrol fiyatları, enerji fiyatları, gıda fiyatları yumuşama harifesindeyken tutup buradan sonra faiz artırır mı?
0: Bence de arttırmaması lazım yani. Hatta bu toplantıda o zaman arttırsaydı. Geçen hafta da konuştuk ya.
1: Evet. Bütün uygun koşullar o zaman. Ve Walsh ne diyor? Biz sadece bu geleneksel verilere de bakmayacağız. Yapay zekanın yaratacağı verimlilikle ekonomi üstündeki etkisine bakacağız. Biz eğer geleneksel verilerle faiz artırırsak ekonomiyi boğarız. Şu anda baktığımızda sene başında, Mart ayında biliyorsun ki hep raporlar vardı. Petrol fiyatları $150 gelecek, $200 gelecek, resesyon, stagflasyon gelecek diye. Ne diyordum sana? Mümkün değil Hande.
0: Evet.
1: Mümkün değil. Amerika seçim yılında sanayi devriminin arifesindeyken petrol fiyatlarını patlatmaz. Aksine dünyayı petrole boğmaya hazırlanıyorlar. İran petrolünü dünyaya sokmaya hazırlanıyorlar. İran'ı dünya ekonomisine entegre etmek istiyorlar demiştim. Şimdi İran petrol piyasaya geri dönüyor. Diğer taraftan baktığımızda Birleşik Arap Emirlikleri OPEC'ten ayrıldı. Fujairah boru hattı üstünden daha fazla petrol basıyor. Suudiler pazar payını kaybetmemek için daha fazla petrol basacaktır. Venezuela petrolü sene başı itibariyle geri döndü. Ve Scott Bessent ne diyordu? 3 kere 3. Büyümeyi %3'e çıkaracağım. Bütçe açığını %3'e düşüreceğim. Günlük petrol arzını 3 milyon varil arttıracağım. 1,5 milyon Amerika'dan geliyor. Geri kalan 1,5 nereden gelecekti? 500 bini Venezuela'dan gelecekti. 1 milyonu İran'dan gelecekti. Ve sana bu operasyon başlarında şunu söylemiştim biliyorsun. Burada şuna bakalım. Amerika tutup İran'ın petrol kuyularını bombalıyorsa endişe edelim. Hı hı. Bu olmadığı sürece bu bir savaş değil, kontrollü gerginliktir demiştim. Bunun sonunda ne oldu? İran petrol dünyaya geri dönüyor. İran'ın yaptırımları kalkıyor. Aynı zamanda Amerika İran'ın dondurulmuş varlıklarıyla İran'a mal satmaya başlıyor. Yani İran ekonomisini dünyaya entegre ediyor. O zaman biliyorsun çok iyimser olduğun yorumları da vardı.
0: Vardı olmaz mı?
1: Şimdi baktığımızda bu operasyon eğer sanayi devrimi tamamlandıktan sonra olsaydı işte o zaman endişe ederdim ben. Hı hı. Şu anda bence korkacak bir şey yok. Enerji fiyatlarının geriliyor olması Amerika'da enflasyon yumuşamasına neden olacaktır. Bank of America'nın geçtiğimiz hafta Fed 3 faiz artıracak raporu vardı. Petrol fiyatları nasıl $120 $150 gitmez mümkün değil diyorsam, bugün de diyorum ki Amerika'nın bu sene 3 faiz artırımı mümkün değil.
0: 2?
1: Ben faiz indirirlerse hiç şaşırmıyorum.
0: Ya Venezuela'da çok kötü deprem oldu. Gerçekten çok vahim yani görüntüleri, bilmiyorum gördünüz mü? Amerika şimdi depremlerin ardından Venezuela için acil kaynaklar seferber ediyormuş. Venezuela'yı da güzel dağıttıkları için etseler iyi olur diye düşünüyorum yani.

0: Çok kötü.
1: Geçmiş olsun.
0: Evet, hadi bakalım sorulara. Şimdi Oracle 250'den 150'ye kadar ciddi düşüş yaşadı. Düşüş devam eder mi yoksa yeniden yükseliş başlar mı diye soruyor Fatih Bey.
1: Hani bu borsada hiçbir şey tepeden alıp dipten satamazsın ya.
0: Evet.
1: Ama Oracle galiba tepeden sattık. Bir daha da 250'yi geçmeden ellemeyiz demiştik.
0: Evet.
1: Ben bir daha 250'yi geçerse alırım Oracle.
0: Peki. Geçen hafta da konuşmuştuk. Diyor ki tedarik Çin, tedarik zincirleri jeopolitik konularında çok uzun vade için bir soru soracağım. Peter Zeliha'nın görüşleri hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Önce Peter Zeliha'nın ne dediğini bilmemiz lazım.
0: SpaceX'in
1: ama bak orada enteresan bir şey söyleyeyim. Söyle. Şimdi Amerika bu kendi madencilerini canlandıracak diyoruz ya.
0: Evet.
1: Yani bu nadir toprak elementlerini işleme tarafında ve aynı zamanda gümüşü çıkarma konusunda, bakırı çıkarma konusunda kendi madencilerini öne çıkaracak. Burada iki tane hisse söyleyeceğim size. Bir tanesi Hecla Mining. Amerika içerisinde üretim yapan en önemli yerel gümüş üreticilerinden bir tanesi. Hmm. Bir ikincisi de bu nadir toprak elementi tarafında MP Materials. Şu anda bunların teknikleri çok iyi değil. Eğer siz kısa vadeli bir tradersanız, hani bugün alayım 10 gün sonra para kazanayım diye bakıyorsanız orada biraz daha zamanlamayı tutturun. Ama uzun vadeli temaya tematik olarak yatırım yapacaksanız Amerika bunları tıpkı Intel'de olduğu gibi destekleyecek. Hele o 13 Temmuz'da fiyat tabanı uygulaması gelirse bunların ikisi de uçar. Tematik olarak beğeniyorsanız portföyünüzde alın, bir ağırlık verin.
0: Peki. Devam ediyorum. Tesla, Fırat Bey, Fırat Döngel, SpaceX'in Tesla'yı satın alması durumu hakkında ne düşünür Berk Bey diye soruyor.
1: Yani çok güzel olur.
0: Ama ben bal orada gibi bir şey olur da olur mu?
1: Ya orada ben ikisini ayrı ayrı tema olarak bakıyorum. Birleşirlerse tabii ki olumlu olabilir. Ama SpaceX'te tema çok güzel. Uzay, her şeyi uzaya taşıyacak. Diyor ki üretimi orada yapacağım, enerjiyi oradan sağlayacağım. Güneşten alacağım, çiplerin soğutmasına gerek kalmayacak. İnterneti, savunma sistemlerini SpaceX'e uzaya taşıyor. Bu tabii çok uzun vadeli bir proje ve yol üstünde bir sürü hava boşluğu olacaktır. İşte füze rampaya oturmayacak, düşecek, başarısız denemeler olacak. Şirket para yakıyor. Ama temaya inanıyorsanız, ben buradan 5 senelik bir yatırım istiyorum diyorsanız SpaceX olur. Tesla tarafı da otonom sürüş ve robot için önemli. Tesla Amerika'nın bütün robotlarını yapacak. Terafab'i kurdu. Bu Terafab'le çip bağımlı, dışarıya olan çip bağımlılığını da ortadan kaldırıyor. Bana göre hem SpaceX'e hem de Tesla'ya kendi çip üretecek. Böyle bir konuma evrildiğinde zaten bunlar basit bir şirket olarak değil, Amerika'nın sanayi devriminin kalbindeki şirket olarak fiyatlanır. O zaman ben ikisini de uzun vadede çok beğeniyorum.
0: AST Space Mobile şirketi, AST'yi çok soranlar var. Zafer Bey sormuş, bu şirket hakkında Berk Bey'in görüşlerini alabilir miyim diye. Tüm akıllı telefonları hiçbir modifikasyon yapmadan uydu telefonuna çeviren bir teknoloji üzerinde çalışıyorlar diye de eklemiş.
1: Ya doğru, ama bu SpaceX girdiği zaman oyuna bütün bu uzay temasından Rocket Lab dahil, ASTS dahil birebir aynı olmasa da para çekiyor. Hmm. Herkes böyle en cazip, en parlak oyuncuya yönelmeye çalışıyor. O yüzden bunların fiyatında da düşüş oldu. Ben uzay temasını şu anda Spectrum'u beğeniyorum. Çünkü bunların hepsi spektrum topluyorlar. Yani işte radyo frekanslı iletişim sistemi topluyorlar. Orada ben Siri'ye portföyle böyle %2 falan bir ağırlık verdim. Eğer bu Siri satarsa spektrum temasını, ki görüşmeler var, nokta zamanını bilemem, ama sattığı anda öyle %10-15 gitmez, 4'e 5'e katlar.
0: Bak güzel bir soru var. Yatırım yaptığım her yerden gol yiyorum. Güvenli liman neresi? Güvenli liman var mı?
1: Faiz.
0: Benim de aklıma o geldi aslında çocuğum. O da güvenli değil yani, baktığın zaman enflasyonu hesaba katarsan yani güvenli değil derken getirisi yeterli.
1: Para kaybetmiyor yani, şöyle en azından kağıt üstünde eksiğe geçmiyorsun.
0: Ha, evet, orası
1: yoksa
0: öyle.
1: Dünya borcu bu kadar fazlayken hiçbir devlet pozitif reel faiz vermez.
0: Evet.
1: Kağıt üstünde veriyor görünür. Benim öngörüm şu olur, tavsiyem belki şu olur, varlıklarınızı dağıtın. Yani ne gidin her şeyi faize evet. koyun, ne gidin her şeyi hisseye koyun, ne de işte kaldıraçlı olarak gümüş işlemi, altın işlemi yapın. Bunları portföyünüzde dağıtın, gemi gibi düşünün. Dalgalar bir tarafa indirip diğer tarafını kaldırırlar.
0: Dalgalandım da durdum.
1: Volatilite şarkısı da bu mu olsun?
0: Volatilite şarkımız bu olsun. durulmuyor yalnız burada. Sürekli bir dalga var. Hat 8. HUT. 8 ile ilgili Berk Bey'den bilgi rica ediyorum. Bitcoin ağırlığı herhalde azaldı. Kendi içlerinde bir revizyona gittiler. Bir de Qualcomm süper bir hisse. Qualcomm süper. Bu hisseyle ilgili kimin bilgi verdiğini kendisi bilir umarım. Bugün seyahatte değildir. Hı? Ferhat'tan mı bahsediyor acaba? Qualcomm. O konuşmuştu geçen hafta.
1: Avgo'yu söyledi. O Qualcomm'u konuştuk ama ya tam anlayamam soruyu.
0: Ben de anlayamadım. Ben de anlayamadım. Bu öbür şeyi biliyor musun? Hat 8 olanı.
1: Onunla ilgili bir şey yapmıyorum. Duydum ama şu anda yok oradan.
0: Peki. Macron. Bilanço süper. Şapşahane. Amanın ne biçim bir şey. Ve piyasa açısından da önemliydi değil mi?
1: Evet.
0: İzleyicimiz de sormuş. Bu Micron ve diğer çip bellek üreticilerinin yaptığı zamlardan dolayı diyor. Apple ve Xbox ürünlerine zam yaptı. Bu fiyat artışları borsalarda herhangi bir konudan yani enflasyon ya da başka bir şeyden dolayı sorun olur mu?
1: Şimdi şöyle yapay zekanın bu çip talebinin aslında fiyatları da arttırdığına yönelik evet bir gerçek var. Ama bunlar ekonominin daha ufak bir bölümünü oluşturuyor. Enflasyon tarafında asıl önemli olan enerji, gıda ve iş gücü maliyetleri. Buradaki yumuşamanın hızlanmasıyla o enflasyonu dengeliyorlar. Zaten borçlarında medyan çekirdek PCE'ye bakmasının temeli o yani.
0: Bak Pentagon kritik maden tesislerinin ABD ordusu üstlerinde kurulmasına izin verecekmiş.
1: Ama bunu 10 dakika sonra açıklayacaklardı. Böyle konuşmamıştık.
0: Ne yapıyorsun? Trump'la tavla mı oynuyorsun? Ne yapıyorsun arkadaş? Bak. Dakika bir gol bir oldu yani.
1: Ben resmi görüyorum.
0: Vay arkadaş görüyor musunuz? Enteresan. Bu arada tam bir şey yerine denk geldi.
1: Trump müthiş bir insan.
0: Trump müthiş bir insan.
1: Bak hayatımıza neşe katıyor.
0: Orası öyle. Neşe ve kederi aynı anda katıyor bence.
1: Bak geçen pazar günü İngiltere Başbakanı Keir Starmer'la birlikteler tamam mı?
0: Adam gitti sonra.
1: Döndü şey diyor. Bu arada bu da yarın istifa edecek.
0: Evet ya. Ya çok efsane. Gerçekten yani unutulmaz bir başkan olarak öyle veya böyle tarihe adını yazdıracak yani. Önemli bir gelişme bu. Aslında MP biraz önce
1: Materials, Hekla Mining için inanılmaz önemli. Energy Fuels da burada çok önemli. Hatta hafta içerisinde VAC, Alman VAC şirketini satın aldı. Bunlar nadir toprak elementlerini çıkarıp aynı zamanda işleyecekler. Lütfen dediğim gibi yani aldım işte haftaya 2 dolar düştü diye bakmayın. Eğer gerçek bir yatırımcıysanız Trump dönemi sonuna kadar bu 3 şirket korkunç potansiyel sunuyor.
0: Peki. Alibaba hissesiyle ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim diye soruyor izleyicimiz.
1: Alibaba aynı. Hiçbir değişiklik yok. Çin'li kitlem usulünü kıstığı için bu İran Savaşı ile birlikte hisseleri de satış yedi. Aynı zamanda emtialar da yedi. Ama bunu zaten hükümet dönem dönem açıp kapıyor. Petrolün düşmeye başlamasıyla birlikte Çin yüksek borçlu ekonomisini muhakkak canlandırmak zorunda. Likiteyi açtığı anda ilk koşacaklardan biri Alibaba olacaktır.
0: Nuri Bey IBM'i soruyor. Diyor ki bu kadar olumlu habere rağmen bu fiyat baskısı nedendir acaba? Bir de Hindistan'la ilgili tüm beklentisi hala geçerli mi? Bir değişiklik var mı?
1: Hindistan'dan başlayayım. Bu enerji fiyatlarının gerilemesi. Şimdi Hint rafinerileri İran petrolünü işleyebiliyor. O yüzden eskiden İran petrolü sadece Çin'e gidiyordu. Artık Hindistan'a da gidiyor. Burada büyük bir avantaj sağlayacak ve aynı zamanda işte Amerika biliyorsun ki Çin'e karşı dengeleyici bir güç olarak Hindistan'ı koyuyor. Bu enerji fiyatlarının gelecek olması, bana göre doların küresel bazda zayıflayacak olması ve tahvil faizleri gerilemeye başladı. Bunun devam etmesi Hindistan'a çok yarar. İnda ETF'ini beğeniyorum. IBM tarafında bu kuantum teması oldukça kuvvetli ama henüz ona sıra gelmedi. Yani bu tematik bir yatırım. Robot teknolojisi daha kuvvetli bilgisayarlara ihtiyaç olunca IBM buradaki en önemli oyuncu. Yani Ion Cury gitti gider ama ben onları kovalayana kadar asıl Amerikan köklü şirketi IBM'e odaklanırım. Çünkü bunlar hem bu kuantum tarafını yapıyor hem de güvenliğini sağlıyor. O yüzden eğer böyle 2-3 sene vadeniz varsa IBM sizi çok mutlu eder.
0: Evet, IBM pardon yeni değil zaten uzun zamandır aslında evet. IBM'in altını
1: çiziyor. Ve bence hala alım için çok iyi seviyeler.
0: Okey. NASA ETF'i önerir mi Berk Bey diye sormuş Turul.
1: Uzay teması NASA. Ya NASA şöyle orada ben biraz daha uzay savunma sistemlerine baktım. ITA ETF'ine baktım. NASA'da şu anda yokum. Ama tema güzel mi? Güzel. Sadece bana bu uzay tarafında karlılığın biraz daha zamana yayılabileceği

0: görüşü var, hakim bende. O yüzden SpaceX biraz daha düşsün, ona bakarım nasıl oynayacağımı.
1: Peki, bizde içeriye dair bir soru var. MSCI'ın son açıklamalarını sormuş Eray Bey. Biliyorsun bu hafta konuştuk. Acaba Borsa İstanbul üzerinde bir stres yaratır mı? Son dönemde önemli getiriler sağlayan serbest fonlara etkisi olur mu diye sormuş. Bir de TL'ye, DFI, PHE gibi fonlara yatırım yapmaya uygun buluyor mu diyor.
0: Fon bazında bir tavsiyede bulunmayayım. İnanın takip etmiyorum. Hı-hı. Orada siz kendi tercihinizi yapın. Ben Türkiye'nin muazzam bir hikayesi olduğu görüşümü koruyorum. Konuştuğumuz hisselerde mesela Türk Hava Yolları işte oldukça iyi performans sergiliyor. Mevsimsel etki de var. Ama bu orta koridorun gelişmesi bize çok muazzam bir avantaj sağlayacak. O yüzden arada bu haberler aynı bulutlan günü olduğu gibi düzeltmelere, zaten düzeltme için böyle haberlere ihtiyaç var. Temada ben değişen hiçbir şey olmadığını düşünüyorum. Zaten doğru konumlandık diyordum ya sana.
1: Evet.
0: Biliyorsun ki Amerikan Başkanı sadece bizim için, ilişkilerimiz iyi olduğu için Temmuz ayında Türkiye'ye geleceğini söyledi. Bunu daha önce nerede yaptılar? Birincisi Arjantin'de yaptılar, ikincisi Kolombiya'da yaptılar. Bu hafta sadece Trump hükümetinin desteklediği sağcı parti Kolombiya'da ipi gösterdi. Şunu söylüyorlar aslında, yani ya benlesin, kol kola yürürüz, ekonomini de desteklerim, ya da bana düşmansın, o zaman da ben seninle savaşırım. Bu orta koridor hikayesinde bizim jeopolitik olarak çok önemli bir yerde olmamız dolayısıyla bence doğru, yani stratejik olarak da doğru adımları atmamız nedeniyle ülkenin potansiyeli de çok fazla. Türkiye'nin muazzam hikayesi var. Türk Hava Yolları'nı sabrederseniz 800 liradan satarsınız benim öngörüm. Tur ETF'ini şu anda 40 dolarlarda, birkaç sene içerisinde 70 dolardan satarsınız.
1: Güzel. Çok enteresan bir soru var. Murat Tatlıbaş sormuş. Diyor ki Berk Bey YKS'ye girse hangi bölümü tercih ederdi?
0: YKS?
1: Üniversite sınavı işte.
0: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Herkes bana şey diyor işte. Ben elektronik haberleşme mühendisiyim normal. Sonra master falan yaptım. Şey diyorlar ya işte okul falan böyle master. Diyorum ki bunlardan mezun olmakta ne var? Ben asıl fen lisesi mezunuyum. Hani asıl hikaye orayı bitirmek.
1: Evet, değil mi?
0: Of, yani annemin attığı bir kazıktır o da. Burada onu anlıyorum.
1: Ama ne kadar önemli, ne kadar güzel bir eğitim almışsın yani, öyle düşün.
0: Sağ olsun.
1: Doğru, o taraftaki, ama gerçekten bugün girsen üniversite sınavına hangi bölümü tercih ederdin?
0: Ya ben aslında geleneksel eğitim tarafından tamamen uzaklaşırım. Daha böyle teknoloji
1: girmezdim
0: tarafı.
1: Girmezdim diyorsun üniversiteye.
0: Yok ya, girerdim, iyi okula.
1: Gireceğim, mecbursun yani.
0: Ama yine mühendislik üstüne önemli olan kafayı açmak, analitik düşünmek, 3 boyutlu, yeri geldiğinde 4 boyutlu düşünmek, mühendislik, matematik altyapısını alırım. Matematiği, mühendisliği iyi olan herkes dünyada her şeyi yapar.
1: Evet.
0: Bunun mesela biz tarihte örneğini de nerede görüyoruz? Mesela Fatih Sultan Mehmet'te görüyoruz, Timur'da görüyoruz, Atatürk'te görüyoruz. Bunların hepsi aslında birer matematik ve mühendislik dehası aynı zamanda. Stratejilerine baktığında o kadar farklı düşünüyorlar ki. Siz eğer başarılı olmak istiyorsanız, bana çok soru geliyor. Hani ne okuyorsun, ne yapıyorsun diye. Ben herkesin okuduğunu okuyorum ama farklı görüyorum. Onun için de bu tarihteki dehaların hayatlarını okuyun, düşünce tarzlarını anlamaya çalışın.
1: İşte budur. O zaman kısacık bir reklamımız var. Gidelim gelelim.
2: Kamu spotu.
3: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
2: Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Şu anda ya da 1-2 ay sonra altını bozup araba almak mantıklı mı?
2: Şimdi bu yatırım tarafından cevaplayacaksam...
1: ne taraftan cevaplayacaksın?
2: Altın bir yatırım aracı ama araba durduğu yerde değer kaybeder. Ama gel gelelim. Dünyaya da bir kere geliyoruz.
1: O taraftan bakarsak eğer, why not?
2: Onun için gerçekten istiyorsanız bence bozup alın. Biz nasıl olsa çıkarız, burada konuşuyoruz.
1: Şey gibi, bu hep sorulur ya, işte ev almak için doğru zaman mı? Evlak uzmanları da böyle yıllarca röportaj yaptık. Herkesin cevabı. Yani ihtiyacınız varsa, paranız varsa o gün bugün yani alın.
2: Bana kardeşim şey diyor, yeğenim var ya bir tane.
1: Evet.
2: İşte şey diyor, sen de dayısı olarak hani falan.
1: Ne yapacak bir şey yani?
2: Kızım dedim, ben de hiçbir şey bekleme. Hani ben tüketip ondan sonra...
1: Hisse tavsiyesi ver. Adobe Lululemon. Ve Nova Nordisk için Berk Bey ne düşünüyor?
2: Lululemon'a bulaşmam. Yani orada çok rakibi de var. Bir de bunların bir ara ürünleri toplatıldı. Ama bana şey dersen, bu discretionary dediğimiz, yani işte biraz lükse bağlı, tercihe bağlı. Hani hane halkının ekonomik gücü yerinde olduğunda biraz daha bu kıyafete, işte arabaya, eve, mülke para harcıyorlar ya. Veya güzellik ürünlerine. Bu Amerika'da kuvvetli kalmaya devam eder. Ama gidip Lululemon alır mısın desen almam.
1: Ne alırsın?
2: Ya çok rekabet var orada. Yani ya onun ETF'ini alırım. Consumer Discretionary ETF var. Onu alırım. Ona bakmak isteyebilirsiniz. Marka üzerinde çok risk var. Yani o biyoteknolojide de, bu giyim tarafında da, işte ürününde cilde zararlı bir şey var dediğinde bir anda %15 düşüyor hisseler. O yüzden ETF olarak oynuyorum orayı.
1: Böyle lüks moda markaları falan Avrupa'da özellikle.
2: Hermes'e bulaşmam, onu soruyorsan. Avrupalıların işi zor. Çin'de de hane halkının aslında refah seviyesi biraz geriledi. Yani yükselebilir mi? Yükselir ama ben orayı kaçırmaktan mutsuz olmam. O yüzden şey, böyle marka bazlı çok bakmıyorum.
1: Mete ve platin yorumu ne olur Berk Bey'in diye sormuş Uğur Bey galiba ismi. Platin 3500 dolar görür demişti. Şu an yarısını geziyor. Ya, evet. Olabilir yani, değil mi? Yıl sonunda ikiye katlar mı?
2: Ya bence bunlar, bu altın, gümüş, bakır, platin falan, sanayi devrimi diyoruz. Yani teknoloji diyoruz, çip diyoruz. Bunların hepsinin kalbi. Hani bunları hükümetlerin baskıladığında söyledik, biliyorsun, çok hızlı yükseldiğinde. Sıkıcı yatırımlar emtia yatırımı. Yani alıp böyle sizi işte ne bileyim Intel gibi 5 ayda zengin etmeyecek. Bunlar da bekleyeceksiniz maalesef tematik olarak. Ama patladığı zaman da bir anda gider. O yüzden ben tutmaya devam ediyorum.
1: Plug Power'ı sorar mısınız Berk Bey'e lütfen, demiş Umur Bey.
2: Ya onu geçen hafta da gelmişti, geldi, o soru hatırlıyorum, evet. Atlandı galiba. Plug Power olabilir, iyi şirket, bende yok. Ama ben mesela Eaton'a bakıyorum. Eaton'a beğeniyorum. Birebir aynı tema değil ama bu elektrik altyapısı tarafında Eaton çok beğendiğim bir şirket.
1: Quantum Tech hissesi yeni halka arz oldu. Berk Bey'e sorabilir miyiz? Sandu.
2: Yeni halka arzları SpaceX'e bulaşmadım. O yüzden bu anda bulaşma.
1: Intel konusunda Berk Bey ne düşünüyor? Satalım mı, bekleyelim mi? İyi yayınlar. O kendisi sattı. Bizi unuttu. Kendisi sattı.
2: Olur mu canım? Kaç kere söyledim burada, kar stoplarınızı güncelleyin.
1: Olsun, ben sana da satışacağım yine de.
2: Ama bir şey söyleyeceğim. Ya, satmaz olaydım zaten.
1: Orası öyle. Bakın, yanlış yapacak. Bize sorsaydın izleyicilerimize öyle demezlerdi. Bir kişi var izlediğimiz Berk Bey. Intel'le yatıyor, Intel'le kalkıyor. Aman ha derdik.
2: Ben 105'te çıktım. Kalanları, devam ettirenleri tebrik ediyorum. Önümüzdeki yıllarda bence 250 dolara da gidecek Intel. Ben bir daha ne zaman almak için beklerim? 2027 yılında bir düzeltme bekliyorum endekslerde. Orada düştüğünde alırım.
1: 2027'de.
2: Onu ayrı konuşuruz.
1: Bu nasıl sene iyiyiz yani?
2: Onu da o zaman söyleyeyim. Biraz böyle arkası yarın olsun.
1: Şurada ne kaldı 2007? 6 ay kaldı ya.
2: Ama 6 ay bence endekslerde.
1: Uzun vadede yatırım yap diyorsun.
2: Tamam, bir daha sattığım Intel'i gidip daha yukarıdan almam yani. Bir fırsat tamam, vereceğini düşünüyorum.
1: Peki, 2027'ye dikkat. Microsoft düşüşü hakkında ne düşünüyor Berk Bey? Favori hisselerinden olduğunu söylemiş idi.
2: Microsoft topladı. Yani oluyor. Niye? Çünkü bu yazılım tarafında biraz şu anda endişe var. Herkes satıyor. DRM tarafı öne çıkıyor. Düşende dostu yok. Ben de stopladım. Ama bir daha almak için bakarım yani.
1: Suat Bey AMD ve Intel listesi yorumunu sormuş. Intel'i konuştuk. AMD ile ilgili bir şey söylemek
2: AMD
1: ister
2: dedi,
1: misin?
2: Ya ben şu anda o çip tarafında aslında Suat Bey'e de böyle şey net olsun diye hemen söyleyeyim. DRAM tarafındayım. Yani memori tarafındayım aslında. Hmm. Orada bir sıkışıklık olduğunu görüyorum. SK Hynix, işte Samsung ve Micron'un olduğu DRAM ETF'i demiştik. Sen de hani DRAM olur mu demiştin.
1: DRAM.
2: Şu anda DRAM olmadı, iyi DRAM gidiyor. Ben beğenmeye, oradayım yani.
1: Bir hisse, bir ETF daha söyledi geçen gün Aysun. Adını unuttum ama yine bu ne Kore şeyinde. Sadece DRAM mi yoksa başka ETF'ler de olabilir mi orada acaba?
2: Olabilir tabii ama ben DRAM'dayım.
1: Tamam.
2: Şimdi biraz daha şeye geçtim, reel sektöre. Hatta sana 2-3 program önce işte Bank of America dedim,
1: evet,
2: Jets dedim, Delta Airlines dedim. Bunların hepsi koptu. Biraz da o ve sanayi ETF'lerindeyim, oralardayım yani.
1: Peki o zaman Dow Jones'a biraz daha yakından mı bakmak lazım bu dönemde?
2: Dow, şimdi bunlar yılın ikinci yarısında seçime doğru Wall Street'ten Main Street'e kayacaklardır benim öngörüm. Hmm. Yani artık bu gerçek reel ekonomiyi canlandırmak isteyeceklerdir. Borç politikaları da aslında biraz buraya evriliyor. Sanayi devrimi var. O yüzden bu metal, emtia, sanayi tarafı, madenciler tarafı, bankalar, bölgesel bankalar ve mevsimsel etki nedeniyle bu hava yolları benim şu anda ön plana aldığım sektörler ve hisseler.
1: Bak Hamza Bey diyor ki Trump dönemi boyunca 2029'a kadar, acaba oraya kadar kalabilecek mi? Bilmiyoruz onu. Mutlaka taşınması gereken hisseler hangileridir? Intel midir, Tesla mıdır nedir diye soruyor. Var mı öyle hisseler?
2: Bence Tesla var. IBM de var. Intel artık düzeltme yaparsa seneye bakarım. Hı hı. Ama yükseliş potansiyeli evet devam ediyor. Onun dışında bu madenciler, yani stratejik rezerv olarak belirlediği enstrümanları Amerika içerisinde üretip çıkaran madenciler çok önemli olacak bence. İşte bir tanesi Energy Fuels. Hı hı. Bir anda patlamayacak. Geçen sene 5 dolardan 25 dolara gitti neredeyse. Şimdi konsolide oluyor. Bu hafta hatta bu dilution dediğimiz hisse seyreltme yaptı maalesef vaka alırken. Oluyor bunlar madencilerde. Hı hı. Ama sabredeceksiniz ve günlük bakmayacaksınız. Bu MP Materials, Hecla Mining. Ben bunları muhakkak portföyde Trump dönemi sonuna kadar tutarım.
1: Tempus AI hakkında ne düşünüyor Berk Bey demiş Ahmet Recep.
2: Çok hakkında duyuyorum. Hatta bu hafta içi de baktım ama almadım.
1: Hmm, beğenmedin mi?
2: Bayılmadım yani.
1: Hmm, okay. Evet, Durmuş Bey tatlı perşembeler demiş. Size de tatlı perşembeler. Kesinlikle trader değilim, yatırımcıyım. Portföyümün %40'ı Intel'deydi. DXYZ'de aylarca bekledim. Şu an portföyümün %20'si Tesla ve Energy Fuels'da. Bunların yanına ekleyip sabırla bekleyeceğim hisse senetleri neler olabilir? Biraz önce söyledi aslında.
2: Söyledim aynen. Aslında soru da güzel denk gelmiş.
1: Güzel olmuş. Senin yolundan gitmiş. Hala Intel'de senin ama.
2: Güzel, ben dediğim gibi yani bunu 250 dolarla kapatacağını düşünüyorum 2029'a kadar. O yüzden siz böyle yani mesela şu olmuş diye biliyorsun. Intel'i konuşuyorduk. 50 dolar 20'den 50'ye gitti. 50'den 45'e düşünce Intel çöktü.
1: Evet.
2: Hani öyle bir yatırımcı değilseniz bence evet güzel hikayesi olmaya devam ediyor.
1: Critical Metals Corporation.
2: Critical Metals da iyi ama dedim ben orada MP Materials'dayım.
1: Evet, zaten o temada olan birkaç şirket var demişti Berk Bey. Bize bugün bunlar hakkında söyleyecekleri var mı demiş. Söyledi aslında. Belki daha önce gelen mesajları okuyorum, kusura bakmayın. Bulgaristan borsası hakkında fikrini sorar mısınız diye sormuş Mehmet Bey.
2: Bulgaristan'a hayatımda bir kere gittim.
1: Çok sayıda çift pasaportlu vatandaşımız var diyor, demek ki o yüzden. Siz de onlardan birisiniz anladığım. Ha.
2: Ya Bulgaristan ben 5 günlüğüne gittim. 3. gün kaçarak döndüm. Borsasına da hiç bakmıyorum ya.
1: Niye öyle söylüyorsun ya?
2: Zevkler,
1: renkler. Dağları güzel yani. Ben de bir sefer öyle gitmiştim. Hatta Gizem'le gitmiştik. Gizem Uzuner, kulakları çınlasın. Bana kandırdı, kayalım seninle beraber diye. Hmm. Gitti oturdu. Ben tek başıma kaldım. Hiçbir şey yapamadım. Basko'ya gittik.
2: Tamam, Basko'yu çok duyuyorum.
1: Güzeldi, güzelmiş. Ben sevdim
2: ben
1: yani.
2: Ben yazın gitmiştim.
1: Ha, kışın. Kuveyt'ten selamlar.
2: Selam
1: Ali Bey. Şevket Bey'in düşüncelerini soruyorum diyor. Lattis ve Marvel hakkında.
2: Şu anda bende ikisi de yok. İkisi de iyi şirket. Teknoloji tarafından biraz daha reel ekonomiye kaydım dediğim gibi bu yılın ikinci yarısında.
1: Evet.
2: Zaten beğendiklerimi de söyledim. Siz arzu ederseniz değerlendirebilirsiniz.
1: Adem Filiz altın madenciliği ETF'lerine nasıl bakıyor Berk Bey diye sormuş.
2: Olur ama bu stratejik metal olarak, yani mesela şimdi bu 13 Temmuz'u çok yakından takip etsin izleyiciler. Yazdık. Orada gerçekten bu Section 232 altında bir fiyat tabanı uygulamasına giderse madenciler, Amerika içerisinde üretim yapan madenciler ama dışarıdakiler değil, onlar çok olumlu etkilenir. Sizin aldığınız ETF de eğer Amerika içindekileri destekliyorsa bence olur. Altın hikayesinde bittiği görüşünde değilim. Trump dönemi sonuna kadar 10 bin dolara gider orası.
1: Peki, seni birazcık daha dinlendireyim.
2: Buyurun.
1: Bir tanesi bu bugün gelen çekirdek PCE verisiyle ilgili bir değerlendirme Mark Oswald'dan. Kendisi ADM ISI'ın baş ekonomisti ve küresel stratejisti. Bir diğeri de Avrupa Merkez Bankası tarafındaki faiz beklentilerine ilişkin olarak. Orada sana dönüşte Euro dolarla ilgili beklentilerini de soracağım. Enteresan bir geri çekilme var orada. Buyurun izleyelim haberleri, sonra dönelim gelelim, kaldığımız yerden devam edelim.
3: Orta Doğu'daki çatışmaların enerji fiyatlarını yukarı taşımasıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon Mayıs ayında 3 yıl aradan sonra ilk kez %4 seviyesini aştı. Fed'in favori enflasyon göstergesi çekirdek PCE Mayıs'ta aylık %0.3, yıllık %3.4 ile tahminlere paralel gerçekleşti. Önceki ay çekirdek PCE aylık %0.2, yıllık %3.3 artmıştı. Çekirdek PCE aylık bazda da beklentilerle paralel %0.2'den %0.3'e yükseldi. Manşet PCE'deki yıllık artış da tahminler doğrultusunda %3.8'den %4.1'e yükseldi. Öte yandan Amerikan ekonomisinin ilk çeyrek büyümesi yıllık %1.6'dan %2.1'e revize edildi. Verilere ilişkin ADM ISI baş ekonomisti ve küresel stratejist Mark Oswald, Bloomberg ET'ye değerlendirmelerde bulundu.
4: Enflasyonu, yani çekirdeği de manşet enflasyonu da şimdi yakinen takip edeceğiz. Tabii Fed'in üzerindeki baskı kalkmadı. Çünkü önümüzdeki 3 ay da çok çok önemli. Bu süre zarfı boyunca Fed acaba şimdi enerji fiyatları tarafında rahatlama yaşanırken nasıl mesajlar verecek? Bu çok önemli. Şimdi tabii bir de üstüne yeni bir Fed başkanı var ve yeni başkan sözde yönlendirmenin de çok taraftarı değil ve piyasalar için bu kötü haber. Dolayısıyla burada biraz daha bir risk primi kalacaktır özellikle hazine getirilerinde. Neden? Çünkü piyasalar o aradığı ve beklediği yönlendirmeyi Walsh'tan alamayacak.
3: Bazı ekonomistler Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artışlarına ilişkin beklentilerini İran'la barış görüşmelerinde kaydedilen ilerleme nedeniyle aşağı yönlü revize etti. Oxford Economics yaptığı açıklamada bu ay 2023'ten bu yana ilk faiz artışının ardından artık ilave adımlar beklemediğini belirtti. Almanya baş ekonomisti Oliver Rakau, talebin zayıf olması ve iş gücü piyasasının gevşemesi, ikinci tur enflasyon etkilerinin ortaya çıkma olasılığını azaltıyor. Bu nedenle Merkez Bankası'nın büyüme enflasyon dengesi açısından şu anda şahin duruşa ara vermeyi tercih edeceğini düşünüyoruz dedi. Öte yandan Capital Economics de Avrupa Merkez Bankası ile ilgili tahminini tek seferlik olarak revize ederken Nomura ve RBC Capital Markets gibi diğer kuruluşlarsa öngördükleri adımların sayısını düşürdü. Ancak piyasalar bu yıl içinde hala çeyrek puanlık faiz artışını fiyatlıyor. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel ise yaptığı açıklamada bugünkü bakış açısıyla şu anda %3.2 seviyesinde seyreden enflasyonu orta vadede %2 hedefine geri getirmek için daha fazla önlem alınması gerektiğini savundu. Schnabel, Orta Doğu'daki gelişmeleri olumlu karşılarken

0: petrol ve doğalgaz arzının savaş öncesi seviyelere dönmesinin uzun bir süre alabileceğini belirtti. RBC Capital Markets analistleri George Morgan ve Peter Shafrick Eylül ayında son bir faiz artışı bekliyor. Nomura ise hala Eylül ve Aralık aylarında 2 faiz artışı daha öngörüyor. Ancak daha önce Mart 2027 için öngördüğü 3. faiz artışını tahminlerinden çıkardı.
1: Evet, şimdi Avrupa ne yapacak, nasıl ilerleyecek? Aşağı 5 yukarı tahmin ediyoruz. Ama bu parite gerçekten önemli bir geri çekilme gösterdi. Daha da geriye çekilebilir mi?
2: Ben Trump dönemi sonuna kadar söyleyeceğim sana. Şimdi yeni Fed Başkanı neye bakıyor? Manşet, çekirdek, medyan, çekirdek kişisel tüketim harcamalarına. Avrupa Merkez Bankası daha geleneksel verilere bakıyor. Manşet enflasyona ve çekirdek enflasyona bakıyor. Avrupa enerjide ve gıdada dışa bağımlı. Ekonomiyi yapay zekaya ekonomisine Amerika kadar etkin bir şekilde entegre edemiyor. Bu yüzden de iş gücü maliyetleri daha yukarıda ve daha yapışkan. Enflasyon da doğal olarak önümüzdeki aylarda daha yüksek çıkacaktır. Aynı zamanda ben Amerika'nın, biliyorsunuz, zayıf dolar istiyorlar çünkü 40 trilyonlar borçları var demiştim. Denklemi de iki tarafta çalıştıracaklar. Yani Fed'i faiz indirmene zorlarken Japonya'yı ve Avrupa Merkez Bankası'nda faiz artırımlarına zorlayacaklar demiştim. Hı hı. Bu görüşüm hala aynı. Trump dönemi sonuna kadar Amerika zayıf dolar isteyecektir. Ne zamanki sanayi devrimini tamamlar, dışarıyla işi biter, o zaman dünyayı yakarlar. Şu anda doların böyle çok kuvvetlenmesine, kalıcı olarak kuvvetlenmesine izin vermezler. Hmm. Eurolarda işlem yapmıyorum ama bir yönde pozisyon olacak olsaydım Trump dönemi sonuna kadar Euro'nun yükselişini oynardım.
1: Öyle mi diyorsun? Enteresan. Şu anda geldiğimiz seviyelere bakıyorum. Nerede Euro dolar? 1.13'ler civarındayız yani. Bakalım göreceğiz.
2: Bu dolardaki yükseliş Bank of America'nın raporuydu. Hatta sen şöyle bir şey söyleyeyim. Bank of America biliyorsun vardı bende hissesi. Söyledim de burada aldım. Evet. İyi de prim yaptı. Ne zamanki Fed 3 faiz artırım raporunu 3 faiz artırım yapacak diye rapor çıkardı. O gün hisseleri sattım.
1: Allah Allah.
2: Çünkü bakış açısı ve vizyonları öyleyse bana hiç bilmiyor demektir. Sattım ve XLF aldım.
1: Yani ne aldın?
2: XLF ve KRI, bölgesel bankacılık ETF'i ve büyük banka ETF'i.
1: Peki. Ferhat Bey firarda olduğuna göre, evet firarda, evet. Avrupa piyasasında sektör ve hisse önerisini Berk Bey'e sorabilir miyiz? Var mı Avrupa tarafında baktıkların?
2: Yani bir tane savunma orada Edirne, Urfa, Adana, Denizli savunma ETF'ine bakıyorum. Hı hı. Çünkü hükümet oraya para harcayacak. Avrupa temasında o yürür. İkincisi de SM Microelectronics diye bir şirket var. Onun ticker'ını haftaya söyleyeyim size.
1: Tamam.
2: Bunlar ne yapıyor? İşte elektrik güç ünitesini kontrol ediyorlar. Yapay zeka tarafında çip üretmeye başladılar. Avrupa'nın şu anda ASML'den sonraki ve Soitec'den sonraki herhalde üçüncü şirketi olur.
1: Kriptolar. Hala kriptolar soruluyor. Geldiğimiz seviyelere bak. Yani nerede? Göremedim. Bir ekrana getirirseniz. 60.000'in altında 59.129. Gidiyor.
2: Kripto tarafı şöyle. Bitcoin'de var benim bir pozisyonum. Stopumda neresi dersen. Howard Lutnick.
1: Nasıl yani?
2: Bunu önce anlattım. Amerikan Howard Lutnick, Amerikan Ticaret Bakanı.
1: Evet.
2: Daha önce seçilmeden önce Cantor Fitzgerald diye bir şirkette yönetim kurulu başkanıydı. O Cantor 300 dolardan 1 milyar dolarlık MicroStrategy hissesi aldı. MicroStrategy Bitcoin'e gidiyor biliyorsun. Şimdi ben burada eğer böyle bir neydi belirsiz bir hissede veya enstrümanda böyle bu kadar yüklü pozisyon olan bir kişinin Bitcoin fiyatının yükseleceğini öngörmesi veya bilmesi lazım önde. Yani şunu söylüyorum aslında. Amerikan Ticaret Bakanı görevde kaldığı sürece ben de Bitcoin'leri satmam. Amerikan Ticaret Bakanı 1 milyar dolarını yakacaksa benim oradaki Bitcoin'lerin sıfıra inmesi beni hiç rahatsız etmez. Bunlar ekonomiyi dijitalleştirecekler. Blockchain teknolojisini entegre edecekler. Şimdi Chips Act yasası geliyor yakın zamanda. İşte bu kripto paraların nasıl konumlandırıldığını açıklayacaklar. O yüzden baktığımızda likitte geri döndüğünde bence Bitcoin'de önü açık. Ama asıl orada önemli olan blockchain teknolojisi. O yüzden Bitcoin biraz tutuyorum ama yarın öbür gün bu Coinbase Circle gibi şirketlere daha fazla ağırlık veririm.
1: Sofi aldı mı Berk Bey diye soruyor Ahmet Çelik.
2: Almadım ama daha da yakından izliyorum. Hmm. Çünkü bankalar dedim ya, KRI ve XLF mesela bankacılık sektöründe konumlamaya başladım. Sofi'de de en ufak bir ışık gördüğümde, hatta güzel bir satın alma da yaptı bu hafta. Neden yeniden yollarımız birleşmesin?
1: Vallahi bize sen öğrettin Sofi'yi.
2: Güzel şirket bu
1: arada. Yani... Güzel şirket. Ben takip ediyorum. Mesela sen diyorsun ya Bofa ile ilgili öyle negatifim. Benim de Sofi aşkım giderek artıyor. Çünkü çok güzel bir iletişim stratejileri var. Pazarlama stratejileri evet. var. Ve bankacılığı bambaşka bir kafadan yapıyorlar yani. Çok değişik yeni nesil bir şirket. Ama tabii yani hisse performansı olarak.
2: Şunu sorabilirsin. Hani beğeniyorsan niye bugün almadın diye. Çünkü ben mesela Sofi'yi aldığımda ilk önce 40 dolara hedeflerim. Ama şimdi portföyde 100 tane enstrüman dolduramıyorum. Hani dönemsel olarak en iyi koşan enstrümanı seçme çabasındayız ya. Sofi'yi izliyorum. Yakın zamanda alabilirim. Sizin öyle bir hani çok varlık olduğu şeyiniz yoksa Sofi bence güzel.
1: Comstock hissesi için güncel yorumu nedir Berk Bey'in, merak ediyorum demiş izleyicimiz.
2: Doğalgaz talebi, enerji talebi devam edecek, artarak devam edecek. Hem yazın hem kışın iki ayrı taraftan aslında fayda sağlıyor klima ve ısıtma tarafıyla. Yapay zeka veri merkezleri inanılmaz derecede enerji çekiyor. Burada doğalgaz etkin oyunculardan biri olacak. Comstock iyi bir üretici. Trump dönemi sona kadar tutarsanız bence mutlu edecek temalardan biri.
1: ABD Türkiye maçı Sofi Stadyumunda oynanacakmış. Sofi'nin stadyumu mu varmış? Sponsor oldu herhalde o stadyuma.
2: Ya olmuştur.
1: Güzel. Meriç Bey bunu yazan aynı zamanda şunu da soruyor. QXO 2 gündür yukarı hareket gösteriyor. 5-8-13 günlük ortalama yukarı kesti. Pozisyon artırmayı düşünüyorum. Şirketin son dönem haber akışını ve artan hacmini yorumlayabilir misiniz?
2: Trump'ın davasında yönetim kurulunda. Bunlar konut sektörü canlandıkça bunlara işte alet edevat parça satıyorlar. QXO bence konut temasında iyi bir yatırım. Fannie Mae ile QXO'yu beğeniyorum uzun vadeli olarak.
1: Evet, Fannie Mae'yi söylüyordun zaten. EMS Osram tarafında bir değişiklik var mı?
2: Yok, tutmaya devam ediyorum. Avrupa bir hamle yapacaksa bu işte fiber optik kablo teknolojisiyle birlikte EMS Osram öne çıkacaklardan biri.
1: Navitas. Bilgin var mı?
2: Ya şu anda bir şey söylemeyeyim. İsmi yabancı değil ama bakın.
1: Peki. Minimum 1-2 sene hangi ETF hisseler emekli eder bizi? India için olumlu görüşü vardı. India herhalde o.
2: Hindistan.
1: Hindistan henüz yükselmemiş olması alım için fırsat mıdır? Bir de Airbnb ile ilgili görüşü nedir diye bol bol sormuş.
2: Airbnb yerine Booking baktım bugün. Booking olabilir mevsimsel etki nedeniyle. Almadım ama siz bir incelemesini yapın. Ben orada turizm tarafında biraz daha Delta Airlines ve Jets. Jets'i de söylemiştim havacılık. Bunların evet. ikisi de çok iyi gitti. Yaz dönemi boyunca petrol fiyatlarının gerilemesiyle bunlar büyük avantaj sağlar. Booking'i de mesela bu kadar iyi olmasa da yine değerlendiririm. Airbnb'yi almadım. Biraz regülasyon tarafında oynaklı olduğu için daha mesafeli yaklaşıyorum. Emekli edecek ETF, ETF'ler çok emekli etmez, hisseler eder. Çünkü o ETF'lerin içinde kötü şirketler de var. Yani dram gibi hep en iyileri koymuyorlar. O yüzden ETF tarafında emekli olmayı hedefleme. Bir getiri sağlamasını beklerim.
1: Peki, Oxford Square.
2: Londra'ya mı gidiyoruz?
1: Keşke gitsek. Ben çok seviyorum Londra'yı. Sen seviyor musun? Gidiyorsun, gidip geliyorsun sen.
2: Gidiyorum.
1: Sevmiyorsun peki.
2: Ben Ege Akdeniz insanıyım.
1: Yunanistan'da taklacı seni. Niye ya? Londra çok heyecan verici bir şehir bence. Şu an zaten Türklerin yarısı orada. Yani bir tür İstanbul'a yakın bir yer oldu anladığım
2: evet,
1: kadarıyla.
2: Ben hep edip
1: gitmiyorum ama çok arkadaşlarımız falan oralardalar. Evet. Özellikle finans alanında çalışan arkadaşlarımız bayağı bir oraya yerleştiler. Ben
2: ya
1: seviyorum.
2: Biz 80'lerde orada yaşadık. Sonra... bu 2018'ler 17'lerde falan gittik. Annem mesela şey der, Londra'ya bayılırdı, o da çok severdi. Son gittiğimizde şey demişti.
1: Ne demişti?
2: Ya bu Londra'ya ne olmuş?
1: Tabii o kadar değişimini ben takip etmedim ama ben de 2011-15 arası orada çalıştım. Çok güzeldi ya, hayatımın en güzel dönemleriydi. Genç insanlar mutlaka gitmeli ve de görmeli. Mesela bir müzikal izlemeli.
2: O
1: Hakuna Matata. Biliyorsun değil mi Lion King?
2: Biliyorum.
1: Çok güzel ya.
2: Ben Arabian Nights'ı da izledim. Bizde
1: o da güzel.
2: Alaaddin Binbir Gece Masaldır diye geçer ya.
1: Arabian Nights diye mi geçiyor?
2: Arabian Nights.
1: Alaaddin'in sihirli lambası.
2: Müthiştir. Ghost'u izledim. Gittiğinizde muhakkak izleyin. İngiltere'de müzikaller, tiyatro.

0: Tiyatrolar şahanedir. Queen Elizabeth'in Queen Elizabeth tiyatrosunun açılışında hangi oyun oynadı biliyor musun?
1: Hangi oyun?
0: Timur'la Beyazıt'ın Savaşı.
1: Hadi ya.
0: Aa. İnanılmaz, müthiş.
1: Aa, çok enteresan, hiç duymadım onu. Ya zaten klişe bazı müzikaller var, 100 yıldır aynılarını sahneliyorlar. Hatta git New York'a, orada da aynı müzikaller var. Evet. Ama çok güzel.
0: Ama
1: çok
0: oraya az kadrolar oynuyor orada. Diğer ülkelere ikinci, üçüncü kadro, alt kadrolar geliyor.
1: Evet, evet.
0: Gerçek yani, oyuncuları orada görüyoruz.
1: Gerçekten Londra'da müzikal izlemek, yani böyle bir şey, ne diyorlar, bucket list var ya, oraya koy.
0: Londra'yı bilirim, gidecek olanlar varsa Yasin birkaç tavsiye de
1: öyle söylerim. Evet, başka ne sorularınız varmış? Bizim geyiklerimiz bitmez. Fransa'dan izliyormuş bizi izleyicimiz. Render bir yapay zeka kripto, ay konuşamadım artık. Yapay zeka kripto parası. Berk Bey ne düşünür? Bu Render'ı başka soranlar da oldu.
0: Render'ı ben de duydum. Ya şahsi olarak alıp tutmak istiyorsanız tabii ki anlayabilirim. Ama hani benim portföye koyacağım bir enstrüman değil açıkçası.
1: Evet.
0: Denenebilir mi? Niye olmasın?
1: Fannie Mae, onu söyledin. Bir de Oster'ı.
0: Fannie Mae şöyle, Oster çok iyi gitti. Astera Labs ile Oster'ı geçen sene de konuşmuştuk.
1: Evet.
0: Bunlar patlar işte. O yüzden tematik yatırım olarak bakın, böyle günlük takip etmeyin dedik. DXYZ gibi bir izleyicimiz sordu ya az önce. Geçen sene 29 dolarlarda sürünüyordu.
1: Ha, evet.
0: 70'e patladı mesela. Şey de neydi ise? De hatırlarsın. Fannie Mae. Amerika hükümeti Trump dönemi sonuna kadar bunu özelleştirecek. Önce konut sektörünü ayağa kaldıracak. Sonra hazinenin bilançosundaki varlıkları satacak. Amerika hazinesinin bilançosunda iki tane para edecek, üç tane para edecek varlık var. Fannie Mae, Freddie Mac, altın. Altını ben yeniden değerleyeceklerini öngörüyorum. Fannie Mae ile Freddie Mac'i de Trump dönemi sonunda özelleştirip satarlar. Sabrederseniz işte o zaman onlar size emekli edebilir.
1: Sabreden derviş muradına ermiş.
0: Ne yatırım öyle bir şey.
1: ServiceNow. Stop oldu mu acaba?
0: Yok, tutuyorum ServiceNow'u ama ağırlığınızı yani, dengeli orada şey yani ben %3 ağırlıkla tutuyorum ServiceNow'u. Piyasa şu anda software temasına, yazılım temasına biraz böyle fazla endişeli yaklaşıyor. Ama ServiceNow tam yazılım değil. Bütün bu yazılım temasının orkestra şefi. Yani her şirketin ileride kullanacağı bir tema. O yüzden ben ServiceNow'u tutuyorum, beğeniyorum da.
1: Yılgör Bey yılgın.
0: İşte.
1: Bu akşam yılgın. Çünkü diyor ki Trump bizi çarptı, canım sıkkın. Gümüşün düşüşünden ve faiz indirimlerinin rafa kalkmasından dolayı bugün soru sormayacağım diyor.
0: Yılgör gitti mi BMW?
1: Ne oldu BMW? Gitti. Üzülme. Bak neler söyledi Berk hocamız.
0: 13 Temmuz'u bir bekle bakalım.
1: Yılgın Yılgör istemiyoruz. Hayır, yılmak yok.
0: Bu şeyle ilerleme yüzünde örnek vermedik. Hatta geçen hafta konserleri vardı biliyor musun?
1: Ay evet ya, evet.
0: Onların bir grupları Leyla, var ya, Leyla The Band.
1: Leyla The Band, evet. Hiç izlemedim ben, sen izledin mi?
0: Ben bilet aldım konsere.
1: Gidemedin mi?
0: Niye gidemem biliyor Neden? Musun? Londra'dan arkadaşım geldi.
1: Hadi buyurun.
0: Onu oraya götürsem parça pinçik ederlerdi, İngiliz çocuk.
1: Ha, İngiliz miydi? Anlamazdı ki zaten. Muhtemelen yani. Kötü olmuş ya. Bak Londra dedik, Londra'nın ilk kötü bir yanı. Euro TL sene sonu için bir tahminin var mı? Nişantaşı'ndan selamlar. Selamlar Can Bey. Komşun.
0: Selamlar. Can Bey'e selamlar. Euro TL ile ilgili ben yani döviz tarafında döviz alayım da kopar patlar diye düşünmüyorum açıkçası. Öyle kurun kontrolden çıkmasını beklemem. Ne yaparım? Türkiye'de eğer yatırım yapacaksam.
1: Ne yaparsın?
0: İşte Türk Hava Yolları'nı çok beğeniyorum. Türkcell'i beğeniyorum. Hisselerde beğendiklerimi söyledim. Geri kalanı da isterseniz faizle tutun. Size o da garanti getiri olur.
1: Peki. Çıkışımıza var mı daha? Bitmek üzereyiz. Clarity Act 4 Temmuz XRP hakkında Berk Bey'in görüşü nedir acaba demiş Serhat Ölmez.
0: İşte o Clarity Act bütün bu kripto paraları etkileyecek. Stabil coin'ler öne çıkacaktır. O yüzden o Clarity Act ile birlikte aslında bu Coinbase ve Circle'a bakmak isteyebilirsiniz. O tarihlere doğru eğer kısa vadede bakıyorsanız oradaki fiyat hareketlerini takip edin. Ama uzun vadede bu ekonominin dijitalleşmesi Coinbase ve Circle'a büyük yarar sağlar.
1: Bu Meta hissesine ne olacak? Davalara ne olacak? Berk Bey'e sorar mısınız? Emir Kerem.
0: Böyle olaylarda en güzeli ne biliyor musun?
1: Ne?
0: O hisseyi hiç almamış olmak.
1: Ya öyle bir durum olmamış sana.
0: Hani bu şey gibi benziyor. Böyle
1: seninle tanıştığım güne lanet olsun.
0: Yok öyle değil.
1: Seni hiç tanımamış olsaydım.
0: O da değil.
1: Ne?
0: Lisede mesela bir sınava girmemişsindir. Raporlusundur. Bütün sınıfınki kötü geçmiştir. Sen olayın içinde değilsin. Bunun güzeli yok işte. Biz evet. De Mete'yi hiç almadık, hiç konuşmadık.
1: O yüzden
0: bence problemleri var. Beğenerek izleyelim. Bir gün fırsat olursa zaten burada konuşuruz.
1: Programı geç açtım ama konuşulmadıysa Güney Kore borsası için yorum alabilir miyiz demiş Merve Hanımcığım. Merve Hanımcığım Güney Kore borsasını değil ama ETF'ini konuştuk. Dram, dram, dram diyor Berk. Başka bir şey diyor musun?
0: Teknolojide yani ben yılın ikinci yarısında Haziran'la birlikte teknolojiden reel ekonomiye kaydım. Bankacılık, havacılığa kaydım. Ama teknoloji tarafında tuttuğum şey Dram ETF'i. Hı. SK Hynix Güney Kore şirketi. Samsung var. Ha. O da iyi. Onun dışında işte bir de zaten Micron var. Ben Dram'dan yürüyorum.
1: TUI hissesi hakkında bir fikri var mı Berk Bey'in diye soruyor. Nereden buluyorsunuz bunları ya? Enteresan yani. Vallahi bravo. Silver Corp Metals, First Majestic Silver. Gümüş hisseleri.
0: Gümüş madencileri bunlar. First Majestic'te galiba yurt dışında faaliyetleri olduğu için, Amerika dışında faaliyetleri olduğu için ben orada Hekla'yı öne koydum.
1: Hekla, evet.
0: O yüzden Hekla Mining iyi olur. Bir de Kur. Materials. Kur Mining'e bakabilirsiniz. O da Amerika içerisindeki gümüş madeni. Gümüş ve altın çıkarıyor o da. Bu 13 Temmuz'da haber gelirse, belki yine yayındayken gelir.
1: Olabilir. O zaman, mümkün.
0: Bunlar böyle güzel koşabilir. Amerika'nın sanayi hamlesine bunlarla ortak olabilirsiniz.
1: Oldu o zaman. Çok thank you.
0: Rica ederim. Teşekkür ediyorum.
1: Harika bir yayındı.
0: Yine bekleriz.
1: Kaçak Ferhat Bey'e de buradan selamlar. Artık gelirse almayacağım. O noktadayım yani. Şaka.
0: Şimdi kim bilir nerede yine.
1: Pastaları hüpletiyordur. Aa. Nerede olacak?
0: Bu ama bir şey söyleyeceğim.
1: Buraya da gelir ağlar. Çok çalıştım, perişan oldum
0: ama
1: diye.
0: Bir şey söyleyeceğim. Bak yiyor kilo almıyor. Bu galiba Pfizer'ın zayıflama hapını kullanıyor.
1: Haftaya bunu sıkıştıralım. Tamam. Sağlık hisseleri, ilaç mı ilaç diye oradan gireriz.
0: Hep böyle sağlıktan yürüyor. Kesin oralardan bir şey de kullanıyor bu.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Berk Dinç'e teşekkür ediyoruz. Küresel piyasaların sonuna geldik. Çok hızlıca bir rakamlara bakalım. Evet, Dow Jones primde 0.14 kadar. S&P 500 ve Nasdaq'ta yön aşağıda. S&P 500 yatay, Nasdaq'ta da %0.46'lık bir geri çekilme var. Bizde Viyop'ta akşam seansı negatif bölgede tamamlanmış. %0.79'luk bir geri çekilme. 16.629 seviyesini orada da görüyoruz Viyop 30 tarafında. Yarın Cuma haftanın son işlem günü, içeride sanayi ürün istatistikleri verisi gelecek. Euro bölgesi tarafında 1 ve 3 yıllık TÜFE tahminleri gelecek. Amerika'dan da Michigan Üniversitesi tahminlerini, Haziran tahminlerini, enflasyon tahminlerini alıyor olacağız. Evet, herkese iyi geceler diliyorum. Yarın akşam yine aynı saatlerde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.
2: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

TT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg TT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

TRT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg TRT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg TRT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg TRT Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: just like
1: this.
2: Bloomberg HT Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.